0: İngiliz muhibbi olarak yaftalanır. Ancak bunun İngiliz muhibbiyle bir alakası yoktur. O bizzat yorgun olan Osmanlı'nın dağılmasından korkmaktadır. Mustafa Sabri Efendi 1918'den sonra yeniden siyaset ve fikir dünyasının içine girdi. Bir müddet İstanbul'da Süleymaniye Medresesi'nde hadis müderrisliği yaptı. 4 Mart 1919'da 1. Damat Ferit Paşa kabinesi tarafından Şeyhülislamlığa getirildi. 7 ay süren bu vazifesinden sonra görevden alındı. Paris Konferansı'na giden Sadrazam'a vekillik yaptı. Aynı yıl kabinenin düşmesi üzerine Ayan Azanlığı'na atandı. 1919'da Teali-i İslami Cemiyeti'ne dönüştürülecek olan Cemiyet-i Müderris'in birinci reisliğini yaptı. Bu cemiyette Mustafa Saffet, İskepli Mehmet Atıf ile birlikte çalıştı. 1920 yılında yeni damat Ferit Paşa kabinesine dönemine tekrar Şeyhülislamlık makamına getirildi. Bu dönemde de 2 ay görevde kaldı. Merhum Ali Ulvi Kuruçu Hoca, Mustafa Sabri Efendi'nin Şeyhülislamlık yaptığı dönemde gerçekleştirdiği önemli işleri şu şekilde anlatır. Onun Şeyhülislamlık makamında yaptığı en mühim hizmet, akidesi ve niyeti düzgün olan insanları seçerek mühim noktaları onları tayin etmeye ihtimam göstermesidir. Aynı zamanda yolsuzluk ve rüşvete karışmış, batılılaşma ve Avrupalılaşma sevdasıyla yanıp tutuşan kişileri bu mühim noktalardan uzaklaştırmak olmuştur. Bunun yanında resmi organlarda, özellikle de eğitim ve hukuk alanlarında yaptığı ıslah çalışmalarında belirtmek gerekir. Mustafa Sabri Efendi bu dönemde Ahmet Naim ve İzmirli İsmail Hakkı gibi birçok kişiye önemli görevler verdi. Mehmet Akif Ersoy'u da yakından tanıyan Sabri Efendi onu çok sever ve birçok şiirlerini de ezbere bilirdi. Mustafa Sabri Efendi Sevr Anlaşması'nın şartlarını görüşmek üzere Sultan Vahdettin'in toplandığı Saray-ı Saltanat'a katıldı. Burada Mustafa Sabri Efendi'nin konjüktür gereği anlaşmanın imzalanması yönünde müspet kanaat belirttiği ifade edilmektedir. Ayrıca kabine toplantısında Anadolu'daki milli mücadele hareketi konusundaki görüşlerinin benimsenmemesi üzerine 22 Eylül 1920 yılında Şeyhülislamlık görevinden istifa ederek Muntedil Hürriyet ve İtilaf Fırkası kuruculuğunu yaptı. 21 Mayıs 1920'de Sultanahmet Mitingi'nde konuştu. Ankara hükümete güç kazanırken İstanbul'da bulunan padişaha büyük destek verdi. Padişaha sadıkla yurt dışına çıkarılırken Vahdettin Han'ı yalnız bırakmadı. Padişahla birlikte bindikleri gemiyle Mısır'a gitti. Önce İskenderiye'ye geçti. Mısır'daki Türk konsolosluğunun yönlendirilmesiyle hareket eden Mısırlıların çok kötü muamelelerine maruz kaldı. Bunun üzerinden fazla geçmeden Hicaz'a gitti. Burada bir süre kaldıktan sonra tekrar Mısır'a döndü. Oradan Beyrut'a geçti. Sonra da Romanya'ya. Zira orada Müslümanlar çoktu ve Romanya müftüsü Kazanlı Salih Efendi gibi dostları vardı. Aynı zamanda burada gasp edildiğini öğrenince çok şaşıracağı bir evi vardı. Buradan Yunanistan'a, Gümülcine şehrine geçti. Burada oldu İbrahim Serdi ile birlikte Yarın gazetesine çıkarmaya başladı. Bu gazeteyi İslam aliminin birçok noktasına dağıtıyor, Türkiye'ye de ulaştırıyordu. Yunan tarafını Başbakan Venizelos'un temsil ettiği Türk-Yunan anlaşmasının ilk maddelerinden biri, Yarın gazetesinin yayınına son verilmesine ve Mustafa Sabri Efendi'nin Yunanistan'dan çıkarılmasına neden oldu. Böylece Yarın gazetesi fiilen kapandı. Sabri Efendi de sadece Hristiyan din adamlarının ve dindar Hristiyanların yaşadığı bir Yunan adasına nakledildi. Sabri Efendi sürgün edildiği bu adada son derece endişeli ve sıkıntılı bir durumdadır. Zira burada ölürse cenazesini papazların kaldırılmasından ve onların mezarlarına defnedilmekten korkmaktadır. Bu sebeple buradan herhangi bir İslam memleketine gidebilmek için girişimlerde bulunur. Kendisini sığınmacı olarak kabul etmeleri için Müslüman memleketlerin devlet başkanlarına mektuplar yazar. Fakat hiçbirisi müspet cevap vermez. Son çare olarak oğlu İbrahim'le birlikte Atina'ya gidip bütün Müslüman devletlerin sefaretlerini tek tek dolaşmaya başlar. En son Mısır konsolosluğuna giderler. Konsolos iyi bir insandır ve kendilerine Mısır vizesi verir. Vizeyle ailesiyle birlikte Mısır'a giderler. Mısır'a gitmeden önce Hristiyan din adamları Sabri Efendi'ye gelerek mülteci olarak sığındığı halde kendisine sınır dışı eden Yunan hükümeti aleyhinde dava açmasını, kilisenin bütün keşişleri ve rahipleriyle birlikte arkasında olduğunu söylerler, ancak o buna razı olmaz. Mustafa Sabri Efendi Yunanistan'da bulunduğu sıralarda bir ara Romanya'ya giderek Şehzade Nizamettin Efendi'nin çevresinde yer aldı. Ancak daha sonra Yunanistan'a geri döndü. Bu arada Yunan Müslümanlar Birliği'ni kurdu. Bu birlik ilk kurulduğunda 5000 üyesi vardı.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin, derler.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Ankebut 30. Hazreti Lut'un duası. Lut, ey Rabbim, şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle, dedi.

0: düşünen insanlar için.
1: Gençler, sizlere ihtiyacımız var. Çıkacaksınız, yürekli bir şekilde diyeceksiniz ki biz yenilmedik ve asla yenilmeyiz. Biz dünya hayatını hiçbir meta karşılığında satın almayız. Biz sadece canımızı ve malımızı cennet karşılığı Allah'a satarız. Allah'tan başka da hiç kimseden korkmayız, ibadet etmeyiz ve ondan başkasından da yardım dilemeyiz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Enbiya Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 112 ayettir. Enbiya, peygamberler anlamına gelir. Birçok konular yanında bazı peygamberlerden ve onların kavimleriyle olan münasebetlerinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: Bismillahirrahmanirrahim. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
1: İnsanların hesapları yaklaştı ama onlar hala gaflet içinde yüz çevirmektedirler.

0: kendilerine Rableri tarafından gelen her yeni uyarıyı ancak oyun ve eğlenceyi alarak dinlerler.
1: Lâhiyeten kulûbuhum

0: مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون.
1: Onların kalpleri eğlenceye dalmıştır. O zulmedenler aralarında gizlice şöyle fısıldaştılar: bu Muhammed de sizin gibi bir insan değil mi? Siz gözünüz göre göre büyüye mi koşuyorsunuz?
0: قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
1: Muhammed onlara dedi ki: benim Rabbim gökte ve yerde söylenen her sözü bilir. Çünkü o her şeyi işitir ve bilir.
0: بَلْ قَالُوا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ بَلْ اِفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا اُرْسِلَ الْاَوَّلُونَ.
1: Onlar, hayır, Muhammed'in söyledikleri karışık rüyalardır. Hayır, onu kendisi uydurmuştur. Yok, o bir şairdir. Madem öyle değilse, önceki kavimlere gönderilen peygamberler gibi bize bir mucize getirsin dediler.

0: أَهْلَ الذِّكْرِ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
1: Biz senden önce de kendisine vahyettiğimiz nice erkekleri ancak peygamber olarak göndermiştik. Eğer bilmiyorsanız bilgisi olanlara sorun.

0: Biz o gönderdiğimiz peygamberleri yemek yemeyen bir cesette kılmadık. Sonra onlar ölümsüz de değillerdi.
1: ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ
0: Sonra biz onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Onları ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Haddi aşanları da helak ettik.

0: Andolsun ki biz size içinde şan ve şerefimiz bulunan bir kitap indirdik. Siz hala akıllanmayacak mısınız?
1: Ve kem

0: Onlara kaçmayın. İçerisinde şımarıklık yaptığınız nimetlere ve evlerinize dönün. Çünkü siz sorguya çekileceksiniz denildi.
1: قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين.
0: Onlar da vay başımıza gelenler, biz gerçekten zalimlermişiz dediler.
1: فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين.
0: Biz onları biçilmiş bir ekine döndürüp ocaklarını söndürünceye kadar bu feryatları devam etti.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
0: Biz göğü, yeri ve ikisi arasında bulunan şeyleri oyun oynarcasına yaratmadık.
1: لَوْ

0: Eğer biz bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi tarafımızdan edinirdik. Ama biz bunu yapanlardan değiliz.
1: Bel naqdifu bil hakki alel batili feyedmeguhu feizâ huve zâhiqu.

0: Göklerde ve yerde kim varsa hep O'nundur. O'nun yanında bulunanlar O'na ibadet etmekten büyüklenmezler ve yorulmazlar. Onlar gece gündüz Allah'ı tesbih ederler ve hiç ara vermezler.
1: اَمِتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ
0: Yoksa o müşrikler yerden bir takım ilahlar edindiler de ölüleri onlar mı diriltecekler?
1: لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
0: Eğer gökte ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de bozulur giderdi. Arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan yüce ve münezzehtir.
1: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ
0: Allah yaptığı şeyden sorumlu tutulamaz. Onlarsa sorguya çekilecektir.
1: اَمِ

0: قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.
1: Yoksa Allah'tan başka ilahlar mı edindiler? Ey Muhammed, sen onlara haydi delilinizi getirin. İşte benimle beraber olanların kitabı ve işte benden öncekilerin kitabı de. Ama onların çoğu gerçeği bilmezler. Bunun için de ondan yüz çevirirler.

0: أنا فاعبدون.
1: Ey Muhammed, biz senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka bir ilah yoktur, öyleyse bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım.
0: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ.
1: Onlarsa Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Haşa, o bundan münezzehtir. Onların evlat dedikleri meleklerse kendilerine ikram edilmiş kullardır.
0: La yesbiqunahu bil kavli ve hum bi emrihi ya'melun.
1: Onlar Allah'tan önce hiçbir söz söylemezler. Onlar ancak Allah'ın emriyle hareket ederler.

Allah onların geçmişlerini de bilir, geleceklerini de. Onlar ancak Allah'ın rızasına ermiş olanlara şefaat ederler. Onların hepsi de Allah korkusundan titrerler.

0: جهنم كذلك نجزي الظالمين.
1: Onlardan her kim ben Allah'tan başka bir ilahım derse, işte biz onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimlere böyle ceza veririz.

İnkar edenler görmüyorlar mı ki göklerle yer bitişik bir durumdaydılar da biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Onlar hala iman etmiyorlar mı?

0: Un.
1: Biz üzerindekileri sallamasın diye yeryüzünde sabit dağlar yarattık. O dağlarda da birçok geçitler, yollar meydana getirdik ki istedikleri yere doğru gidebilsinler.

Biz gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa gökteki delillerden ibret almayıp yüz çeviriyorlar.

Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Onların her biri bir yörüngede yüzüp giderler.

0: Ey Muhammed, biz senden önce de hiçbir insana ebedilik vermedik. Eğer sen ölürsen sanki onlar ebedi mi kalacaklar?
1: Kullu nefsin zâikatul mevt ve nebelûkum bişşerri vel hayri fitneten ve ileynâ turca'ûn.
0: Herkes ölümü tadacaktır. Biz sizi denemek için kötülük ve iyilikle imtihan ederiz. Sonunda siz ancak bize döndürüleceksiniz.

0: İnkar edenler seni gördükleri zaman ancak seni alaya alırlar. Sizin ilahlarınızı diline dolayan bu mudur derler. Oysa kendileri Rahman olan Allah'ın kitabını inkar ediyorlar.
1: خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُر۪يكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ
0: İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Yakında size delillerimi göstereceğim. Bunu benden acele olarak istemeyin.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru söylüyorsanız, bu bizi tehdit ettiğiniz azap ne zaman gerçekleşecektir diyorlar.
1: لَوْ

inkar edenler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi men edemeyecekleri ve hiçbir yardım görmeyecekleri zamanı bir bilselerdi.

Bilakis azap kendilerine ansızın gelecek ve onları şaşırtacaktır. Artık onu geri çevirmeye güçleri yetmeyecek ve onlara mühlet de verilmeyecektir.

0: Ey Muhammed! Andolsun ki senden önce de nice peygamberlerle alay edildi. Ama içlerinden alay edenleri o alay ettikleri şey kuşatıp mahvetmişti.
1: قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ
0: De ki, gece ve gündüz sizi Rahman olan Allah'ın azabından kim koruyabilir? Ama yine de onlar Rablerinin kitabından yüz çeviriyorlar.
1: اَمْ

Yoksa onların bizden başka kendilerini koruyan ilahları mı var? O ilahlar kendilerine bile yardım edemezler. Bizim tarafımızdan da onlara hiç sahip çıkılmaz.

0: قال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون.
1: Doğrusu biz o kafirleri ve babalarını nimetler içinde yaşattık. Hatta o ömür kendilerine uzun geldi. Onlar görmüyorlar mı ki biz yeryüzüne gelip onu etrafından eksiltiyoruz? Öyleyse galip gelenler onlar mı?

Muhammed, de ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Fakat sağırlar ne kadar uyarılsalar da uyarı davetini işitmezler.

Andolsun ki Rabbinin azabından onlara bir esinti dokunsa mutlaka bize yazıklar olsun. Biz gerçekten zalim kimselerdik diyeceklerdir.

0: معدل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
1: Biz kıyamet günü dosdoğru teraziler koyacağız. Artık hiç kimseye bir haksızlık edilmeyecektir. Yapılan şey bir hardal tanesi kadar bile olsa biz onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücüler olarak da biz yeteriz.

0: Andolsun ki biz Musa ile Harun'a hakkı batıldan ayıran, takva sahipleri için bir ışık ve öğüt olan Tevrat'ı vermiştik.
1: اَلَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ
0: O takva sahipleri görmedikleri halde Rablerinden korkarlar. Onlar kıyametin dehşetinden de titreyip dururlar.

Andolsun ki biz İbrahim'e daha önce doğru yolu bulma kabiliyetini vermiştik. Biz onun buna layık olduğunu da biliyorduk.

0: İbrahim, andolsun ki siz de babalarınız da apaçık bir sapıklık içindeymişsiniz dedi.
1: قَالُوا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللَّاعِب۪ينَ
0: Onlar, sen bize gerçeği mi getirdin, yoksa sen şakacılardan mısın dediler.

0: İbrahim dedi ki, hayır, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz dönüp gittikten sonra ben sizin putlarınıza bir tuzak kuracağım.
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَب۪يرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُونَ
0: Nihayet İbrahim putları parça parça etti. Belki dönüp kendisine başvururlar diye sadece onların büyüğünü sağlam bıraktı.

0: Döndükleri zaman onlar, "Bunu bizim ilahlarımıza kim yaptı? Doğrusu o zalimlerden biridir," dediler.
1: قَالُوا سَمِعْنَا فَتًا يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ.
0: Aralarında bazıları, "Kendisine İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını işittik," dediler.

O kavmin ileri gelenleri, öyleyse onu insanların gözleri önüne getirin. Belki onlar bildiklerine şahitlik ederler dediler.

0: İbrahim, hayır, bunu onların şu büyüğü yapmıştır. Eğer konuşabiliyorlarsa onlara sorun dedi.
1: فَرَجَعُوا اِلَى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظَّالِمُونَ.

0: onun...
1: Bunun üzerine kendi vicdanlarına dönüp içlerinden birbirlerine, asıl zalim olanlar hiç şüphesiz sizsiniz dediler. Sonra yine eski kafalarına döndürüldüler ve İbrahim'e, sen onların konuşamadıklarını pekala biliyorsun dediler.
2: قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ
1: İbrahim dedi ki, öyleyse Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyen putlara hala tapacak mısınız? Yuh size ve Allah'ı bırakıp da taptığınız putlara! Siz hiç akıllanmayacak mısınız?

0: İbrahim'i ateşe attıklarında biz, ey ateş, İbrahim'e karşı serinlik ve esenlik ol dedik.
1: Ve eradu bihi kayden fecealnahumul ahsarin.
0: Onlar İbrahim'e bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok zarara uğrattık.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ
0: Biz İbrahim'i ve Lut'u kurtarıp içinde bütün alemlere bereketler verdiğimiz ülkeye ulaştırdık.

0: Biz İbrahim'e İshak'ı ve üstelik bir de torunu Yakub'u bahşettik. Onların hepsini de salih kimseler kıldık.
1: وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ

Biz onları emrimizle doğru yolu gösteren birer önder kıldık. Onlara hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar yalnız bize kulluk yapan kimselerdi.

0: إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين.
1: Biz Lut'a da hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin işler yapmakta devam eden beldeden kurtardık. Doğrusu onlar kötü ve fasık bir kavimdiler. Biz Lut'u rahmetimizin içine koyduk. Çünkü o salih kimselerdendi.

Ey Muhammed, Nuh'u da hatırla. Hani o daha önce bize yalvarmıştı da biz onun duasını kabul edip kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık.

0: Biz ayetlerimizi yalanlayan kavme karşı ona yardım etmiştik. Doğrusu onlar kötü bir kavimdiler. Biz de onların hepsini suda boğduk.
1: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.
0: Ey Muhammed! Davud'u ve Süleyman'ı da hatırla. Hani onlar bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. O kavmin koyunları bu ekin tarlasına girip zarar vermişlerdi. Biz de onların hükmünü görüp biliyorduk.
1: فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ
0: Biz Süleyman'a bu meselenin hükmünü bildirmiştik. Biz onların her birine hükümdarlık ve ilim verdik. Biz dağları ve kuşları Davut'la birlikte tesbih etmeye boyun eğdirdik. Bütün bunları biz yapmıştık.
1: وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ
0: Biz Davud'a savaşlarınızda sizi tehlikeden koruması için zırh yapmayı öğrettik. Artık şükredecek misiniz?
1: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً

0: Biz Süleyman'a da kasırga halinde esen rüzgarı boyun eğdirdik. Rüzgar onun emriyle içinde bereketler meydana getirdiğimiz yere doğru esip akıyordu. Biz her şeyi yapmasını biliriz.
1: وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ
0: Bir de şeytanlardan Süleyman için denize dalarak inciler çıkaran ve daha bundan başka işler gören kimseleri de onun emrine verdik. Biz onları gözetim altında tutuyorduk.

0: Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, bu hastalık bana dokundu, sen merhametlilerin en merhametlisisin diye dua etmişti.
1: فَاسْتَجَبَنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ.
0: Biz de onun duasını kabul etmiş, ona isabet eden hastalığı ortadan kaldırmıştık. Kendisine tarafımızdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir hatıra olmak üzere tekrar ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik.
1: Ve İsmail ve İdris ve zelkifl kullun minassabirin. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ.
0: İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Onların hepsi de sabredenlerdendi. Biz onları rahmetimizin içine koyduk. Doğrusu onlar salih kimselerdendi.

0: لَسْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.
1: Balık karnına girmiş olan Yunus'u da hatırla. Hani o kızarak kavmini bırakıp gitmişti ve kendisini sıkıntıya sokmayacağımızı sanmıştı. Nihayet karanlıklar içinde kalarak, "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksiklerden tenzih ve tesbih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum," diye dua etti.

0: Ey Muhammed, Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, ey Rabbim, beni tek başıma evlatsız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın diye dua etmişti.
1: فَاسْتَجَبَنَا لَهُ وَوَهَبَنَا لَهُ يَحْيَا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ
0: Biz onun duasını da kabul ettik ve ona Yahya'yı bağışladık. Hanımını da doğum yapmaya elverişli hale getirdik. Doğrusu onlar hayırlı işlere koşarlar, rızamızı umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize karşı derin bir saygı duyarlardı.
1: وَالَّتِي اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا ف۪يهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبَنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ
0: Irzını koruyan Meryem'i de hatırla. Biz ona ruhumuzdan üfledik. Onu da, oğlunu da alemlere bir mucize kıldık.

Şüphesiz ki bu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet edin. Onlar din işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Onların hepsi de yalnız bize döneceklerdir.

0: Her kim mümin olduğu halde salih ameller işlerse onun çalışması mükafatsız kalmayacaktır. Şüphesiz ki biz onu yazmaktayız.
1: Ve haramun ala qaryatin ehleknaha ennehum la yerci'un.
0: Helak ettiğimiz bir memleket halkının yaptıklarının karşılığını görmeleri için kıyamet günü bize dönmemeleri mümkün değildir.

0: Nihayet Yecüc ve Mecüc'ün setleri açıldığı zaman onlar her yüksek tepeden akın ederler.
1: وَقَتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ

0: Hak olan kıyamet vaadi yaklaştığında inkar edenlerin gözleri aniden bir noktaya dikilip şaşakalır ve vay bizim halimize. Gerçekten biz bundan habersizmişiz. Daha doğrusu biz zalimlermişiz derler.
1: İnnekum ve ma ta'budun min dunillahi hasabu cehennem entum leha varidun.
0: Gerçekten siz ve Allah'ı bırakıp da taptığınız putlar cehennemin odunusunuz. Siz oraya gireceksiniz.

0: لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون.
1: Eğer onlar ilah olsalardı cehenneme girmezlerdi. Onların hepsi de orada ebedi olarak kalacaklardır. Onlar için cehennemde bir inleme ve soluma vardır. Onlar orada teselli verici bir şey işitmezler.

0: Tarafımızdan kendilerine en güzel sevap vaat edilen kimselere gelince, işte onlar cehennemden uzaklaştırılacaklardır.
1: La yesma'un hasisaha ve hum fi mashtahat enfusuhum khalidun.
0: Onlar cehennemin uğultusunu duymazlar ve canlarının çektiği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar.
1: La yahzunuhumul feza'ul ekber ve

0: En büyük korku onları üzmez. Melekler kendilerini karşılayıp, işte bu size dünyadayken vaat edilen mutlu gününüzdür derler.
1: يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِل۪ينَ
0: Biz o gün gökyüzünü kitapların sayfalarını dürer gibi düreceğiz. İlk defa nasıl yaratmışsak yapmayı üzerimize aldığımız bir vaat olarak sonra da öyle dirilteceğiz. Şüphesiz ki biz vaadimizi yerine getirenleriz.

0: andolsun ki biz Tevrat'tan sonra Davut'a indirilen Zebur'da yeryüzüne mutlaka benim salih kullarım varis olur diye yazmıştık.
1: İnne fî hâzâ lebelâğun li kavmin âbidîn.
0: Şüphesiz ki bu anlatılanlar da kulluk yapan bir kavim için bir tebliğ vardır.
1: Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn.
0: Ey Muhammed! Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.

De ki, bana sizin ilahınızın ancak bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık siz Müslüman olacak mısınız?

0: Eğer haktan yüz çevirirlerse de ki, ben size eşit bir şekilde bildirdim. Size vaat edilen kıyamet yakın mıdır yoksa uzak mıdır bilemiyorum. Şüphesiz ki Allah açığa vurulan sözleri de gizlediğiniz şeyleri de bilir. Bilemiyorum, belki bu gecikme sizin için bir imtihan ve bir süreye kadar geçici olarak faydalandırmak içindir.
1: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
0: Muhammed şöyle dedi: Ey Rabbim, inkar edenlerle aramızda hak ile hüküm ver. Bizim Rabbimiz çok merhametlidir. Sizin uydurduğunuz niteliklere karşı ancak ondan yardım istenir.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Güzel efendim.
1: Hac suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 78 ayettir. Bir bölümünde Hazreti İbrahim devrinde başlayıp Hazreti Muhammed'le devam eden hac ibadetinden bahsettiği için bu adla anılmıştır.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: زلزلت الساعة شيء عظيم.
1: Ey insanlar, Rabbinizden korkun. Çünkü kıyametin sarsıntısı büyük bir şeydir.
0: يوم

Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğundan vazgeçer. Her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi görürsün. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

İnsanlardan Allah hakkında bilgisizce tartışan ve her azgın şeytana uyan kimseler vardır. Kutibe aleyhi

Şeytan hakkında her kim onu dost edinirse mutlaka o kendisini saptırır ve alevli cehennem azabına götürür diye yazılmıştır.

ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا

Ey insanlar! Eğer öldükten sonra tekrar dirilme konusunda şüphe içindeyseniz, bilin ki biz sizin aslınızı topraktan, sonra bir damla meniden, sonra alaka denilen embriyodan, sonra da yaratılışı belirli ve belirsiz bir lokma et parçasından yarattık. Size kudretimizi açıkça gösterelim diye böyle yaptık. Biz dilediğimizi anaların rahimlerinde belirli bir zamana kadar durdururuz. Sonra da sizi küçük bir bebek olarak dünyaya çıkartırız. Daha sonra en güçlü çağınıza ermeniz için sizi yaşatıyoruz. Sizden bir kısmınız ölüyor, bir kısmınız da ömrün en zayıf ve fena devresine kadar ulaştırılıyor. Biraz bilgiden sonra hiçbir şey bilmez hale gelmesi için böyle yapılıyor. Sen yeryüzünü kuru ve ölü bir halde görürsün. Fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titrer, kabarır ve her güzel çiftten bitkiler bitirir. De

Bütün bunlar Allah'ın hak olmasındandır. Şüphesiz ki O ölüleri diriltir ve O'nun gücü her şeye yeter.

0: Uğur.
1: Kendisinde hiç şüphe olmayan kıyamet saati mutlaka gelecektir. Allah gerçekten kabirlerde bulunan kimseleri diriltip kaldıracaktır.

0: İnsanlardan öyle kimseler vardır ki ne bir ilme, ne bir delile ve ne de vahye dayanan aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışır durur.
1: فَانِيَ عِطَفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذ۪يقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَر۪يقُ.
0: O, insanları Allah yolundan saptırmak için gururla salınarak mücadele eder. Onun için dünyada bir rezillik vardır. Biz ona kıyamet günü de yangın azabını tattıracağız.
1: ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ.
0: Ona, bu senin ellerinle yaptığın işin karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına asla haksızlık edecek değildir denir.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ فَاِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ وَاِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ.
0: İnsanlardan Allah'a bir tereddüt üzere ibadet eden kimseler vardır. Eğer kendisine bir iyilik dokunursa onunla rahatlar. Kendisine bir kötülük dokunursa yüzüstü döner, dünyayı da ahireti de kaybeder. İşte apaçık zarar budur.
1: يَدْعُو مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ

0: نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ.
1: O zararı faydasından daha yakın olan şeylere tapar. Taptığı şey ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır.

Şüphesiz ki Allah, iman edip salih ameller işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Doğrusu Allah istediğini yapar.

0: ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.
1: Her kim Allah'ın peygambere dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğini sanıyor ve yardım ettiğini görünce de öfkeye kapılıyorsa, tavana bir ip uzatsın, sonra da kendisini yerden kessin de baksın. Çare olarak başvurduğu bu tuzak öfkelendiği şeyi engelleyebilir mi?

0: İşte biz Kur'an'ı böyle apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz ki Allah dilediğini doğru yola iletir.
1: İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû vessâbiîne vennasâra velmecûse vellezîne eşrakû

0: İman edenler, Yahudiler, yıldıza tapanlar, Hristiyanlar, ateşe tapanlar ve Allah'a ortak koşanlar var ya, Allah kıyamet günü onların arasında haklıyı haksızdan ayıracak olan hükmünü verecektir. Allah her şeye şahittir.
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

0: من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
1: Görmüyor musun ki göklerde bulunanlar, yerde bulunanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu Allah'a secde ederler. Birçoklarının da üzerine azap hak olmuştur. Allah kimi hor kılarsa artık ona ikram edecek hiç kimse yoktur. Şüphesiz ki Allah dilediğini yapar.
0: هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا

0: فوق رؤوسهم الحميم.
1: İşte bu müminlerle kafirler Rableri hakkında tartışmaya giren iki hasım zümredir ki inkar edenler için ateşten elbiseler kesilmiştir. Başlarının üzerinden de kaynar su dökülür.

0: وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ.
1: O su ile karındaki bağırsak ve ciğerleriyle derileri eritilir. Demir topuzlarla dövülmek de onlar içindir.
0: كُلَّمَا اَرَادُوا اَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍ اُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقُ.
1: Her ne zaman uğradıkları sıkıntıdan dolayı cehennem ateşinden çıkmak isteseler, topuzlarla bulundukları yere çevrilirler ve kendilerine "Tadın yangın azabını" denir.

0: تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.
1: Doğrusu Allah, iman edip salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada altın bileziklerle ve incilerle süslenirler. Onların cennetteki elbiseleri de ipektir.

Biz inkar edenlere, Allah yolundan alıkoyanlara, Mekke'de oturan ve dışarıdan gelen bütün insanlara eşit olarak ibadet yeri kıldığımız Mescid-i Haram'dan insanları men edenlere, orada zulümle haktan sapmak isteyenlere acı bir azap tattıracağız.

Hani biz İbrahim'e Kabe'nin yerini göstermiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut.

İnsanlar arasında haccı ilan et. Gerek yaya olarak ve gerekse bütün uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler.

0: مِنْهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ.
1: Gelsinler de kendilerine ait menfaatleri görsünler. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları belirli günlerde keserken onun adını ansınlar. Kestiğiniz kurbanlardan siz de yiyin. Sıkıntı içinde bulunan fakire de yedirin.

0: Sonra kirlerini temizlesinler, adaklarını yerine getirsinler ve Kabe'yi tavaf etsinler.
1: ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ.
0: İşte böyle yapsınlar. Her kim Allah'ın yasaklarına saygı gösterirse, bu kendisi için Rabbinin yanında daha hayırlıdır. Size Kur'an'da haramlığı okunanların dışındaki hayvanlar helal kılındı. Artık o pis putlardan kaçının, yalan sözden sakının.
1: Hunefâ'elillâhi gayra müşrikîne bih.

0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: Kendisine ortak koşmadan Allah'a yönelen kimseler olun. Her kim Allah'a ortak koşarsa sanki o gökten düşüp de kendisini kuşların kaptığı veya rüzgarın uzak bir yere sürüklediği şey gibidir.

İşte böyledir. Kim Allah'ın nişaneleri olan hac ibadetine ve kurbanlara saygı gösterirse, şüphesiz ki bu kalplerin takvasındandır.

O kurbanlıklarda sizin için belirli bir süreye kadar yünlerinden ve sütlerinden bir takım menfaatler vardır. Sonra da varacakları yer Beyt-i Atik olan Kabe'dir.

0: أسلموا وبشر المخبتين.
1: Biz Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine onun adını ansınlar diye her ümmet için bir kurban kesme hükmü koyduk. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız ona teslim olun. Ey Muhammed, o alçak gönüllü temiz kimselerin müjdele.

Onlar öyle kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Başlarına gelen musibetlere sabrederler, namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.

0: وأطعم القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
1: Biz kurbanlık deve ve sığırları da sizin için Allah'ın nişanelerinden kıldık. Onlarda sizin için dünya ve ahirette bir hayır vardır. Onlar ayakta sıra halindeyken keseceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları yere düşüp canları çıkınca da onlardan yiyin. Kanaat edip istemeyen fakire de, dilenen fakire de yedirin. Şükredesiniz diye biz onları böylece size boyun eğdirdik.

0: منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
1: O hayvanların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Fakat sizin takvanız ona ulaşır. Sizi doğru yola ilettiği için Allah'ı yüceltesiniz diye o böylece kurbanlık hayvanları size boyun eğdirmiştir. Ey Muhammed! İyilik yapanları müjdele.
0: İnne Allah'a yudafi'u anillezine amenu. İnne Allah'a la yuhibbu kulle havvanin kafur.
1: Şüphesiz ki Allah iman edenleri savunur. Allah hiçbir hain nankörü sevmez.
0: Udine lillezine yuqatelune bi ennehum zulimu ve inne Allah'a ala nasrihim lekadir.
1: Kendisine savaş açılan müminlere zulme uğramaları sebebiyle cihat izni verilmiştir. Şüphesiz ki Allah onlara yardım etmeye elbette kadirdir.

0: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.
1: Onlar sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah'ın bazı insanları diğerleriyle savması olmasaydı, mutlaka manastırlar, kiliseler, havralar ve içerisinde Allah'ın adının çokça anıldığı mescitler yıkılırdı. Andolsun ki Allah kendi dinine yardım edeni muzaffer kılacaktır. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.

0: بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
1: Eğer kendilerine yardım vaat ettiğimiz müminleri yeryüzünde iktidar mevkiine getirirsek, namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler, kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin sonu Allah'a dönecektir.

0: Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa, onlardan önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri de peygamberlerini yalanlamışlardı.
1: Ve kavmu İbrahim ve kavmu Lut ve ashab

İbrahim'in kavmiyle Lut'un kavmi ve Medyen halkı da yalanlamıştı. Musa da yalanlandı. Ben de o kafirlere mühlet verdim. Sonra da onları azapla yakaladım. Görsünler beni inkar nasıl olurmuş.

0: Biz halkı zalim olan nice memleketleri helak ettik. Şimdi orada duvarlar çöken damlarının üzerine yıkılmıştır. Orada nice kullanılmaz hale gelmiş kuyular ve ıssız kalmış muhteşem saraylar vardır.
1: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ

0: Onlar hiç yeryüzünde dolaşmazlar mı ki düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? Doğrusu gözler kör olmaz, fakat göğüslerdeki kalpler körleşir.
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهُ

Ey Muhammed, senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Allah sözünden asla caymayacaktır. Şüphesiz ki Rabbinin yanında bir gün sizin saydığınız 1000 yıl gibidir.

Ben halkı zalim olan nice memleketlere önce mühlet verdim. Sonra da onları azapla yakaladım. Sonunda dönüş yalnız banadır.

0: İman edip salih amel işleyenler için bağışlanma ve bol rızık vardır.
1: وَالَّذ۪ينَ سَعَوْا ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ
0: Ayetlerimizin başarısız kalması için birbirleriyle yarışıp koşanlara gelince, işte onlar cehennemliktir.

0: الله ما يلقي الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم.
1: Biz senden önce hiçbir resul ve nebi göndermedik ki o bir şey arzu ettiği zaman şeytan onun arzusu içerisine kendisini meşgul edecek bir şey atmış olmasın. Fakat Allah şeytanın attığı şeyi hemen iptal eder. Sonra kendi ayetlerini sağlamca onun kalbine yerleştirir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَف۪ي شِقَاقٍ بَع۪يدٍ.
1: Allah şeytanın attığı şeyi kalplerinde hastalık olan münafıklarla kalpleri katılaşan kafirler için bir imtihan vesilesi yapmak için böyle yapar. Şüphesiz ki zalimler haktan uzak bir ayrılık içindedirler.
0: وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ

0: Yine Allah böyle yapar ki kendilerine ilim verilenler Kur'an'ın Rabbin tarafından gelen bir gerçek olduğunu bilsinler de ona inansınlar ve kalpleri ona saygı duysun. Şüphesiz ki Allah iman edenleri mutlaka doğru bir yola iletir.
1: وَلَا يَزَالُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَق۪يمٍ
0: İnkar edenler kıyamet saati ansızın kendilerine gelinceye kadar veya kurtulma gayretlerinin sonuçsuz kalacağı bir günün azabı kendilerine gelinceye kadar Kur'an hakkında devamlı şüphe içinde kalacaklardır.
1: El mulku yevme izin lillahi yahkumu beynehum

Kıyamet günü hüküm ve saltanat yalnız Allah'ındır. Müminlerle kafirler arasında hükmü O verir. İman edip salih amel işleyenler nimet cennetlerinin içindedirler.

0: اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
1: Allah yolunda hicret edip sonra öldürülenleri veya ölenleri Allah güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz ki Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
0: لَيُدَخِلَنَّهُمْ مُدَخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَل۪يمٌ حَل۪يمٌ.
1: Allah onları memnun kalacakları bir yer olan cennete koyacaktır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve çok yumuşak davranır.

İşte Allah'ın hükmü budur. Kim kendisine yapılan cezaya aynı şekilde karşılık verir, sonra yine kendisine saldırılırsa Allah ona mutlaka yardım eder. Allah gerçekten çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

Bu yardım Allah'ın kudretiyledir. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Gerçekten Allah her şeyi işitir ve görür.

Bu da Allah'ın kudretiyledir. Çünkü gerçek ilah yalnız Allah'tır. Kafirlerin ondan başka taptıkları şeylerse batıldır. Çok yüce ve çok büyük olan da yalnız Allah'tır.

0: فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير.
1: Görmüyor musun ki Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor. Gerçekten Allah çok lütufkardır, her şeyden haberdardır.
0: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَن۪يُّ الْحَم۪يدِ
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep O'nundur. Şüphesiz ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Hamde layık olan yalnız O'dur.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ

0: Görmüyor musun ki Allah yeryüzünde bulunan şeyleri ve kendi emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize vermiştir. İzni olmaksızın yeryüzüne düşmekten göğü o tutuyor. Doğrusu Allah insanlara karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي اَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُم۪يتُكُمْ ثُمَّ يُح۪يكُمْ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُورٌ
0: Sizi yaşatan O'dur. Sonra sizi öldürür, sonra da tekrar diriltir. Gerçekten insan çok nankördür.
1: لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَدَعُ إِلَى رَبِّكَ اِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ
0: Biz her ümmet için bir ibadet yolu tayin ettik ki onlar bununla amel ederler. O halde hayvan kesme işinde seninle münakaşa etmesinler. Sen insanları Rabbine davet et. Çünkü sen gerçekten dosdoğru bir yol üzerindesin.
1: وَاِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
0: Eğer onlar seninle mücadele ederlerse onlara Allah sizin yaptıklarınızı daha iyi bilir de.

0: hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz hususlarda Allah kıyamet günü aranızda hüküm verecektir.
1: Alam ta'lem enne Allah ya'lemu ma fis sema'i vel ard. İnne zalika fi kitab. İnne zalika ala Allah yasir.
0: Bilmiyor musun ki Allah gökte ve yerde bulunanları bilir. Bunlar mutlaka levh-i mahfuzda yazılıdır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.
1: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ.
0: Müşrikler Allah'ı bırakıp hakkında hiçbir delil indirilmeyen ve hakkında kendileri için hiçbir bilgi bulunmayan şeylere tapıyorlar. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.

0: عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير.
1: Ayetlerimiz kendilerine açık olarak okunduğu zaman kâfirlerin suratlarında inkar alametini görüp tanırsın. Onlar neredeyse ayetlerimizi kendilerine okuyanlara saldıracak gibi olurlar. Ey Muhammed, de ki, ben size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? İşte o ateştir. Allah onu inkar edenlere vaat etmiştir. O ne kötü bir dönüş yeridir.
0: Ya eyyuhen nasu duribe meselun festemi'u leh. İnnellezîne ted'ûne min dûnillâhi len yehlukû zubâben velev ictema'û leh. وَاِنْ يَسْلُبَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهِ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ.
1: Ey insanlar! Size bir misal verilmiştir. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da taptığınız putlar hep bir araya toplansalar bile bir sinek dahi yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu sinekten geri alamazlar. İsteyen put da aciz, istenilen sinek de.
0: Mâ kaderullâhe hakka kaderih, innallâhe le kaviyyun azîz.
1: Kafirler Allah'ın kadrini gereği gibi ölçemediler. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.
0: Allah yastafi minel melâiketi rusulen

0: Allah emrini tebliğ etmeleri için meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.
1: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ
0: Allah onların önceden yaptıklarını da ileride yapacaklarını da bilir. Bütün işler yalnız Allah'a döndürülür.
1: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
0: Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk yapın ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.
1: وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ جَتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Allah yolunda hakkıyla cihad edin. Sizi İslam'a hizmet için O seçti. Din işlerinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Dininizi babanız İbrahim'in dini gibi geniş tuttu. Bundan önce de bu kitapta da size Müslüman adını Allah verdi. Böylece peygamber size şahit olsun. Siz de bütün insanlara şahitler olun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'ın dinine sarılın. Sizin dostunuz O'dur. O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Allah.

0: Özel FM 103.2.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle.

ancak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim benim ilmimi arttır. Rabbim şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğritme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla. Bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih'i

0: Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et, bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

gökten bir yağmur yağınca cesetler hayat bulur. Can ve ruh bedenini arıyorken Rabbin tayin ettiği yerde buluşmak için toplanır bütün kullar. Mahşer meydanında toplanır. Ne oldu bize? Kim neden uyandırdı bizi? Bu büyük insan kalabalıkları ne kadar da çok. Bu insanlar neler fısıldaşıyorlar? Sadece 10 gün mü kaldık yattığımız yerde, yoksa 1 gün mü? Peki burası neresi? Yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz. Kimse kimseyle ilgilenmiyor. Kimse kimseye bakmıyor. Bütün insanlar bu meydanda. Herkes gözünü göğe dikmiş bakıyor. Sıkıntı ve hararetten herkesten terler boşalıyor. İlk İbrahim peygamber çağrılıp giyindiriliyor. Aman ya Rabbi, cennet nişanesi taşıyor. Herkes sıkıntıda, terliyor. Birden meydan Muhammed, Muhammed nidalarıyla çınlıyorken herkes heyecandan, korkudan titriyor. Arşın sağında, büyük kürsünün yanında kutlu nebi, ay gibi parlıyor. Herkeste bir ümit beliriyor. Susuzluktan boğazlar parçalanmışken

çağrılıyor. Sonra sıddıklar ve sırasıyla diğer gruplara elbiseleri giydiriliyor. Bir çağrıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver. O gün çığlığı gerçekten duyarlar. İşte o kabirden çıkış günüdür. Doğrusu biz diriltiriz, biz öldürürüz. Dönüş bizedir. Pamuk gibi atılmış dağlar arasında arzın fanileri tekrar dirilmiş. Şaşkın kelebekler gibi kalabalıklar arasında yapayalnız bekleşiyorlar. Görünmez varlıklar tene dokunuyor. Ruhsa şaşırmış bir halde vücudu kendisiyle tanımaya çalışıyor. Bir kafile yola dizilmiş. Adına gafiller zümresi denilen. Sanki yürümeye mecalleri yok da rüzgar kendilerini itekliyor. Yaşadıklarından habersiz, şokta, belki de sarhoş bir haldeler. Duymuyor, görmüyor, bilmiyorlar. Kim? Kim bunlar diye soruluyor. Meğer dünyada duygusuzca bir hayat süren, kanaati hikmet, rahatlığı zevk edinen gafiller topluluğuymuş. Bir gün dağları yürütürüz de yeri dümdüz görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın diriltip bir araya toplarız. Dizi dizi Rabbine sunulduklarında, andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Sizi bir yere toplamak için söz vermediğimizi iddia etmiştiniz değil mi denir. Amel defteri ortaya konunca suçluların onda yazılı olanlardan korktuklarını görürsün. Vah bize! Eyvah bize! Bu defter nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmadan hepsini yazmış derler. İşlediklerini hazır bulurlar. Rabbin kimseye haksızlık etmez. Bir kafile daha koyulmuş yola. Aman Allah'ım! Yüzleri paslı demirlerle çizilmiş. Kan revan içinde. Bunlar, evet bunlar fitneci topluluklar. Aileleri parçalayan, dostlukları dinamitleyen, insanlar arasında kasırgalar estiren bunlardı değil mi? Anlaşmalarına ihanet eden, vücutlarını ruhlarına hayran bırakarak yerde sürükleyen, ruhlarını bedenlerinin peşinden koşturanlar bunlardı değil mi? Masumlara dil sarkıtmaktan ve haset sahipleriyle vücut eğlendirmekten geri durmayanlar, bir ömür boyu şehvet peşinden koşup, dostluğu hasede feda edip, aşkın gözyaşına kayıtsız kalmış saadet sultanları bunlardı değil mi? Kalpleri ateşle yarılıp, kaynar bir pişmanlıkla doldurulunca, eyvah, eyvah, yazık bizlere demeleri, kendilerini kurtarmayanlar bunlardı değil mi? Ama yer çarpılıp paralandığı zaman, melekler sıra sıra dizilip Rabbinin buyruğu gelince, o gün cehennem ortaya konur. O gün insan öğüt almaya çalışır. Ama artık öğütten olan, keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaymışım der. O gün hiç kimse Allah'ın azap ettiği gibi azap edemez. Hiç kimse onun vurduğu bağ gibisini bağlayamaz.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
5: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
6: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
7: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
6: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
9: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
2: Reklamları dinlediniz.
10: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
11: Saat 7.
12: 7.
11: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: düşünen insanlar için.
1: Fucuru tercih etmeyin. Allah'ın size vermiş olduğu izzetinize sahip çıkın. İşgal edilen topraklarınızı işgalden kurtarmaya gayret edin. Ama önce bir ümmet olarak, İslam milleti olarak bir araya gelin. Güç birliği yapın. Hep beraber Allah'ın ipi olan Kur'an'a sımsıkı sarılın. Ve kesinlikle Allah'tan başka kanun koyucu, hüküm koyucu bir makam, bir mevki, bir Rab, bir ilah kabul etmeyin. İslam'dan başka hayat düzeni, Kur'an'dan başka hayat düsturu, ve Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka önder kabul etmeyin. Müminlere verilen emir bu. Onun için fucuru tercih etmeyin. Siz aciz mi bırakılıyorsunuz? Hayır, kesinlikle aciz değilsiniz. Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer gerçekten inanıyorsanız, iman ediyorsanız en üstün olan sizsiniz diyor ayet-i kerimede Rabbimiz. Kesinlikle öyle bir acizlik söz konusu değil. Hasbinallah ve ni'mel vekil diyen, Allah'ı kendisine vekil kılmış, Allah'a tevekkül etmiş olan bir mümin, bir muvahhid şahsiyet aciz olur mu?
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır.
2: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyada ne aldanan ne de aldatan olalım. Hele hele asla aldatanlardan olmayalım. Ahiret işlerinde ise asla nefsimizin, şeytanın ve kötü çevrenin yanıltıcı, saptırıcı söz ve işlerine aldanmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM. Erdem yolcusuna öğütler. Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
1: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, zor durumda olan arkadaşına inip yardım et.
2: Özel efendim. 103.2

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41-14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

0: Birbirimize karşı sorumluluklarımız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz meşhur veda hutbesinde şöyle buyurmuşlardır: sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır. İslam hayatın her alanında hak ve hukukun yerleşmesini ister. İnsanın insanla olan ilişkilerinde, insanın toplumla olan ilişkilerinde bu esasa göre davranılması gerekir. Hak ve hukukun tanınmadığı, sorumlulukların yerine getirilmediği bir toplumda adaletten, huzurdan ve mutluluktan söz edilemez. İslam, diğer konularda olduğu gibi aile işlerinde de dengeli hareket etmeyi ön planda tutmuş, bu önemli konuyu yaratılış kanunlarının çerçevesi içinde bütün yönleriyle aydınlığa kavuşturmuştur. Kadınla erkeğin hak ve vazifelerini adalet ve insaf ölçüleri içinde belirtmiş, ne erkeğin kadına ne de kadının erkeğe karşı haksızlık ve zorbalık etmesine izin vermiştir. Evlilikte esas olan eşlerin karşılıklı olarak birbirlerinin haklarını gözetmeleridir. Aile içerisinde erkek ve kadının belirli sorumluluk alanları vardır. Her toplumda olduğu gibi aile içerisinde de bir düzenin olması gerekir. Bu düzenin sağlanması için bir de otoriteye ihtiyaç vardır. Aile düzeninin sağlanması için bu otorite yetkisi erkeğe verilmiştir. Aile içerisinde yönetici konumunda olan erkek, kendisine tanınan bu otorite yetkisini istediği biçimde kullanamaz. İslam'ın belirlediği ölçülerde hareket etmek zorundadır. Ailesinin geçimini sağlamak, çocuklarını İslami ahlak ve disiplinle yetiştirmek, eşinin namusunu ve iffetini korumak, aile içerisinde huzur ve mutluluğu sağlamak gibi görev ve sorumlulukları vardır. Aynı şekilde kadının da aile içerisinde görevleri vardır. Her şeyden önce namusunu ve iffetini korumalıdır. Dışarı çıkması gerektiğinde cahiliye devri kadınları gibi açık saçık, kırıtarak, süslenerek dışarı çıkmamalıdır. İslami emirler çerçevesinde kocasının sözünden dışarı çıkmamalıdır. Saygı ve sevgiyi eksik etmemelidir. Kadının kocasına karşı sorumluluğunun ne derece büyük olduğunu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kadın kocasının haklarına riayet etmedikçe Allah'ın hakkını yerine getirmiş olamaz şeklinde ifade buyurmuşlardır. Aynı şekilde kadının da kocası üzerinde hakkı vardır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi erkek evin reisidir. Evin kazanma ve harcama yükümlülüğü ona aittir. Evin reisi durumunda olan erkek, hanımına karşı merhametli olmak zorundadır. Gereksiz tavırlar içerisine girmemeli, olabilecek huzursuzlukları en güzel bir şekilde ortadan kaldırmanın yollarını bulmalıdır. Buna karşılık, İslam'ın kadına gereken hakları tanımadığı, onu eve hapsettiği şeklindeki ifadeler gerçek dışı ve kasıtlı olarak söylenmiştir. İleride İslam'da kadının değeri başlığıyla daha geniş olarak anlatacağımız gibi İslam'da kadına büyük önem verilmiştir. Kadınların hakları ve sorunları ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de müstakil sureler mevcuttur. Bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de çok sayıda hadisleri vardır. Bunlardan birinde Efendimiz onlara yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, onları dövmeyin, onlara çirkin demeyin, kötü söz söylemeyin buyurmaktadır. Kadının kocası üzerinde olan haklarına bakacak olursak özetle şunları söyleyebiliriz: kadının ihtiyaçlarını gidermek, huzurlu bir aile ortamı hazırlamak, eziyet etmemek, iftirada bulunmamak gibi hususlarda İslam'ın öngördüğü şekilde davranmak erkeğin temel görevleri arasındadır. Eşler arasında mutluluğun sağlanması için karşılıklı sevgi ve saygıya ihtiyaç vardır. Bu ortamın hazırlanması için en büyük görev erkeğe düşmektedir. Kadının ev işleri, çocukların bakım ve eğitimleriyle yoğun olarak ilgilendiğini göz önüne alarak şefkat ve merhamet kanatlarını açmak, onun beden ve ruh yorgunluğunu gidermek gerekir. Unutmamak gerekir ki İslam kadını erkek üzerinde bir emanet olarak bırakmıştır. Ailenin kurtuluşunda en önemli hususların başında mutlu ve huzurlu bir ortamın sağlanması gelir. Huzurlu bir ailede yetişen çocuk da huzurlu olur. Anne ve babanın sürekli geçimsizlik yüzünden kavga ettiği bir aile ortamında çocukların sağlıklı gelişmesi düşünülemez. Ruhi ve psikolojik açıdan sorunlu yetişirler. Bu bakımdan anne ve babaya düşen görevlerin başında mutlu ve huzurlu bir ortam hazırlamak gelir. Huzurlu bir ortam sağlayan anne ve baba, çocuklarının eğitimine gereken önemi vererek onları dini ve ahlaki açıdan örnek şahsiyet olarak yetiştirmelidir. Çocuklarını çevresine ve topluma yararlı birer örnek şahsiyet olarak yetiştirmek her anne ve babanın görevidir. Günümüzde durum nasıldır? Anne babalar çocuklarına gereken önemi verebiliyorlar mı? Bu konuda Bernard Russell şunları söylüyor. Çağdaş dünyada babalar kendi çocuklarına vakit ayıramayacak kadar çok çalışırlar. Sabahları işe gitme telaşı içinde onlarla konuşmaya vakit bile bulamazlar. Akşamları eve geldiklerinde ise çocuklar yatmış ya da yatırılmış olurlar. Çocukların babalarını hafta sonlarında eve gelen adam olarak tanıdıklarını anlatan öyküler vardır. Çocukların bakımı gibi çok önemli bir konuda babanın payı pek azdır. Aslında bu görevi eğitim kurumları ve anne yüklenmiştir. Günümüzde birçok aile çocuklarına gereken eğitimi veremeyerek onları farkına varmadan sonu hiç de iyi olmayan yarınlara hazırlamaktadırlar. Özellikle küçük yaşlardaki çocukların televizyon, sinema, Atari salonları gibi yerlere gitmelerinin çok sakıncalı olduğunu söyleyen psikiyatristlerin uyarılarına rağmen aileler bu konuda ne yazık ki duyarsız davranmaktadır. Televizyonlarda şiddeti esas alan filmler, cinselliği konu edinen film, müzik klipleri, çocuklarda telafisi mümkün olmayan tahripler meydana getirmektedir. Televizyonlardaki müzik kanallarının her türlü denetimden uzak bir şekilde yayınladıkları şiddet ve müstehcenlik dolu kliplerin gençler üzerinde büyük olumsuzluklar meydana getirdiğini bildiren ruh sağlığı uzmanı Doktor Sefa Saygılı şunları söylüyor. Ahlaksızlığın bütün boyutlarının sergilendiği kliplerde gençlere verilen mesaj tek noktada yoğunlaşıyor. Cinsellik. Şarkı sözlerinde ve görüntülerde aynı konuların işlenmesi ve bunların müzik kanallarında sık sık tekrar edilmesi gençler üzerinde olumsuz etkiler yaratırken mesajlar tekrar edildikçe etkilenme oranı da artıyor. Moda rüzgarları gibi son zamanlarda çekilen kliplerin tümünde gençlere verilen mesajların ortak teması şiddet ve cinselliktir. Günümüzde ahlaki değerlerin bu kadar çürüdüğünü bildiren uzmanların uyarılarına aile reislerinin kulak açmaları gerekir. Kendi çocuklarını bilinçsiz bir şekilde televizyonların önüne teslim etmemelidirler. Özellikle anneler ev işlerini daha rahat yapabilmek için küçücük çocuklarını bir odaya kapatıp televizyonla baş başa bırakmamalıdır. Bir anlık rahatlıkları için çocuklarının geleceklerini tehlikeye atmamalıdırlar. Bunlardan başka çocukları yalandan, hırsızlıktan, dolandırıcılıktan, gıybetten ve benzeri kötü şeylerden uzak tutmak için iyi bir eğitim vermek anne ve babanın görevleri arasındadır. Anne babanın çocuklara karşı görevleri olduğu gibi çocukların da anne babaya karşı görevleri vardır. İnsanın dünyaya gelmesine sebep oldukları için anne ve babanın insan üzerinde hakları büyüktür. Hamilelik döneminde 9 ay karnında çocuk taşıyan, doğumdan sonra uykusuz gecelere tahammül ederek şefkatle büyüten annenin hakkının ne kadar fazla olduğunu bir düşünüverin. Çocukların yetişip büyümesinde annenin görevi yalnız yedirmek, içirmek, geceleri uykusuz kalmak değildir. Onların eğitimlerine gereken önemi vererek hayırlı bir evlat olarak yetişmelerini de sağlamaktadır. Bütün bu hizmetleri yaparken gece gündüz demeden, usanmadan çocuklarının daha iyi yetişmesini sağlar anneler. Babanın da çocuklar üzerinde çok büyük hakları vardır. Hayatın bütün yükünü omuzlarına alarak ekmek parası kazanmak, çocuklarına helal lokma yedirmek için gayret sarf eden bir babanın hakkı ne kadar da büyüktür. Kim bilir nice sıkıntılara katlanarak çocuklarının eğitimlerine devam edebilmeleri için okul masraflarını karşılamak, onları yarınlara hazırlamak için nasıl gayret sarf etmektedirler. Anne baba tarafından kendisine bunca hizmet verilen çocuk da onlara karşı gereken saygıyı göstermek zorundadır. Emirlerine itaat edip onları hiçbir şekilde incitmemelidir. Zira anne ve babaya iyilik etmek çocukların görevidir. Çocuğun anne ve babasının emirlerini yerine getirmemesi gereken istisnai bir durum vardır ki o da Allah'a ortak koşmalarını istemeleridir. Bu durumda çocuk anne ve babasının emrini yerine getirmez. Bu konuda Kur'an-ı Kerim çok açık bir şekilde anne babaları ve evlatları uyarmaktadır. Biz insana ana babasına iyilik etmeyi tavsiye ettik. Eğer onlar seni gerçekliği hakkında hiçbir bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa bu hususta onlara itaat etme buyuruyor Ankebut suresinde Yüce Mevlamız. Lokman suresinin 15. ayetinde de aynı konuya dikkat çekiliyor. Anne ve babaya iyilik etmek öyle büyük bir görevdir ki Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de kendisine ibadetten hemen sonra anne ve babaya iyilik etmeyi emretmiştir. Nisa suresinde Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, öksüzlere, yoksullara, nesep veyahut evce yakın komşuya, nesep veyahut evce uzak komşuya, yanında bulunan arkadaşa yahut zevceye, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyilik edin buyurulmuştur. Anne babaya iyilik etmek, onları sevip saymak hususları Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da üzerinde hassasiyetle durduğu bir konudur. Abdullah bin Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah'ın katında en sevgili amel hangisidir diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Namazdan sonra hangisi daha sevimlidir dedim. Ana babaya iyilik etmektir buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Allah yolunda cihattır buyurdular. Ebu Hureyre anlatıyor. Bir adam Hazreti Peygamber'e gelerek ya Resulallah, halk içinde iyi muamele yapmama en fazla layık olan kimdir diye sordum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem anandır buyurdu. İki defa daha sorduğumda aynı cevabı tekrar etti. Sonra kimdir diye sordum. baban buyurdular. O halde aile kurumunun sağlıklı işlemesini, anne baba, akraba ve komşulara iyilik yapılmasını gerekli gören İslam, bu dini ve ahlaki ödevlerin terk edilmesini asla hoş görmez. Daha önce de belirttiğimiz gibi günümüzde aile kurumu zayıflamıştır. Zayıflayan bu kurumda gençler anne ve babalarını terk etmekte, onları huzur evleri ve yurtlara bir aile ortamında bulunamayacak şefkat ve huzurdan mahrum bir şekilde terk etmektedirler. İslam'ın temel eğitim çağındaki çocuklara bu konularda gereken bilgilerin verilmesini istemesi, çocuk aile ilişkilerine verdiği önemi göstermektedir. Aile içi ilişkilerin ahlaki temellere dayandığı bir toplum ancak geleceğe ümitle bakabilir.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
1: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
2: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Gazze'li Müslümanlar temel ihtiyaçları olan suya ulaşmakta büyük zorluklar yaşıyorlar. Umut Ol İnsanı Yardım Derneği olarak desteklerimizle kardeşlerimize tankerlerle temiz su ulaştırıyoruz. 5 tonluk bir tanker su destek bedeli 1000 liradır. Desteklerinizle gerçekleştirilen tanker su dağıtım videolarını sizlere gönderiyoruz. Umut Ol İnsanı Yardım Derneği. Gazze'ye umut ol. 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli konfor

0: Dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
1: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
3: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
0: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
11: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
9: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
0: Yokuşa akan sular.
9: Eser Mustafa Kutlu. Okuyan Nisan Kumru.
12: Mustafa Kutlu'nun Yokuşa Akan Sular adlı hikayesini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Aralıktan misafir odasına kadar uzanan koridoru parça işi kahverengi bir halfleks kaplıyor. Sonra kapı. Limon küfü yağlı boya. Ufacık misafir odası. Kapının tam karşısında duvarda İsmet'le Yusuf'un hayal meyal hatırladıkları dedeleri Gazanfer Çavuş'un kara kalemle çok eski silik bir fotoğrafından büyütülmüş, yabancılaşmış bir resmi. Yanında İsmet'in askerlik fotoğrafları, bir Kabe resmi, haç zamanı çerçeveli. Sönmez takvimi, takvimin tam üzerinde Yusuf'un 6x9'luk haftalık fotoğrafı. Şöyle yan durmuş, saçları alnına dökük, dudakları ıslak parlıyor. Beton çivisiyle duvara tutturulmuş incecik minyatür bir raf. Üzerinde siyah naylon ipliklerle yapılmış leylek yuvası. Ana leylek yok, yavrusu yuvadan başını uzatmış, kırmızı gagası görülüyor. Yanında yuvanın üzerine kadar uzanan birkaç plastik kasım patıları. Yapraklarının yeşili solmuş, bozarmış. Duvarı bir baştan öbür başa geçip köşede bacaya bağlanan emaye soba boruları. Auer emaye soba. Mermer soba altlığı. Üzerine sıçrayan, dökülen küllerle siyahlaşmış, silinmiş, kirlenmiş halı saçakları. Kırmızı güllü lacivert zemini demirci halısı. Döşemede muşamba. Koltuklar iri 3 adet. Kanepe üzerinde küçük bir sedir halısı. Yanında formika masa, büyük. Örtünün üzerinde bir büyük kristal taklidi cam kap. İçinde sigaralar. HB, Chesterfield, Kent, Marlboro. Masanın yanında büyük bir cam ikanlı büfe. Formika. Üzerinde bir kuşkonmaz saksısı, küçük. Kuşkonmazın yaprakları dökülmüş, birkaç incecik dal sarkıyor. Yanında bir transistörlü radyo, Philips. Jamaika'nın birinci gözünde cam bardaklar. Su takımı, sürahi, fincan takımı, arada nikah şekerleri, tülleri, jelatinleriyle duruyor. Bir iki kartpostal manzara, Yusuf'un yayla sporlayken çekilmiş bir resmi. Ayağının altında top, elleri belinde, külü vermiş. İsmet'in nikah fotoğrafları, kalabalık. Gelinle damadın arasından kafasını uzatmış, saçları örülü bir kız çocuğu, Emine. Alt közde bal renkli bir çay takımı. Almanya'dan gelmiş. Camdan yapılmış biblolar, bir fil, bir ceylan, ceylanın bir ayağı kırık. Daha sonra porselen tabaklar, demlik. Erzincan bakırından bir minyatür semaver. Camlı büfenin üzerinde televizyon, arkasında perdeler, sonra tüller. Dalı vermiş odaya. Plastik kokusu, soğuk. Hantal sandalyeler. Birinin üzerinde etamine işlenmiş. Alt tarafı kanaviçeli patiska ile kaplı seccade. 99'luk tesbih. Yeşil plastik. Kenarları iğne oyalı bir namaz başörtüsü. Yan yana iki sehpa. Kahverengi camdan kül tabloları. Sonra terlikler. Köşede yan yana dizilmiş Emine'nin düzeni. Sehpaların yanında bir büyük saksı. Yağlı yeşil yapraklı kauçuk. En uç yaprağı duvarda asılı Kur'an-ı Kerim'e değiyor. O da sessiz, çağdaş bir müze gibi. Nerede kaldın yine? Baban söylendi durdu. Sendikadaydım, arkadaşlarla toplandık. Sendika sendika, başına bir iş açar bu senin. İsmet'in gözleri duvarda çakılı gece lambasında. Lamba bir minyatür evcik. Kırmızı çatılı beyaz. Yorganı boğazına kadar çekiyor, elleriyle Atiye'nin ellerini arıyor. Toplu sözleşmeye bir hafta kaldı, bu sefer koparacağız. Ya grev olursa? Bırak şimdi grevi, olmaz. Geçen sefer heriflerin gözü korktu. Ben de yüreğim ağzımda gezdim ama ne olur grev olmasa? Verecekler, mümkünü yok verecekler. Mesaileri, cumartesi pazarları, bayramları topla. Benim etaminleri de. Karyolanın yanındaki beşiğe dönüyor Atiye. Alacağız mı? Ya baban? Alacağız tabii. İsmail'in damperli arabayı ayarlayıp taş kum. Baban diyor ki, İsmet silkiniyor. Ne diyor, nereden duydun? Kapıya kulağımı verip dinledim. Yine eve kat çıkmanın hesaplarını yapıyor. Bıyık altı gülüyor İsmet. Belki de öyle yaparız. Yo, bak söz verdin, yemin ettin kaç kere. Burada yapamam ben. Biz bize, yetiremezsek ben de çalışırım. Peki çocuk? Aman, el alem nasıl çalışıyor? Karıştırma şimdi el alemi, sen başka. Atiye tavana bakan gözlerini kocasına çeviriyor. Nasıl başka? Dönüyor İsmet. Omuz başlarından tutuyor karısını.
13: Yumurta topukları kaldırım taşlarında takırdıyor Yusuf'un. Yanında yürüyen botlu ayaklardan çıt çıkmıyor.
14: Bir bot uyduramadın be Yusuf, tak tak tak, sanki sinyal veriyorsun.
13: Yusuf artık kendisine iyice kısa gelen pardesüsünün içinde heyecandan titreyen sesiyle
14: Haftalığı alayım, ilk işim bir bot. Hemen uydururuz. 5 kişilik grup, birinin elinde tutkal kovası, diğerinin koltuğunun altında afişler, yürüyorlar. Önde giden iri kıyım bıyıklı ansızın duruyor. Karaköy tamam, şimdi Taksim'e çıkalım. Hızlanıyorlar. Geçtikleri sokakların duvarlarında boş yer kolluyorlar. Bir otobüs durağına varıyorlar. Çok süratli çalışıyorlar. 15 dakika içinde otobüs durağı bir baştan bir başa ocağın eline geçiyor. Gün karmakarışıktır. Biraz sonra Demirbank iyi günler dileyecek. Demir döküm ocağın üzerinde alüminyum demlik vakur diyor. Fitnat Hanım ocağın öbür gözünde patates kızartmaktadır. Ocağın hemen yanında Yusuf'un sefertası. Tuvalette iç içe gusülhanede bir kova su ısınmaktadır. Atiye çocuğun ıslak bezlerini sobanın borularına takılı çubuklara asıyor. İsmet yataktan doğruluyor. Gün kavuşmak üzere. Göz kapaklarının açılmak bilmeyen ağırlığını yumruklarıyla uzaklaştırıyor. Babası kömürlükte. O gün alacağı 10 çeki oduna yer açmaktadır. Yusuf'un rüyası hala devam ediyor. Büyük kalabalıkların önünde yürüyor. Başı dik, gözleri çakmak çakmak ileride. Yanındaki yatakta bir can yatıyor. Uyanıktır. İçinden kim bilir kaçıncı kez köye bir mektup atamadık diye hayıflanıyor. Emine misafir odasında sabah namazından sonra başladığı Kur'an-ı Kerim'e dalmıştır. Arada bir gözleri cam mekanda duran İsmet abinin nikah fotoğrafına takılıyor. Neredeler, kalkmadılar mı hala? Fitnat Hanım sarsılıyor. Kendini mutfaktan dışarı atıyor. Kopacak kasırganın şimşeklerini kocasının bunca yıllık tanış gözlerinden çekip almak, göğsünde söndürmek istiyor.
15: Ulan namertler, otel odası mı burası? Otel mi ha?
14: Ses perde perde yükselmektedir. Fitnat Hanım kocasının elini ayağına sarılmaktadır. Yine vaveyla kopacak. Yine ev halkı ayaklanacak. Yine çarpıntılar sökün edecek. Kalpler kırgın, kırgından öte düşmanlıklı. Kapılar çekilip gidilecektir. Kızıyla kara kaderiyle baş başa kalacak. Kızarmış patatesler dolapta soğuyacak. Çay demlikte kararacaktır. Bican bıkkın, kalkıp giyinip sırtına parkasını askeriye işidir, korkuludur deyip bir zamanlar giymeye çekindiği parkasına geçirip acacına işine koşacaktır. Kim bilir kaçıncı kere "Aa, artık bu dayı evinde durucu olmasak gerek. Derviş ustanın dediği gibi sendikaya geçip başımızın çaresine baksak gerek" diye kafasına sığdıramadığı geleceğinin labirentler arasında uzayıp giden, görünmeyen ancak uğultusunun, yankılarının kıvrılıp dönüp kalbine yapışan, şuur altının derinliklerinden sızarak benliğine sarılıp onu sıkan, sıkan, sıkan türlü tevatürlerle dolu geleceğinin abuz çehresine koşacak, salkım saçak halk otobüsüne atlayacaktır. Firak açmadadır. Kır saçlarını ortadan ayırmıştı. Ceketi, pantolonu üzerine bol geliyordu. Yaşlanmıştı. Elinde bir deste çiçek vardı. Gelip yanımdaki masaya oturdu. Eski bir memur sanmıştım. Bol yeşil yapraklı dallar içinde küçük beyaz naif çiçeklerle bakarak, ara sıra koklayarak kendi aleminde dolaşıyordu. "Beyefendi, nedir bunlar?" dedim. Yüzüme şaşırmış baktı. Bilmeyecek ne var gibilerinden. "Filbahri," dedi. Ev aramak mecburiyetindeydim. Evliydim. Evim dardı. Aydın bir kişiydim ama aylığım azdı. Milli gelirden bana düşen payın giderek ufalmasını, tükenip yok olmasını karıma bir türlü anlatamıyordum. O bu lafları dinleyeceğine, konu komşunun gidişatına bakıyor, kirada oturduğumuz evin önünde sayıları gün geçtikçe artan otomobillere işaret ediyor, "Bak eller nasıl biri bin etmekte" deyip kaş çatıyordu. Kalenderliğe vurmuştum çaresiz. Sahilde kiralar çok yüksekti. İçerlere doğru gidecektim. Hemşehrim Kemahlı Çaycı Nizam'ın verdiği adresi aramaya. "İskeleden ileride bir büyük çınar var abi. Onu bul, caddeyi tut. Az ileride ceviz kütükleri göreceksin. Hızarcıları geç, sola dön. Taşlı Bayır Sokak desen hemen gösterirler" demişti. Aklıma serseri bir mısra takılmış. "Bahçelerde Filbahri" diye. Dönüp duruyor. Kokulu, serin. Yeşilin tazesi bir mısra. Yürüdüm. "Allah'ından bul Nizam, az ötede" demişti, hala yürüyorum. Güneş tepeye dikildi. Ceketi çıkarıp koluma aldım. Gelene geçene soruyorum, Taşlıbayır sokağı Kemahlıların yeni inşaatı diye. Şu gördüğünüz tepe, arkası, yandaki bayır hepsi yeni inşaat dolu. Taşlıbayır az ileride deyip geçiyorlar. Hey Allah, Kemahlılar buraları istila etmiş anlaşılan, bak sen. En düz tarla 40 derece meyillidir, üstelik taşlı kıraç. Dere boylarında ölümcül söğütler, yer yer yonca çayır. Meyve sebze hak getire. Kemah dersen bir derenin içidir. Sırtını asırlık kaleye yaslamış. İstasyona iner sigara izmaleti toplardık. Fırat boz bulanık akar, yanından Süheyla'nın babası tor atar. İri kılçıklı çirkin balıklar çıkardı. Süheyla'nın gözleri çakır. Ahşap yıkık eski bağ evlere geçiyorum. Bahçelermiş, bostanlarmış, cevizler, çınarlar varmış. O da öyle bir devirmiş işte bu yollardan, bu sarmaşıklar içinde, ince yollardan. Hangi parlak iskarpinli nazendeler, hangi sivri bıyıklı, fesi başında yıkık efendiler geçmiş. Bayırın dibinde dümdüz inen bir kaya, üzerinde kireçle taşlı bayır sokak yazılı. Gölgeye çöküyorum. Hay sen çok yaşa Eminizam. Kemahlıların mesafe anlayışı bu işte. Adam ilçe merkezinden en yakın köye 2 saat yaya yürüyor. Tabii az ileride diyecek. Kalkıp taşlı bayırı tırmanıyorum. Yeni inşaatlar, bazılarının alt katları dolu. Başı dolaklı, uzun etekli kadınlar, naylonlara, orlonlara belenmiş çocuklar. Derken inşaat 5 katlı devasa bir bina. İçerim diyor adam. Sarının Çillisi, ki Çillinin Hinoğlu Hini. Nerede büyütmüş bu gövdeyi? Bizim bildiğimiz Kemah milleti çökelek ekmek yer olup ince uzun olur. Cavlak kara kuru yani. Bunun göbeğinde değirmen taşı oturur. Nizam benim namazımdan niyazımdan bahsetmiş anlaşılan. İçerim hem de galon şişesiyle diyerek önümüzü kesti ev sahibi. Hemşehriyiz diyorum sırıtarak, Erzincan'ın içindenim. Hiç de memnun olmuş bir hali yok. Güvensizlik her yanından akıyor. Yukarıdan aşağıdan süzüp süzüp soyumu sopumu araştırıyor. Ek yerlerini bileceğimizden çekinip çarıklı erkanı harpliğe vuruyor. 160 metrekare üzerine küvetli, marley döşeli katları geziyoruz. Banyonun fayanslarına işaret ederek, yahu bir de memlekette ilerleme yok diyorlar. Nerede Kemah köyleri, nerede bu banyo diyorum. Susuza ekerler buğdayı. Yağmur da gelmedi mi, ekindir mübarek, orağa bile yetişmez. El ile yolarlar. Kökten çıkınca buğdayın toprağa gitmez bir türlü. Ne kadar paklasan gitmez. Tarlada bağ vurup katır sırtında köye harman yerine taşırlar. Bu buğdaydan yapılan un topraklı olduğundan mıdır nedir, çok lezzetli olur, biraz kara. Müddeyi umumi Kaymakam Bey, bir de babam, onlar Erzincan'dan postayla francala getirtirlerdi. Süheyla'nın babası ut çalar, Fırat boyunda yaz geceleri mehtap çıkınca sofralar kurulur. Benim babam ne çalar ne oynar, abuz çehreli bir adamdı. Adı Şerif'miş. Hangi partidenim acaba diye ölümüne bir merak adamda. Soruma işkillendi. Okumuş yazmış olduğumuzu derekap anlayıp bizi baş bölümümüzden vuracak. Bütün vadiye hakim manzarayı, ileride görünen denizi pencere önünden seyrediyoruz. Buralar bir şantiyeye dönmüş. Kemahlı milleti çoluk çocuk dökülmüş. Kimi temel atar, kimi duvar çıkar. Sanki yeni bir köy inşa ediliyor. Kayaları elleriyle, toprağı tırnaklarıyla kazıyorlar. Sahiplenmek dersen böyle olur. Adamlarda bir şişinme, bir yere göğe sığmazlanma. Şu yandaki bizim bacanak, arkasında mavi yapı dayımların altlı üstlü 2 kardeş. Onun yanında amcaoğulları temel attı, görünmüyor. Sayıyor sülalesini, komşularını, yakın köyleri. Anlaşılan Kemah'ın kökü buraya inmiş diyorum. Gülüyor. Yahu bu adamlar ne ederler, ne iş işleyip de bunca parayı bir araya getirirler. Gece kondu derlerdi eskiden. Bizim fıkara Kemahlımız her katı 160 metrekarelik apartmanlar dikiyor. Bir paşanın varislerinden aldık 2 sene önce, metresi 100 kağıda. Esasına bakarsan buraya ilk temeli bizim köyden 4 kardeş attılar. 3'ü Almancıydı, biri burada. Peşine koyun gibi döküldünüz diyorum. Evet, bildiğin koyun. Şimdi 600-700 veriyorlar. Sana da bir tane uydururuz, meraklanma, hemşeri işi. Çiçeğe meraklısın galiba dedim. Pantolonuna dökülen sigara küllerini üfürdü. Eski, temiz, ütülü bir pantolon. Dost muyum, düşman mıyım diye bir süre baktı. Edirne kapıda Tam şimdiki otobüs durağının yerindeydi evimiz. İstimlak'ta gitti. Dürüst bir mühendis vardı. İstimlak işi ilerleyince işi azıttı diye çıkardılar. Menderes deflemiş, yerine başka birini almış. O öbüründen beter. Siyasi olup da bulaşık olmayan var mı? Neyse efendim, ahşaptı evimiz. Bahçesinde işte leylaklar, fil bahriler, her bir tür çiçek. Meraklıyımdır çok. Akşam ezanından sonra peder çilingir sofrasını kurardı. O ölüp gitti. Adeti bozmadık, biz devam ettirdik. Ama şimdi öyle mi ya? Balkondaki saksılara kaldık. Kanepe koltuk düşermiş. Meslekte 46 yıllık. İlk eşimle annesinde oturduk uzun bir süre. Efendim başınızı ağrıtmayayım. O zamanlar bir kata çıkmıştık. Bize kalan istimlak parasıyla işte bir daire alıverdik. Bir oğlumuz oldu. Kayınvalide geçimsiz, beni beğenmez. Nereden buldun bu baldırı çıplağı diye hanıma çıkışır. Biz de işrete müptelayız. Çıkalım dedim, yalvardım. Annesiyle bir oldular. Boşandık encamı. Oğlanı alıp çıktım. Çok çektik. Yeniden evlendim. Oğlanı okutmuş, liseyi bile bitirmiş oğlan. Annesini istedi. Liseyi bitirince koca delikanlı, gitme diyebilir misin? Ne de olsa annesi. Gitti. Karı bunun koluna bir kız taktı. Gidiş o gidiş. Bir daha aramadı babayı. Hayırsız. Doktor çıktı sonra. Geçenlerde çalıştığı hastaneye gittim. Yüzüme bile bakmadı. Soğuk, neşesiz. Efendim vaktiyle bizim de işimiz iyiydi. Atölyem vardı. Bizzat kendimin. Kim ne derse desin, Menderes zamanında esnafın eline para geçti. Nasıl geçti bilmem ama geçti işte. Şimdi inkar etmemek lazım. Ama biz tutturamadık dedim ya, bu müskirat. İkinci eşinden bir kızı olmuş. Büyütüp evlendirmiş. Sonra da bir kız torun. Ama damadı Ayyaş'ın biriymiş. Karıyı ölesiye dövermiş. Zavallı kız aklını oynatınca boşanmışlar. Evet işte o da boşandı. Akıldan da yaya kaldı. Benim gibi babanın kızı da benim gibi işte. Dönüyor, uzaklara bakıyor. Elleriyle çiçek yapraklarına tutunuyor. Ara sıra torunuyla kızını dolaştırmaya çıkıyormuş. Biraz önce buradaydılar, savdım. Ben de bir eski arkadaşa uğradım. Bahçede fil bahri görünce, yeni açmış görünce dayanamadım, kırdım biraz. He efendim, bir de küçük oğlum var. İkinci eşimden, üniversiteye girdi, Ankara'da okuyor. Hay okumaz olaydı, sözde mektebe sokmuyorlarmış. Olmaz olsun böyle tahsil. Eğildi sesini alçaltarak. Solcu olup çıktı, azılı solcu. Lafımdan sözümden çıkmaz, sessiz, içine kapalı bir çocuktu. Nasıl değişti? Baba sen anlamazsın deyip kesiyor. Konuşturmuyor beni. Ne de olsa evlat, atsan atılmaz, satsan satılmaz. Meslekte 46 yıllıkmış. Elinde fil bahriler, karma karışık bir hayat. İçerim diyor. Oğlu solcu olup çıkmış. Kırmızı gözlü bir adam. Henüz Taşlıbayır'a otobüs dolmuş işlemiyormuş. Yol da yok. Şerif Efendi hemşeri hatırı evi 1500'e veriyor. Hiç tasalanma diyor. Yakında bizimkiler bir dolmuş alırlar. Biz burada her işimizi kendimiz gördük. Suyu da, kanalizasyonu da, elektriği de çektik say. Dolmuşu da koyarız, tasalanma. Nerede çalışır sizin köylüler? İşte şurada burada çalışana iş mi yok? Aza kanaat kafi. Öyle ya, bu Allah'ın övüp de yarattığı güzelim pazar gününde boyu beraber toprağa gömülüp temel atan, duvar çıkan insanlara ne dayanır? Üstelik ucunda emlak sahibi, variyet sahibi olmak da var. Köyde oturacak bir tabii. İşin esası asırlarca değişmemiş, donmuş kalmış. Tarla 40 derece meyilli, ekin orağa gelmez. Bu adamlar burada tek ayaklarına bir sağlam yer edinince neler olmaz? Padişah'tan pervası yok bir kemah milleti. Benim de aklımda deli bozuk bir mısra, bahçelerde fil bahri. Çökelekten kale yaptıkları söylenir kemahlıların. Öylesine kavruk, nasipsiz. Bir tekne tandır ekmeği yapar asarlar, sonra soğan, bildiğin yeşil soğan. Gelsin çökelek ayran. Bulgur aşı öğle akşam. Dağlar çıplak, dereler susuz. Bir tarafından tutamamışlar dünyanın. Kara tren yetişince kemah boğazına gurbetçilik yolu açılıvermiş. Yazın köyde, kışın gurbet. Artık balkonda saksıda görüyoruz çiçekleri. Akşam ilk işim başlarına geçmek. Hanımla atışırız biraz. Dışarıda çıkmıyorum pek. Efendim kalmadı, hiçbir şey kalmadı. Yorganını sırtlayan geliyor. Mesela eskiden de vardı kalabalık. Tramvaylar tıklım tıklım giderdi. Kadınlarla erkeklerin yeri ayrılmıştı ortadan. Biri tesadüfen ayağınıza bassa 2 saat özür dilerdi. Ahlak, efendilik, saygı bir başkaydı. Ama durmam, durmayacağım. Birkaç kuruş emekli ikramiyesi. Hanımın Geyve'de akrabaları var, bizim kayınbirader. Bilmem Geyve'yi bilir misiniz? Elmalıktır. Güneş çekiliyor ağır ağır. 1500 lira kira, elektrik, su, yol parası etti 2000. Kemahlılar orada çalışırken bu gazinoyu dolduranlar fındık fıstık yiyip dondurma yalayaraktan karşılarındaki yosmaları kollayıp kollayıp ahvalden şikayet ediyorlar. Motorlar geçiyor, arkalarında köpüklü izler bırakıyor. Artan fiyatlardan, modadan konuşuluyor. Son çıkan bej ayakkabıları, hakim yaka gömlekleri merak ediyor herkes. Hayır beyefendi diyorum, Geyve'yi bilmem. Mutlaka gidin diyor, elma bahçelerini görün. Göz alabildiğine bahçeler, iki yandan dereler akıyor. Geyve'de de kalmayacağım. Ta içerilere, nahiyeye gideceğim. Küçük bir ev, bahçe, emekli aylığı bizi besler zannederim. İşinizden memnun değilsiniz herhalde. Mesela benim yeni patron diye devam ediyor. Çocukluğunu bilirim, bizim Sırrı ağabeyin oğlu. Pek tabii Sırrı ağabeyi tanımıyorum. Gökhan Mobilya'nın sahibi. Onu da tanımıyorum, mobilya da almıyorum efendim. Taşınırken zorluk çıkartıyor da. Çalmayla, çırpmayla zenginlik böyle şimdi. Mesela ben diyorum ki, yahu bu çerçeve yamuk, bunu değiştirelim. Yamuk çerçeveye kumaş çekersen o da yamuk olur. Neyse Nuri diyorum, bu çerçeve yamuk. Kumaşı çekiyorlar. Bizi kim dinler? Müşteri de anlamaz. Anlayacak müşteri nerede? Tabii yamuk çerçevede yol yol çizgiler, çiçekler de böyle. Eliyle tarif ediyor. Baş aşağı kayar. Çarpık malı satıyorlar, çürük malı satıyorlar. Para nasıl kazanılır başka diyor. Meslekte 46 yıllıkmış, tutunamamış. Aklındaki mısrayı Şerif Efendi paramparça ediyor. Bakın şu arsayı size alalım. Nizam geçen sene 450'den aldı, 110 bine. Yanındakini 350 bine sattılar. Bir yıl beklese daha fazla ederdi. Size de alalım, ne dersiniz? Evet alalım, alalım da biz paraları ne yaptık? Paraları? Şu mısrayı yeniden yakalamalı. Bu yüzden beyefendi, sıkıldınız galiba. Bilakis efendim, müstefit oluyoruz. Teşekkür ederim. Konuşacak birini buldu mu? Çok özür dilerim, yani konuşacak kimse kalmadı. Ben diyorum ki artık bozuldu. Yani hangi parti gelirse gelsin bozuktur gider. Lafı değiştiriyorum. Ama hasta kızınız, hanım, oğlunuz, onlar da gelmiyor mu? Yüzü gölgeleniyor. Fil bahrileri eliyle okşuyor. Canları isterse, bıktım ben. Güneşin kaybolan kızartıları yerini mora, laciverde terk ediyor. Sessiz bir kalabalık boşanıyor iskeleden. Dayan Seyit Ali. Yapraklar vardı. Tomurcuk güller, laleler, menekşeler, sümbüller vardı. Çiçeklerden, dallardan, yapraklardan örülü hayvanlar vardı. Böceklerden, ceylanlardan, kuşlardan, kelebeklerden yapılmış evler vardı. Bütün bunların üzerine işlendiği dağlar vardı. Başlarında bulutlar, eteklerinde sular, masmavi gökler, lacivert geceler. Fes rengi topraklar vardı. Aylar, yıldızlar, güneşler vardı. Bu eprimiş, yer yer delinmiş, aykırı yamalar konmuş halının üzerinde bir de Seyit Ali vardı. Geçmiş günlerden, neşeli şaşalı yıllardan, zaferlerden, bozgun haberlerinden nişanlar vardı. Seyit Ali, karpuz yüklediği 3 tekerli işporta arabasını zabıta memurlarından, özel araba sahiplerinden, bakışlardan, yürüyüşlerden muhtaç olduğu belli, İtimat telkin etmeyen adamlardan, serseri çocuklardan sakınıp binbir müşkilatla mescit duvarlarından birinin kenarlarında bulduğu boşluğa çekip alelacele abdestini alıp Cuma'nın hutbesine ancak yetişmişti. Ufacık mescitte hakim olan ter ve ayak kokusundan bir haberdi. Halıya dalmıştı. Halıya, yani kendi hayatına. Nakışlar arasında yıllardır içmediği ince suları, yalın ayak basmadığı sürülmüş tarlaları, eteklerinde serin yeller esen dağları, derin dereleri görüyor, birden bu görüntünün ortasında kim bilir ne zamandan beri gidip gidip kapısında beklediği fabrikanın kara koncolos bacası oturuyordu. Ey inananlar! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden buyruk sahibi olanlara itaat edin. Böyle minberdeki hatibin sesi arada bir kulaklarına yapışıp onu daldığı dünyadan uyarınca dikkat kesiliyor, söylenenleri bu dünya içinde bir yerlere oturtmak için çırpınıyordu. Muhterem cemaat, ulul emre itaat gerekir. Başını kaldırıp kıble duvarındaki yazıları okuyor. İmdat Hoca Siirt köylerinden kalkıp karşısına geçiyor. Diz kırıp Kur'an talim ediyor. Sonra rahmetli babası, Ramazan gecelerinde yüksek odada okunan cenknameler, Ahmediye, işte bunlara, ilahilere, kıssalara, kurbana, bayrama, haçtan dönüp geldikçe ellerinin içini öptüğü büyüklerine, küçük fincanlara doldurulup sunulan zemzemi içerken ürperen benliğine, nesi var nesi yoksa şuur altının derinliklerinde onlara soruyor Seyd Ali, nedir ulul emr? Sizden buyruk sahibi olanlara. Uzayıp gidiyor. Seyd Ali'nin inemediği derinliklerde kayboluyor hatibin sesi. Bizden buyruk sahibi olanlar, rahmetli babam, amcalarım, kayınbabam, İmdat Hoca, köyün hacıları, başımızdakiler, büyüklerimiz. Belirsiz de olsa bir miktar ete kemiğe bürünüyor ulul emr. Yanına çöktüğü pencereden üç tekerli arabasını görüyor. Bazen kaba etine çuvaldız batmış gibi dönüyor başı. Aniden gözleriyle arabayı yokluyor. Sonra pişmanlık, it nefsim diye azarlıyor kendini. Yeniden halıya kapılıyor. Uzun tozlu yollar aşıyor. Kara amelelikte geçen günler tez kocaltır insanı. Kararmış, meşine dönmüş yüzünde çizgiler oynuyor. Gelip geçen arabalara el sallıyor. Bir benzinli Austin'in arkasında boz bulanık bir çaydan geçiyorlar. Kazma, kürek, domates, ekmek. Günler geçiyor. Geçiyor günler. Kıyamet gününde üç kimsenin hasmı ben olacağım. Benim namıma söz verip yerine getirmeyen, insan ticareti yapan, hür insanı satıp parasını yiyen ve bir işçiyi tutup işini gördüğü halde ücretini ödemeyen. Aziz Müslümanlar, ağır iş göremezsin diyor doktor. Duvarlarının dibinde ne kadar çöküp kaldığı poliklinikler. Temiz hava, bol gıda diyor doktor. Et, süt, yumurta, balık, sık sık ciğer, vitamin, uyku. Fabrika kapılarında, artık hep fabrika kapılarında. Halının üzerinde fabrikadan gelen bir işaret yok. Sadece o kara koncolos baca. İslam'da işçinin şahsiyet, şeref ve haysiyeti korunmuş, emeğin ve işin değeri yüceltilmiştir. Bu cümleden olarak bazı peygamberler peygamberliklerinden önce işçilik etmişler. Yani bazı peygamberleri Allah Teala işçiler arasından seçmiştir. Keza Resul-i Ekrem Efendimiz sırtıyla odun taşıyıp satarak geçinmenin el açmaktan kat kat şerefli ve hayırlı bir iş olduğunu ifade buyurmuştur. Halde hamaldır Seyd Ali. Siirtli hemşerileri demek Seyd Ali Kurban doktor bey böyle böyle dedi ha diyorlar. Bir üç tekerli araba uyduruyorlar. Seyd Ali bir sümbülün üç çiçekli gövdesine işte arabam diyor. Halıda böyle üç çiçekli sümbüller ne kadar çok. Bu halı siirtli bir halı. Fabrika kapılarına koşmak yerini zabıta memurlarından kaçmaya bırakıyor. Yiğitliğin onda dokuzuna talim ediyor Seyd Ali. Arslanı tilkiye boğduran felek içini geçiriyor. Arabayı son bir defa gözleriyle yokladıktan sonra tekbir alıp imama uyuyor. Nefsi emmaredir ki yedi canlıdır. Öldü der bırakırsın. Yattığı yerden sana bakar da kıs kıs güler. Seyd Ali'nin nefsidir gözlerini namazda bile arabadan yana döndürdüğü. İkinci rekatın rükûsundaydılar. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir an, mavi gömlekli zabıta memurları arabanın başına geçmiş sahibini arıyorlardı. Karpuzlardan geçti Seyd Ali. İçini burkup geçti. Bu yüzden rükûya geç vardı. Arabayı kurtarmanın yollarına daldı yıldırım gibi. Secdeden kalkıp oturunca gök kubbenin altında bütün varı olan arabayı aramadan edemedi. Heyhat, götürmüşlerdi. Yerde düşüp kırılmış iki karpuz Seydali'nin içini kızıla kesti. Bela okumak geçiyor içinden. Sonra belli belirsiz küfürler sıralanıyor. Karma karışık bir düğüm toplanıyor boğazına. Neyse ki açılmıyor. Namazı hepten berbat etmeden bitiriyor. Kalkarken tek duası, "Hey kurban olduğum yaradan, Seydali'yi mal uğruna deneme, sana sığınmışam." oluyor. Kaç kişinin ayağına basıyor, kara lastiklerini koltuğunun altına nasıl sıkıştırıyor, nasıl yalın ayak mescitten çıkıyor. Ortada ne araba vardır, ne karpuz. Mescidin önünden insan seli akıyor. Bir gülgüle ki dağları tutmuş. Renk renk flamalar, bayraklar, bezlere yazılmış kızıl yazılar. İşçiyiz, güçlüyüz. Bağırtıdan yer yerinden oynamakta. Seydali'de bir panik. Zabıta memurları diye bu akan insan seline karşı yürüyor. Aralarında kayboluyor. Koltuğunun altında kara lastikleri. Bir saman çöpü gibi sürükleniyor. Birden Allah'ın rahmeti erişiyor. Seydali, yıllardır görmediği arkadaşı sarı kamışlı Cevher'e rastlıyor. Cevher Bican'a. Bican'ın sırtında iş elbisesi. Elinde bir sopa. Sopanın ucunda bir kağıt. Üzerinde "Bütün işçiler birleşiniz." "Vay Seydali ağam, sen de mi buradasın?" Seydali Bican'ın boynuna sarılıyor. Neredeyse ağlayacak. "Aman Bican kurban, ocağına düştüm." "Ne oldu yahu? Neredeyse düşüp öleceksin, hele anlat." Ne mümkün. Söz değil nara vursa Seydali, ağzından fısıltı çıkar. "Katil iktidar, katil iktidar." Yürüyorlar. Seydali arabayı, karpuzları, zabıta memurlarını birbirine karıştırarak anlatıyor. Elleri kollarıyla geniş kavisler çiziyor. Bican'a yalvarıyor. "Şuradan çıkıp savuşak, hele bir daldağa girek." diye çırpınıyor. Bican kararlı. "Çıkabilemeyiz Seydali ağam. Senin arabayı da söke söke alacağız. Yürü hele." diyor. Seydali bitmiştir artık. Var kuvvetiyle karpuz, araba, ulul emr, zabıta diye karıştırıyor. Birbirlerinin kulağına bağırıyorlar. "Ulul emr demekteyim Bican. Büyüklerimiz, yani bizden olanlar. Bu bizim işimiz değil." "Kimdir onlar? Sen dağıtmışsın Seydali ağam. Araba yüreğine oturmuş." "Teri kurumadan işçiye ücretini." "Katil sermaye, katil sermaye." Seydali'deki şaşkınlık, Bican'daki coşkunluk, sarmaş dolaş gidiyorlar. Kalabalık deniz gibi dalgalanıyor. Genişleyip meydanları tutuyor. Şehrin duvarlarını zorluyor. "Bize katıl Seydali ağam, arabayı da zabıtayı da hallederiz." "E nasıl?" "İşçiyiz, güçlüyüz." Seydali duyduğu sesleri, Bican'ın konuşmalarını, kalabalığın bakışlarını bir şeye benzetemiyor. Kalbinde, kafasında bir yerlere yerleştiremiyor. Geçmişiyle birleştiremiyor. Sade bir ürküntü, bir heyecan. "Bican kurban, bir kez daha düşmüştük bu kalabalığa. Sonu nereye vardı gördün? Suyu yokuşa vurma. Elbet bir başka yolu vardır." "O günü bugüne benzetme. Bize katıl, gör ki neler olur." Demeye kalmadan silahlar patlıyor. O görkemli kalabalık birbirine giriyor. Canavar düdüklerden, silah seslerinden ortalık toz dumana bürünüyor. Dost düşman ayırt edilemiyor. Kurşun şakağından giriyor bir canım. Yığılıp kalıyor Seydali'nin kucağına. Gözleri açık. Bir şeyler söylemek isteyen ağzı açık. Yavaş yavaş çöküyorlar asfalta. Seydali'nin koltuk altından kurtulan lastikleri kalabalığa karışıp kayboluyor. Değerli dinleyenler, Mustafa Kutlu'nun Yokuşa Akan Sular adlı hikayesi burada sona eriyor. Bir başka eserde buluşuncaya dek esen kalınız.
16: Yokuşa Akan Sular. Eser Mustafa Kutlu. Okuyan Nisan Kumru.

İnsanlık hüsranın tüm boyutlarını yaşıyor. Şirkin zulmü globalleşiyor. Çağ, imaj, kandırma, vitrin, reklam, tüketme ve tükenme çağı. Çılgınlık, azgınlık ve isyan hiçbir sınır tanımıyor. Nice insan İslam'ı mükemmel yaşayanlara şahit olamadığı için İslam'ı alternatif olarak görmüyor. Hatta kurtarıcısına düşman oluyor. Müslümanların da önemli bir kesimi Müslümanlığı bilmiyor. Bilenlerin de yapabileceklerinin tümünü yaptıklarını iddia etmek zor. Bu ortamda teknik imkanlarla donanan, devletleşen, küreselleşen fitne sadece yapanları değil, tüm insanlığı kemiriyor. Ülkeler, sokaklar, evler, beyinler, gönüller işgale uğramış durumda. Müslüman olduğunu iddia edenlerin de büyük bölümü bilinçsizce şirkin kucağına atılıyor, kurtuluşu zalimlerin safında, Amerika ile işbirliğinde, Avrupa Birliği'nde arayıp ifsadı ıslah zannediyor. Unutmayalım, Müslümanlar için temel referans Ankara, Washington, Danimarka kriterleri değil, mutluluk çağının Mekke ve Medine ölçüleridir. Batıdan gelen her türlü teknik aygıtın yan etkileri vardır. Kimi savunmacı ve uzlaşmacı insanlar şöyle derler: Batılıların sadece tekniği alınmalı, ahlak ve kültürü alınmamalıdır. Düşünülmez ki teknik ve teknolojik aygıtlar dünya görüşü ve yaşama biçimiyle birlikte gelir. Zaten bunlar belirli bir kültürün ürünüdür ve o arka plandan koparılamaz. TV, radyo, bilgisayar kendileriyle birlikte hangi kültür, oyun, anlayış ve ahlakı da kaçınılmaz olarak getiriyor, düşünmek yetecektir. Kur'an'dan yola çıkarak rahatlıkla diyebiliriz ki, imanın esası doğruluk, münafıklığın esası da yalandır. Yalancılık, nifakın ve küfrün dışa yansımasıdır. Müminin temel özelliği, niyetlerinde, söz ve davranışlarında doğruluk, münafık ve ikiyüzlü kafirlerin temel özelliği de eğriliktir, yalandır, hile ve aldatmadır. Yalancılık, tabii ki sadece dille olmaz, bedenle, işaretle, yazıyla, internetle de olur. Yalan, fıtrata ters olduğu için insan beyni başta olmak üzere birçok organın çalışma yapısı anormalleşir, yalan söylemek için daha anormal ve olağan dışı efor sarf etmek zorunda kalır. Kalp ritimlerinde değişiklik, çeşitli salgılarda farklılık, heyecanın artması gibi sinir sisteminde anormallikler ortaya çıkar. Bu normal dışı davranışları tespit eden yalan makinesi, insanın yalan söylediğini büyük ihtimalle tespit eder. Beden dili de yalanı çoğunlukla ele verir. Yalanı, insan ruhu, vicdanı, psikolojik yapısı, fıtratı, hatta organları, özellikle de imanı kabul etmemektedir. Günümüzdeki stres, ruhi bunalım ve sebepsiz sıkıntıların, suçluluk duygusu, intihar isteği gibi manevi hastalıkların büyük bölümünün yalanla ilgisi olduğunu söylemek zor olmaz. Bunlar, yalancılara verilecek esas uhrevi cezanın küçük avanslarıdır, yalandan kaçınan sadıklar doğrularsa, bütün bu acılardan ve vicdan azabından emin oldukları gibi, bu doğruluklarının karşılığını esas olarak ahirette alacaklardır. Unutmamak lazımdır ki, esas ceza ve ödül yeri ahirettir.

Teknoloji, yalanı yaygınlaştırma ve yalan dünyayı sevdirme konusunda imkanlar sunuyor. İnsancıklar, robotlar içinde robotlaşıyor. Makineler arasında makineleşiyor. Kendisi de bir eşyaya, oyuncağa dönüşüyor insanımsı yaratık. Teknoloji, insan adlı varlığı gerçeklerden, haktan koparmak için oyunlar, oyuncaklar üretiyor. Böylece insanat bahçesine döndürdükleri arenada insanlar da oyuncak haline geliyor. Oyuncaklaştırdığı insanlarla oynuyor Batı. Kurguluyor, kuruyor, pillerini takıyor, elindeki kumandasıyla yön veriyor, modern köle haline getiriyor. Kim demiş kölelik tarihe karıştı diye? En vahşicesi bu asırda uygulanıyor. Sadece bedenine hükmetmiyor, zihnini ve gönlünü de köleleştirerek Allah'ın kullarını teknoloji putuna tapınan uyuşuk esirler haline getiriyor. İnsan adlı muhteşem varlık teknoloji sayesinde mutfakla tuvalet ve yatak odası arasında gidip gelen bir makineye, bilgisayar fişine, kafasından bağlı uzaktan kumanda edilen bir aygıta dönüştürülüyor. Maleani denilen faydasız şeyler kulluğun önünü tıkıyor. Allahsız, namazsız, davasız yaşayabilen yeni gençlik, televizyonsuz, müziksiz, filmsiz, internetsiz, chatsiz ve cepsiz bir dünya düşünemiyor. Düşünemiyor ne yaratanını, ne kendini ve yaratılış amacını. Sanal bir dünya oluşturuyor teknoloji. Sanal, yani gerçek olmayan, hakikatten uzak, sahte bir dünya. Kullananları da matriksleştiren, sanallaştıran, giderek banallaştıran sahte bir alem. Sanal, gerçekte

0: Ha bu zehri tat. Tat ve yat. Yat ve uyu. Uyu ve unut. Unut ve uyuş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize

0: hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 59.99, patlıcan 49.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
1: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
6: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
7: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
9: Kebap, beyran, yuvalama çorbası, künefe ve Antep mutfağının daha pek çok muhteşem lezzetini beğenilerinize sunuyoruz. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
12: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
13: Özel FM www.ozelfm.net ozelfm.net

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Yeri geldiği zaman elhamdülillah dolu dolu Allah'ı seviyoruz deriz. Çünkü o Allah'a inanıyoruz. Peki inanıyoruz, bu inandığımız Allah'ı seviyor muyuz? Elhamdülillah Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz nereden belli olacak? Allah'ı sevdiğimizin, sevmemizin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtirken bir insan Allah'ı seviyorsa dönsün baksın Allah'ın değeri nedir yanında? Veya Allah beni seviyor mu? Ben Allah'ı seviyorum. Allah beni seviyor mu acaba? Allah'ın yanında benim durumum nedir? Derse dönsün baksın Allah'ın durumu onun yanında nedir? Yani Allah'ın değeri o insanın yanında nedir? Ki o insanın Allah'ın yanındaki değerinin ölçüsü budur. Allah denildiği zaman Allah için ne yapabiliyoruz? Veya Allah'ın dışında sevdiklerimiz için ne yapabiliyoruz? Allah'ın dışında mahlukat olan sevdiklerimiz veya tutkularımız için ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun rızası için ne yapıyoruz? İşte Allah'ın sevgisi budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, Vault kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da salkım domates 49.99, kabak 49.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. implant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

0: www.kuyumcu.com. İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Özel FM. Suffa Meclisleri. Kur'an Bilinci Dersleri. Ders. Kur'an, düşmanlarını korkutan bir kitaptır. Kur'an iklimi. İnkar edenler birbirlerine, "Bu Kur'an'ı dinlemeyin, o okunurken yürültü yapın, saçma ve anlamsız şeyler uydurun ki onun gücünü bastırasınız" derler. Fussilet Suresi 26. Ayet. Nebevi Seda. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü Kur'an getirilecek ve şöyle diyecek. "Ey Rabbim, beni okuyup benimle hayatını yaşayan bu kulunu giydir. O kimseye keramet tacı giydirilecek. Sonra Kur'an diyecek ki, artır ya Rabbi. İkram olarak elbise de giydirilecek. Sonra Kur'an diyecek ki, ey Rabbim ondan razı ol. Allah da ondan razı olacak. Denilecek ki, ey kul oku ve yüksel. Böylece okuduğu her bir ayetle iyilik, sevap ve mükafatları artırılacaktır." Tirmizi Fezailül Kur'an 16. Kur'an, düşmanlarını korkutan bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim kendi içinde barındırdığı cazibeyle nice çorak toprakları canlandırmış, nice harap gönülleri saçtığı ışıkla aydınlatmıştır. İlahi vahyin bu özelliğini ne yazık ki vahyin müntesiplerinden ziyade vahyin düşmanları daha iyi anlamışlardır. Yıl 1899, Osmanlı en zorlu dönemlerini yaşamaktadır. Avrupa en acımasız biçimde hasta adam olarak ilan ettiği o gün için İslam'ın kalesi olan Cihan Devleti'ni zorlamakta, onu parçalayıp yutmanın yollarını aramaktadır. Avrupa ellerindeki tüm imkanları kullanarak hasta adamı öldürmeye çalışırken, her seferinde kaynağını anlayamadıkları bir sorunla karşılaşmakta, oyunları ve planlarının kendiliğinden bozulduğunu gözlemlemektedir. Bu sefer bu iş tamam, bitirmek üzereyiz dedikleri anda bazı şeyler kendiliğinden oluşmakta, yine de hasta adam hayatiyetini devam ettirmektedir. İslam toplumlarındaki bu görünmez gücün kaynağını bulan dönemin sömürgeler bakanı William Ewart Gladstone elindeki Kur'an'ı kaldırarak der ki, "Bu Kur'an onların elinde olduğu müddetçe biz onlara tam manasıyla hakim olamayız. Ne yapıp edip ya bu Kur'an'ı sükut ettirip ortadan kaldırmalıyız ya da Müslümanları ondan soğutmalıyız." Bediüzzaman Emirdağ Lahikası 2-223. İşte o gün bugündür Kur'an'ın bu cazibesini fark eden inkarcılar, insanların vahyin bu kutlu sesine kulak vermelerine engel olmaya çalışmış, tüm imkanlarını seferber ederek bu uğurda ellerinden geleni yapmışlardır. Çünkü bu inkarcılar Kur'an'ın içerisinde var olan potansiyeli çok iyi bilmektedirler. Vahyin ilk nazil olduğu dönemlerde de muhataplar onun bu cazibesini fark etmesin diye gürültü çıkarırlar, ortalığı velveleye verirlerdi. Bu hakikati Kur'an bize Fussilet suresinde şöyle beyan etmektedir. İnkar edenler birbirlerine, "Bu Kur'an'ı dinlemeyin, o okunurken gürültü yapın, saçma ve anlamsız şeyler uydurun ki onun gücünü bastırasınız" derler. Fussilet Suresi 26. Ayet. Tercümanül Kur'an olan İbni Abbas der ki, "Ayetler Mekke'de okunmaya başladığında Ebu Cehil adamlarına dedi ki, Kur'an okunduğu vakit onun yani Muhammed'in yüzüne karşı bağırınız ki ne söylediği duyulmasın." Kurtubi.
Ebu Cehil'in bu dediği yapıldı. Ne zaman ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veya bir sahabi Kur'an okusa, hemen o müşrikler ya bağırarak ya anlamsız sesler çıkararak ya ellerine aldıkları taş ve sopaları ses çıkaracak cisimlere vurarak gürültü oluşturur, o gürültünün Kur'an'ın sesini bastırmasını sağlarlardı. İnkarcıların bu yöntemi 14 asırdır devam etmektedir ve Kur'an var oldukça, ki var olacaktır, onlar bu davranışlarından vazgeçmeyecektir. İnkarcılar sonlarının nereden olacağını çok iyi bilmektedirler. Onlar vahyin bu inanılmaz cazibesini sözde vahye iman etmiş topluluklardan çok daha iyi fark etmişlerdir. Gizlice Kur'an dinlemeleri. Gerek Mekke'deki müşrikler, gerek Mekke dışından gelenler, gerekse Medine'deki müşrik ve Yahudiler Kur'an'ın bu eşsiz cazibesinden bir türlü kendilerini kurtaramıyor, başkalarının Kur'an dinlememeleri için ellerinden geleni yapıyor ama kendileri gizli gizli onu dinlemenin yollarını arıyorlardı. Mesela Mekke'de Ebu Sufyan, Ebu Cehil ve Ahnes bin Şerik birbirlerinden habersiz olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin geceleyin evinde okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinlemek için gidip her biri bir yere gizlenirdi. Bunlar çoğu geceyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an okuyuşunu dinleyerek geçirirler, tan yeri ağrırken yerlerinden ayrılıp dağılırlardı. Kimseye görünmeden gitmek isterken birbirleriyle karşılaşır, yaptıkları işin tuhaflığını fark edip birbirlerine ayıplarlardı. Hatta birbirlerine "Bir daha böyle bir şey yapmayalım. Eğer bizi ayak takımından biri görürse muhakkak kalbine şüphe düşer." derler ve oradan sözleşerek ayrılırlardı. Fakat ikinci ve üçüncü gecede aynı durum yine tekrarlanırdı. En son ayrılırlarken birbirlerine "Bir daha dönmeyeceğimize yemin etmedikçe buradan ayrılmayalım." derler ve anlaştıktan sonra dağılırlardı. İbni Hişam, Sire 1-337-338. Ancak o günün inkarcıları ne yaptılarsa Kur'an'ın bu ilahi cazibesinin önüne geçemediler. Hem kendileri hem de başkaları nihayetinde hidayetle nasiplendiler. İnanın bugün Kur'an-ı Kerim'in sesi ve sedası muhataplara tam anlamıyla ulaşsın, muhatapların ön yargıları izale edilsin, hitap ile muhatap arasına engeller konmasın, o etki aynı şekilde kendisini bir kez daha hissettirecektir. Bazıları bunu iyi bildikleri için o mesajların ulaşmaması adına birçok plan ve strateji yürütüyorlar. Dosttan çok düşman biliyor. Üzülerek söylemeliyim ki bugün bile Kur'an'ın etkisini ona inandığını iddia eden insanlardan daha fazla ona inanmayan ve ona düşman olanlar biliyorlar. O inkarcılar diyorlar ki eğer bir gün Kur'an'a iman edenler onu sadece değerli bir eşya olmaktan çıkarırlar da hayatlarının temel öznesi olarak kabul ederlerse işte o gün sonumuz olur. Artık hiçbir güç bu Kur'an toplumunun önünde duramaz ve insanlar kitleler halinde vahyin sesine kulak verir. Bunu bildikleri için de ellerindeki tüm imkanları seferber ederek vahyin sesinin duyulmaması için çaba harcayıp her türlü gürültüyü, sahte gündemi ortaya çıkararak bu cazibeyi engellemeye çalışmaktadırlar. Bugün Batı dünyasının İslamofobi adı altında ortaya koydukları onlar her ne kadar başka şeylerden kaynaklandığını söyleseler de asıl Kur'an'ın önlenemez cazibesinden kaynaklanmaktadır. Batı dünyası özellikle medya aracılığıyla sürekli Müslümanları fakir, DEAŞ veya El-Kaide üyesi, cahil, gerici, yoksul, köylü, düzen karşıtı, insanlıktan uzak, kadın düşmanı ve çocuk tacizcisi gibi olumsuz etiketlerle anmakta, İslam'a dair bir şey söyleyecekse hep bu menfi etiketler üzerinden konuşmaktadır. Dillerini bilmeseniz bile onların bir haber bültenlerini izlediğinizde ya da İslam'a dair yazıların satıldığı bir kitap evine gittiğinizde gördüğünüz resimler üzerinden onların İslam algılarını çok iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Onlar her ne kadar bu düşmanlıklarının sebeplerini farklı şeyler olarak gösterseler de en büyük korkuları Kur'an'ın insan değiştirme ve geliştirme potansiyelidir.
Bütün menfi propaganda ve tutumlarına ve Müslümanların temsil ve tebliğ adına yaşadıkları zafiyetlerine rağmen Batı dünyasında çok ciddi bir ihtidar rüzgarı esmekte, her gün onlarca insan İslam'a girmektedir. İslam'ı tercih eden bu insanların hidayet hikayelerini dinlediğinizde alacağınız cevap şu olmaktadır. Okuduğum ayet, dinlediğim Kur'an, işittiğim ezan beni etkiledi. Çok azından gördüğüm Müslüman beni etkiledi sözünü duyarsınız ama çoğundan kendi çabalarıyla İslam'ı tercih ettiklerine şahit olursunuz. Bu hakikati çok iyi fark eden karanlık odaklar, insanların İslam'la buluşmamaları için her geçen gün daha farklı engeller ortaya koymakta, Mekke müşriklerini aratmayacak şekilde gürültü kirliliği oluşturarak Kur'an'ın o dirilten mesajlarını bastırmaya çalışmaktadırlar. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar unuttukları bir hakikat var ki İslam'ın da Kur'an'ın da sahibi Müslümanlar değil Allah'tır. Allah Celle Celaluhu ise nurunu tamamlamak istediğinde onların hiçbir oyunu ve engellemesi bunun önüne geçemeyecektir. Onların unuttukları bir hakikat daha var ki vahiy cazibesini müntesiplerinden, taraftarlarından veya okuyanlarından almaz. Vahyin cazibesi zatidir, yani kendindendir. Dışarıdan bir sebebe bağlı olmadığı için dışarıdan bir müdahaleyle bu cazibe engellenemez. O inkarcılar ne yaparlarsa yapsınlar, bu cazibe her an birilerini etkilemektedir. Bu etkinin boyutunu şöyle gözlemlemekteyiz. İslam toplumlarının en zayıf ve güçsüz olduğu dönemlerde vahyin insan kazanımı daha fazla olmaktadır. Dolayısıyla inkarcılar ne yaparlarsa yapsınlar asla bu yönelişin önüne geçemeyecek ve hiçbir zaman vahyin sesini tamamen kısamayacaklardır. Ne diyordu Rabbimiz? Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Saf suresi 8. ayet. Ne diyordu şair? Takdir-i hüda kuvveti bazu ile dönmez. Bir şem'a ki Mevla yaka üflemekle sönmez. Yani Allah'ın takdiri kol ve pazı kuvvetiyle değişmez. Bir mum ki onu Mevla yakmış hiçbir şekilde sönmez. Kur'an'ın ışığını onun sahibi olan Allah yakmıştır. Dolayısıyla onu hiçbir güç ve kuvvet söndüremeyecek. Kur'an dün olduğu gibi bugün de insanları diriltmeye devam edecektir. Önemli olan ona inandığını iddia eden bizlerin temsiliyetin hakkını verip tebliğ konusunda sorumlulukları yerine getirmeleridir. Temsiliyetin hakkını vermek için bir Kur'an cemaati olan sahabe efendilerimiz gerçekten temsilin ve tebliğin hakkını çok güzel bir biçimde yerine getirmişlerdir. Onların Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aldıkları sancağı, dünyanın dört bir tarafına ulaştırma gayreti her türlü övgüyü hak etmektedir. Biraz olsun bu sorumluluğu anlamak adına şu örneğe dikkat edelim. Alemlere rahmet vesilesi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Yemen'e elçi, kadı ve davetçi olarak gönderdiği Muaz bin Cebel radıyallahu anh'a çeşitli tavsiyelerde bulunmuştu. Efendimizin bu tavsiyeleri her sözü gibi o kadar kıymetlidir ki, özellikle temsiliyetin ve tebliğin hakkını verme açısından üzerimize alarak dinlememiz gerekmektedir. Buyuruyor ki, ey Muaz! Muhakkak ki sen halkı ehli kitap olan bir memlekete gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet etmeye davet et. Şayet buna itaat ederlerse Allah'ın kendilerine bir günde 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu kabul edip itaat ederlerse zenginlerinden alınıp fakirlerine verilmek üzere kendilerine zekatın farz kılındığını haber ver. Buna da itaat ettikleri takdirde mallarının en kıymetlilerini almaya kalkma. Mazlumun bedduasını almaktan sakın. Çünkü onun bedduasıyla Allah arasında perde yoktur. Buhari, Zekat 41. İman, tevhid, namaz, zekat ve adalet. Keşke anlayabilsek ve bütün bir dünyaya bu hakikatleri aktarabilsek. Fitnelere karşı çıkış yolu. Şu hadisi de bu bağlamda bir tefekkür edelim.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle ferdi ve toplumsal imtihanların çoğalacağı, hatta yaşanan zamanı ve zemini kapkaranlık bir hale düşüreceği fitneler çoğaldığında ne yapılacağının yol ve yöntemini bizlere gösteriyor. İki cihan serveri buyuruyor ki, muhakkak ki ileride kapkaranlık geceler misali fitneler olacak. Sahabe bunu duyunca dehşete kapıldı. İçlerinden biri, onlardan kurtuluşun yolu nedir ey Allah'ın Resulü diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kurtuluş sadece ve sadece Allah'ın kitabıyladır. Onda sizden öncekilerin olayları, sizden sonrakilerin haberleri ve sizin de hükmünüz vardır. O, hak ile batılın arasını ayıran kesin bir çizgidir, şaka değildir. Her kim kibirlenerek onu terk ederse Allah onu perişan eder. Her kim ondan başka hidayet ararsa Allah da onu saptırır. O Allah'ın kopmaz, sağlam ipidir. O apaçık bir nurdur. O hikmetli bir hatırlatmadır. O dosdoğru yoldur. Arzu ve istekler ona tutunursa sapmaz. Görüşler onun sayesinde karma karışık olmaz. Alimler ona doymazlar. Onun çokça tekrar edilmesi bıkkınlık vermez. İnsanı hayrette bırakan yönleri tükenmez. Her kim onun ilmiyle ilim sahibi olursa ileri gider. Her kim onunla amel ederse mükafat alır. Her kim onunla hükmederse adaletle hükmetmiş olur. Her kim ona tutunursa doğru yolu bulur. Darimi, Fedailül Kur'an 1. Örnek şahsiyetler. Hazreti Davud aleyhisselam. Andolsun Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. Ey dağlar ve kuşlar, onunla beraber tesbih edin dedik. Ona demiri yumuşattık. Geniş zırhlar imal et, dokumasını ölçülü yap. Ey Davud hanedanı, iyi işler yapın. Kuşkusuz ben yaptıklarınızı görmekteyim diye vahyettik. Sebe suresi 10 ila 11. ayetler. İbret şahsiyetler. Cülas bin Süveyd. Ey Muhammed, o sözleri söylemediklerine dair. Cülas bin Süveyd, Allah'a yemin ediyorlar. Halbuki o küfür sözünü elbette söylediler ve Müslüman olduktan sonra kafir oldular. Başaramadıkları bir şeye, peygambere suikast yapmaya da yeltendiler. Ve sırf Allah ve Resulü kendi lütuflarından onları zenginleştirdiği için öc almaya kalkıştılar. Eğer tevbe ederlerse onlar için daha hayırlı olur. Yüz çevirirlerse Allah onları dünyada da ahirette de elem verici bir azaba çarptıracaktır. Yeryüzünde onların ne dostu ne de yardımcısı vardır. Tevbe suresi 74. ayet. Kavramlar. İhlas. Arınmak, saflaşmak, kurtulmak anlamındadır. Mastar olarak bir şeyi içine karışmış ve değerini düşürmüş olan başka şeylerden temizleyip arındırmak, saflaştırmak manalarına gelir. Genellikle ise ibadet ve iyilikleri riyadan ve çıkar kaygılarından arındırıp sadece Allah için yapmak manasında kullanılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de ihlas kelimesi geçmemektedir ama muhlis ifadesi geçmektedir. Riya, saygınlık kazanma, çıkar sağlama gibi dünyevi amaçlarla kendisinde üstün özellikler bulunduğuna başkalarını inandıracak tarzda davranma manalarına gelir. Mastar olarak gösteriş demektir. Genellikle ise Allah'a itaat eder görünerek kulların takdirini kazanmayı isteme anlamında kullanılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de riya kelimesi de geçmemekle birlikte bu kavramın taşıdığı anlamlar birçok ayette yer almaktadır. İblis, Rabbim beni azdırmana karşılık andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim, İçlerinde ihlasa erdirilmiş kulların hariç onların hepsini azdıracağım dedi. Hicr suresi 40. ayet. Bunlar mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü arkadaştır. Nisa suresi 38. ayet. Enler. Kur'an-ı Kerim'in en fazla değindiği ilişki ilim-amel ilişkisidir.
2637 ayette Kur'an ilim-amel ilişkisine değinmekte ve bunun üzerinden mesajlar vermektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında Kur'an. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Hazreti Peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte Medine'nin hareminde Ensardan bir kadına rast geldik. Kadın yanında iki küçük kızı olduğu halde dedi ki, "Ey Allah'ın Resulü, bunlar Uhud günü senin yanında savaşırken şehit olan Sabit bin Kays'ın kızlarıdır. Amcaları mallarının ve miraslarının tümüne el koydu. Babaları onlara mal namına ne bıraktıysa amcaları hepsini aldı." Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah bu hususta şöyle hüküm verir," dedi ve bu konuda nazil olan "Allah çocuklarınız hakkında şunları tavsiye eder" ile başlayan miras ayetlerini okudu. Nisa 11. Sonrasında "Haydi bana o kadını ve çocukların amcasını çağırın," dedi. O kadın ve kızların amcaları geldi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcaya şöyle dedi: "Kızlara malın üçte ikisini, annelerine de sekizde birini ver, gerisi de senindir." Ebu Davud, Feraiz 4. Ahlakı Kur'an. Sabır olmazsa olur mu? Sabret, senin sabrın da ancak Allah'ın yardımıyladır.

hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kendilerine belgeler geldikten sonra ayrılan ve ayrılığa düşenler gibi olmayın. Bir takım yüzlerin ağaracağı ve bir takım yüzlerin kararacağı günde büyük azap onlaradır. Yüzleri kararanlara inanmanızdan sonra inkar eder misiniz? İnkar etmenizden dolayı tadın azabı denecektir. Ali İmran 104-105. Nur Çeşmesi. Kur'an, insaniyeti kübra olan İslamiyet'in ma ve ziyası ve nev'i beşerin hikmeti hakikiyesi ve insaniyeti saadete sevk eden hakiki mürşidi ve hadisi ve insana hem bir kitabı şeriattır. Bediüzzaman Said Nursi, Sözler 491. Hikmet Pınarı. Allah'ı bilmeyen dünyaya sarılır. Dünyayı bilmeyen kuruntuya sarılır. Kuruntuya sarılan gerçeğe darılır. Yiğidi görmeyen ismine bayılır. Güzeli görmeyen resmine bayılır. Önünü görmeyen sonunda ayılır. Kanunu tanımayan kanun karşısında ayılır. Kitabı tanımayan hesapta uyanır. Kur'an'ı anlamayan da tercemesine dolanır. Elmalılı Hamdi Yazır. Kur'an'ın şahitleri. Allah Resulü'nün Resulü, elçisi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetimden haram ve helali en iyi bilen Muaz bin Cebel'dir dediği o büyük sahabi, genç yaşına rağmen ilim noktasında nicelerini geride bırakan birisiydi. Kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Yemen'e muallim olarak gönderilmesini şöyle anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e gönderirken, "Ey Muaz, sana hüküm vermen gereken bir mesele arz edilince neyle hükmedeceksin?" dedi. "Ben Allah'ın kitabıyla," dedim. Allah Resulü, "Eğer aradığın hüküm Allah'ın kitabında yoksa ne yapacaksın?" diye sordu. "Ben Allah Resulü'nün hüküm verdiği şeyle, sünnetiyle hüküm veririm," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Resulün hüküm verdiği bir şey yoksa ne yapacaksın?" diye sordu. Ben de, "Reyimle içtihat ederim, hüküm vermekten çekinmem," dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem verdiğim bu cevaptan hoşnut oldu, göğsüme hafifçe vurdu ve şöyle dedi. Allah Resulünü memnun edecek şekilde, Allah Resulünün elçisini muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Böylece sarıldık birbirimize ve beni Yemen'e yolcu etti. İbn-i Sa'd, Tabakat 3-652. Buhari ve Müslim'de Muaz bin Cebel'in kendi aktardığı rivayetten çok önemli bir mesaj okuyoruz. Diyor ki o büyük sahabi, "Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devesinin terkisindeydim. Onunla aramızda semerin arka kaşından başka bir şey yoktu. Bana ya Muaz dedi. Ben lebbeyk ya Resulallah dedim. Sonra biraz yürüdü ve yine ya Muaz dedi. Ben lebbeyk ya Resulallah dedim. Bir şey söylemeden biraz daha yürüdü ve tekrar ya Muaz diye seslendi. Ben tekrar lebbeyk ya Resulallah dedim. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misin diye sordu. Ben Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Gerçekten Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri ve kendisine hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır buyurdu. Sonra biraz daha yürüdük ve yine ya Muaz dedi. Ben yine lebbeyk ya Resulallah dedim. Bunu yaptıkları takdirde kulların Allah üzerinde hakkı nedir bilir misin diye sordu. Ben de Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Onlara azap etmemesidir buyurdu. Bu müjde karşısında çok sevindim ve ya Resulallah bu çok büyük bir müjde, bu haberi insanlara söyleyeyim mi diye sordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayır müjdeleme, yoksa insanlar hayır işlerinde tembellik yaparlar dedi. Buhari, Libas 101. Kur'an'ın sevdalıları. Şehit olmadan şehit lakabını almak. İmam Zeyd'in doğum müjdesi, babası İmam Zeynel Abidin'e geldiğinde o rahlenin başında Kur'an okuyordu. O anda Kur'an'ı kapattı, Rabbine şükretti, sonra mushaftan rastgele bir yeri açtı ve gözüne takıldı.

kılan ilk ayeti okudu. Ayet Tevbe suresinin 111. ayetiydi. Muhakkak ki Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Sonra kapattı mushafı, yine rastgele bir yere açtı. Bu sefer Ali İmran suresinin 169. ayeti geldi. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler ama siz bunun farkında değilsiniz. Sonra bir daha kapattı mushafı ve bir kez daha açtı. Bu sefer gelen ayet Nisa suresinin 95. ayeti oldu. Müminlerden özürlü olmaksızın oturanlarla Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad edenler bir olmaz. Üç ayet böyle arka arkaya gelince İmam Zeynel Abidin dedi ki, ben doğan bu oğlumla gurur duydum, gurur da duyacağım. İnşallah benim bu oğlum dedesi Hüseyin gibi Allah yolunda şehit olacaktır. Babasının bu duasından dolayı İmam Zeyd şehit olmadan şehit lakabını alacak ve böylece Zeyd eş-Şehid diye anılacaktı. Muhammed Ebu Zehra, İmam Zeyd 22. Hak dini Kur'an dilinden. Kur'an'ı susturmaya çalışanlar. İnkar edenler, bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın, belki üstün gelirsiniz dediler. Fussilet 26. Bir de dedi ki o inkar edenler, şu Kur'an'ı dinlemeyin ve onun hakkında yaygara gürültü yapın. Rivayet olunduğuna göre Resulullah Mekke'deyken yüksek sesle Kur'an okuduğu zaman müşrikler etraftan dinleyen insanları kovar, dağıtırlar. Dinlemeyin şu Kur'an'ı ve asılsız yaygara gürültü yapın derler. Islık çalar, gürültü ederlerdi. 30. Cenab-ı Allah kafirlere olan tehdit ve uyarıdan sonra müminlere vaat ve müjdeyle buyuruyor ki onlar ki Rabbimiz Allah'tır dediler. Sonra istikamet üzere bulundular, doğru gittiler. Yani Allah'ın birlik ve Rabliğini tasdik ve ikrar edip şirke dönmeksizin o ikrarda sabit olarak gereğince gittiler. Keşşaf tefsirinde denilir ki ayet metnindeki sonra İstikametin mertebede ikrardan terahisi, sonralığı ve onun üzerine üstünlüğü dolayısıyladır. Çünkü bütün mesele istikamettedir. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ettikten sonra şüpheye sapmayıp, ifadesi de bunun benzeridir. Hucurat 15. Manası sonra o ikrar ve gereği üzerinde sebat ettiler demektir. Hazreti Ebu Bekir'den bir rivayette, sözde doğru yolda oldukları gibi fiilde de doğru yolda oldular. Diğer bir rivayette de yine Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh bu ayeti okuyup ne dersiniz dedi. Günah işlemediler dediler. Pek zor ihtimale tefsir ettiniz. İbadeti yaparlarken putlara dönmediler dedi. Hazreti Ömer bir hutbesinde bu ayeti tefsir edip demiştir ki Allah'a itaatte istikamet yaptılar. Tilkiler gibi hilekarlığa sapmadılar. Hazreti Osman'dan amelde ihlas yaptılar. Hazreti Ali'den farzları eda ettiler. Süfyan es-Sevri'den dediklerine uygun amel ettiler. Rebi bin Enes'ten Allah'ın masivasından yani Allah'tan başka her şeyden yüz çevirdiler. Süfyan bin Abdillah es-Sekafi Hazretleri de demiştir ki ya Resulallah bana tutunacağım bir iş haber ver dedim. Resulullah buyurdu ki Rabbim Allah de sonra da dost doğru ol. Bunun üzerine benim hakkımda en korkacağım şey nedir dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi dilini tutup işte bu buyurdu. Üzerlerine peyderpey Allah'ın elçileri melekler iner. Kafirlere şeytanlar arkadaş olduğu gibi bunlara da melekler iner. Mücahid ve Süddi ölüm anında, mukatil yeniden dirilme anında, bazıları da hem ölüm hem kabir hem yeniden dirilme anında demişler. Bununla birlikte ayet mutlaktır. Dünyada hayatın her anına da uyar. Fiil hem muzari kipi olmakla istimrar, süreklilik, hem tefeul kalıbından olmakla tekellüf, kendini zorlama ve tevali, peşi peşine olma ifade eder. Özellikle biraz sonra hem dünya ve hem ahiret
açıkça belirtilecektir. Yani sürekli olarak iner iner dururlar. Şöyle diye korkmayın, gelecekten endişe etmeyin, hüzünlü de olmayın, yani geçmişi de merak etmeyin. Çünkü haberiniz olsun ki Allah'ın velileri için hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olacak değillerdir. Yunus 62. Vaad olunup durduğunuz cennetle müjdelenin, neşelenin. Biz sizin evliyanız, dostlarınızız, hem dünyada hem ahirette. Bu kayıt gösterir ki meleklerin inişi hem dünya hem ahirete şamildir. Ancak bazıları bunun doğrudan doğruya ilahi kelam olduğu kanaatine varmışlardır ki Allah iman edenlerin yardımcısıdır. Bakara 257 gibi veliyül emir, işlerini üstlenen, veliyün nimet, nimet veren, koruyucu ve muhafaza eden demek olur. Fakat açık olan ihtimal bu sözün meleklerin sözlerinden olmasıdır. Cennetle sevinecek ne var derseniz, orada size canlarınız ne arzu ederse var. Hem orada size ne isterseniz var. Yani her neye gelsin derseniz o hemen gelir. 32. Bir ağırlama, yani konukluk, ikramiye olarak çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici Allah'tan. Mutluluk mertebeleri tam ve tam üstü olmak üzere ikidir. Tam mutluluk zatında mükemmel olacak üstün nitelik kazanmaktır. Bu dereceyi geçip de noksanları mükemmelliğe erdirmek için çalışmak da tam üstüdür. Birinciye işaret olmak üzere Rabbimiz Allah deyip sonra istikamet edenler buyurulduğu gibi, ikinciyi anlatmak üzere de buyruluyor ki Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? Elmalılı Hak Dini Kur'an Dili 6 555 556.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

istikamet üzere olmak, yaratıcının nasıl bir Müslüman istiyor sorusunun cevabıdır aynı zamanda. İstikamet üzere olmak, her şeyiyle kaliteli bir Müslüman olmak demektir. Tabir uygunsa, Allah bizim 24 ayar olmamızı istiyor. 24 ayar olmazsak da buna yakın bir ayarımız olması gerekir. Ama hedef Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi Kur'an'ı hayatına uygulayarak adeta yaşayan bir Kur'an olabilmektir. Kaliteli, her şeyin en idealini isteyen, istikamet üzere olan bir Müslümanın özellikleri birçok ayette farklı şekillerde sayılmıştır. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şu şekilde özetlenmiştir. Bir adam peygambere geldi, dünya ve ahiret hayatıyla ilgili bazı sorularım var dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aklına ne geliyorsa sor dedi. Ey Allah'ın Resulü, insanların en bilgilisi olmak istiyorum. Allah'tan kork, insanların en bilgilisi olursun. İnsanların en zengini olmak istiyorum. Kanaatkar ol, insanların en zengini olursun. İnsanların en hayırlısı olmak istiyorum. İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Böyle olursan, İnsanların en faydalısı olursun. İnsanların en adaletlisi olmak istiyorum. Kendin için istediğini kardeşin için de istersen insanların en adili olursun. Allah-u Teala katında insanların en özeli olmak istiyorum. Allah'ı çok zikredersen Allah-u Teala katında kulların en özeli olursun. Muhsinlerden, İyi kimselerden olmak istiyorum. Allah'ı görüyormuş gibi ibadet et, her ne kadar sen onu görmesen de o seni görüyor. İmanımın mükemmel olmasını istiyorum. Ahlakını güzelleştir, imanın mükemmel olur. İtaatkar kullardan olmak istiyorum. Allah'a karşı farzları yerine getir, itaatkar kullardan olursun. Günahlardan arınmış olarak Allah'a kavuşmak istiyorum. Cünüplükten güzelce temizlen, kıyamet günü Allah'la günahlardan temizlenmiş olarak karşılaşırsın. Kıyamet günü nurda haşrolmak istiyorum. Hiç kimseye zulmetme ki kıyamet günü nurda haşrolursun. Rabbimin bana merhamet etmesini istiyorum. Kendine merhamet et. Allah'ın yarattıklarına merhamet et. Allah da sana merhamet etsin. Günahlarımın azalmasını istiyorum. Allah'tan bağışlanma dile günahların azalır. İnsanların en cömerti olmak istiyorum. Allah'ı yaratılmışlara şikayet etme, insanların en cömerti olursun. Rızkımın çok olmasını istiyorum. Temiz olmaya devam edersen rızkın çok olur. Allah'ın ve Resulünün en sevgilisi olmak istiyorum. Allah ve Resulünün sevdiğini sev, Allah ve Resulünün sevmediğini sevme. Allah'ın kızmasından emin olmak istiyorum. Kimseye kızma ki Allah'ın gazabından ve kızmasından emin olursun. Duamın kabul olmasını istiyorum. Haramlardan sakın, duan kabul olsun. Allah'ın kıyamet günü ayıplarımı insanların huzurunda ortaya çıkarmamasını istiyorum. Namusunu korursan, kıyamet günü insanların huzurunda Allah seni rezil etmez. Allah'ın ayıplarımı örtmesini istiyorum. Müslüman kardeşlerinin ayıplarını ört, Allah da senin ayıplarını örtsün. Benim günahlarımı ne temizler? Gözyaşı dökmek, Allah'a itaat ve hastalıklara sabır.
hangi iyilik Allah katında daha faziletlidir? Güzel ahlak, alçak gönüllülük, belalara sabır, kadere rızadır. Hangi kötülük Allah katında daha büyüktür? Kötü ahlak, insanın kendisinin esiri olduğu cimriliktir. Rahman'ın gazabını ne dindirir? Sadakayı gizli vermek ve sıla-i rahimde bulunmaktır. Cehennem ateşini ne söndürür? Oruç söndürür.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493-80-49 Avcılar.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551-433-34-34 Arnavutköy.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
12: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, şeftali 89.99, çilek 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
13: 4 kat ve 530 kişilik ağırlama kapasitemizle düğün, nişan ve özel davetlerinize muhteşem Antep lezzetleriyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 05 05 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Bismillahirrahmanirrahim.
19: Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne isyan edecek olursa açık bir sapıklık etmiş olur. Allah.

0: Özel FM.
1: Özel FM. Allah, Allah, Allah, Allahu Ekber, Allahu Ekber,
0: Allah, Allah, Allah, Allah, Allahu Ekber. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Tanı. Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini kör etme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler onuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi, ahadun ahadde, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

Şehirler tarumar, her taraf kan gözyaşı. Tankların çiğnediği mazlum ümmetin başı. Yakmıyor mu canını şu gelen feryat sesi? Allah aşkına, Allah aşkına söyle bu gaflet neyin nesi? Bak şu leş kargalarına, üşüşmüşler hasta bedenlerimize. Her gün küfrediyorlar namus ve dinimize. Reddet, reddet batının medeniyetini. Üç asırdır ödüyoruz bu taklidin diyetini. Yeter artık, aydınlansın şu karanlık asır. Kurtulsun Filistin, Arakan, Türkiye, Mısır. Gel kardeşim, bu yükün altına beraberce girelim. Yeryüzünde küfrün defterini dürelim. Kır zincirlerini, sen özgür ve asilsin. Mazlumların umudu, insanlığın umudu, beklenen nesilsin.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş, fakat ilminden fayda görmemişti. Allah, onların peygamberine şöyle vahyetti. Şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme. Zira o, müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma. Zira o, asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme. Zira o, müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
1: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
2: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15...

0: 25 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
1: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
2: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
1: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
3: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 59.99, patlıcan 49.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
6: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 11.
7: Özel FM. www.özelfm.net. ozelfm.net.
9: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
2: Hicr Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 99 ayettir. 80. ayette bahsedilen Hicr ahalisi sureye isim olmuştur.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Elif lam ra. Bunlar kitabın ve Kur'an-ı Mübin'in ayetleridir.
1: رُبَمَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِم۪ينَ
0: Bir zaman olur kafirler, keşke vaktiyle Müslüman olmuş olsaydık diye çok hasret çekerler.
1: ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Bırak onları, yesinler, içsinler, zevklerine düşsünler, arzu ve emelleri kendilerini oyalaya dursun. Yakında bilecekler.
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ
0: Bizim imha ettiğimiz her memleket hakkında mutlaka daha önce kararlaştırılmış malum bir vade vardır.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Hiçbir ümmet vadesini öne alamaz veya erteleyemez.
1: وَقَالُوا يَا اَيُّهَا الَّذ۪ي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ
0: O kafirler alay ederek, ey o kendisine kitap indirilmiş olan, dediler. Mutlaka sen bir delisin.
1: لَوْ مَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلَائِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
0: Eğer iddianda tutarlıysan, ne diye bize o melekleri getirip göstermiyorsun?

0: Biz o melekleri ancak hikmet gereğince göndeririz. Ama o zaman da kendilerine hiç mühlet verilmez. Derhal işleri bitirilir, mahvolup giderler.
1: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
0: Hiç şüphe yok ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Onu koruyacak olan da biziz.

0: Senden önce gelip geçen milletlere de biz peygamberler gönderdik. Ama onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar.
1: كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ
0: Biz böylece o inkar ve alayı suçluların kalplerine sokarız.
1: لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِينَ
0: Geçmiş ümmetlerin başlarına gelen felaketler ibret teşkil ettiği halde yine de onlar iman etmezler.
1: وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ
0: Hatta o kafirlere gökten bir kapı açsak, onlar da yukarı yükselip çıksalar,

0: Yine de galiba gözlerimiz bağlandı. Belki de büyüye tutulduk derler.
1: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ
0: Gerçekte biz gökte burçlar yarattık ve onları seyredenler için yıldızlarla süsledik.

Hem onu kovulmuş her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı edenler olursa, onu da parlak bir ışık kovalar.

0: Nehri de yaydık, genişlettik ve oraya sağlam dağlar çaktık. Ve orada hikmetle ölçülmüş olarak her türlü nebatı yetiştirdik.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ ف۪يهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِق۪ينَ
0: Orada hem siz insanlar için hem rızkını sizin vermediğiniz daha nice yaratıklar için geçimlikler meydana getirdik.

hiçbir şey yoktur ki, onu meydana getiren hazinelerin anahtarları elimizde olmasın. Biz onu ancak belirli bir ölçü ile indiririz.

0: Aşılayıcı rüzgarlar gönderdik. Derken gökten yağmur indirip onunla sizi suladık. Halbuki o suyu hazinelerde depolayan da sizler değilsiniz. Muhakkak ki hayatı veren de biziz, hayatı geri alıp öldüren de. Ve elbette hepsine varis olacak, hepsinden sonraya kalacak olan baki de biziz.
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ
0: Doğrusu sizden önden gidenleri de, geri kalanları da biz pek iyi biliriz.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
0: Senin Rabbin elbette onları mahşerde toplayacaktır. Çünkü o hakimdir, alimdir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ
0: Biz insanı kara çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.

0: Ve hani Rabbin meleklere, ben demişti, kuru çamurdan, şekillenmiş bir çamurdan bir beşer yaratacağım.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ
0: Bu itibarla ben onu düzenlediğim insan şekline koyduğum ve içine ruhumdan üflediğim zaman derhal onun önünde secdeye kapanınız.

0: İblis hariç bütün melekler secdeye kapandılar. O ise kibirlenip secde edenler arasında yer almadı.
1: قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ
0: Allah İblis'e, sen niye secde edenlerle beraber olmadın diye sordu.
1: قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ
0: Benim dedi, kuru çamurdan şekillenmiş balçıktan yarattığın bir beşere secde etmem mümkün değildir.

0: Allah şöyle buyurdu. O halde defol buradan. Çünkü sen kovuldun. Ve bu lanet hesap gününe kadar senin üzerinde devam edecektir.
1: قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: Ya Rabbi dedi. O halde insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver.
1: قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ
0: Haydi buyurdu. Belirli bir güne kadar sana müsaade edildi.

0: İblis dedi ki, ya Rabbi, beni azdırmana karşılık yemin ederim ki ben de dünyada onlara günahları süsleyeceğim.
1: İlla ibadete minhumul muhlasin.
0: Ve senin ihlasa erdirdiğin kulların müstesna, onların hepsini azdıracağım.
1: Kâle hâzâ sirâtun aleyye müstakîm.
0: Allah buyurdu, bu seçkin kullarımın tuttuğu yol, işte benim gözettiğim dosdoğru yoldur.
1: İnne ibâdî leyse leke aleyhim sultanun illâ men ittebâke minel gâvîn.
0: Şüphesiz benim o seçkin kullarım üzerinde senin hiçbir nüfuzun yoktur. Ancak senin peşine takılmış şaşkın azgınlar başka.
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُ

0: Şüphesiz cehennem de o azgınların hepsinin varacakları yerdir. Oranın 7 kapısı vardır ve her kapıdan kimlerin gireceği belirlenmiştir.
1: İnnel muttakine fi cennâtin ve uyûn.
0: Şeytana uymaktan korunan müttakiler ise cennetlerde ve pınar başlarındadırlar.
1: Udhuluha biselamin aminin.
0: Esenlikle, emin olarak girin oraya denir onlara.

0: Onların kalplerindeki kini söküp çıkarmışızdır. Dost ve kardeş olarak divanlar üzerinde karşı karşıya otururlar.
1: لَا يَمَسُّهُمْ ف۪يهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَج۪ينَ
0: Orada kendilerine hiçbir zahmet ve meşakkat dokunmaz. Oradan hiç çıkarılmazlar.
1: نَبِّ عِبَاد۪ي اَنِّي اَنَا الْغَفُورُ الرَّح۪يمُ
0: Kullarıma haber ver ki, günahları örten, gafur, ihsanı bol olan Rahim benim.
1: وَاَنَّ عَذَاب۪ي هُوَ الْعَذَابُ الْأَل۪يمُ
0: Bununla beraber azabım da elim mi elim.

0: Onlara İbrahim'in misafirlerinden de bahset. Onun yanına girdiklerinde, selam dediler. İbrahim, biz sizden korkuyoruz dedi.
1: قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
0: Korkma dediler. Biz sana büyüdüğünde alim olacak bir oğlunuzun dünyaya geleceğini müjdeliyoruz.
1: قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَمَّ السَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ
0: Beni mi müjdeliyorsunuz dedi. Bana ihtiyarlık gelip çatmışken artık beni nasıl tebşir edersiniz?
1: قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ
0: Sana gerçeği müjdeledik. Onun için ümit kesenlerden olma, dediler.

0: O da, Rabbinin rahmetinden, hak yoldan sapanlardan başka kim ümit keser ki dedi.
1: قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ
0: Ve ilave etti. Ey elçiler, bundan başka işiniz nedir sorabilir miyim?

0: Haberin olsun dediler. Biz suçlu bir topluluğu cezalandırmak için gönderildik.
1: İlla âle Lûtin innâ lemunecûhum ecmaîn.
0: Ancak eşi dışında Lut'un ailesi müstesna. Çünkü onların hepsini kurtaracağız.
1: İlla emra'atehu kaddarnâ innehâ leminel gâbirîn.
0: Eşinin suçlularla beraber kalmasını gerekli gördük.

Yok dediler. Biz sana onların şüphe ettikleri cezayı getirdik. Ve sana emri hak ile geldik. Emin ol biz sadık kimseleriz. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ

gecenin sonunda aileni yola çıkar. Sen de arkalarından git. İçinizden hiç kimse dönüp ardına bakmasın. Size emredilen yere geçin gidin.

0: Ona şu kesin emri vahyettik. Sabaha çıkarlarken onların kökü kesilmiş olacaktır.
1: Ve câ'a ehlul medîneti yestebişirûn.
0: Şehir halkı da misafirlerin geldiğini duyup eğlenmek için gelmişlerdi.

0: "Bunlar benim misafirlerim," dedi. "Ne olur beni mahcup etmeyin. Allah'tan korkun da beni rüsvâ etmeyin."
1: قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ
0: Onlarsa, "Biz seni el alemin işine karışmaktan men etmemiş miydik? Şunu bunu korumak sana mı kalmış?" dediler.
1: قَالَ هَا أُولَٰئِ بَنَاتِي اِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ
0: Lut, "Eğer evlenmek isterseniz, işte kızlarım, onlarla evlenebilirsiniz," dedi.
1: لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَف۪ي سَكْرَسِهِمْ يَعْمَهُونَ
0: Resulüm, hayatın hakkı için onlar kendilerini öylesine kaybetmişlerdi ki sarhoşlukları içinde sürünüp gitmekteydiler.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِق۪ينَ
0: Güneş doğarken o korkunç ses bastırıverdi onları.
1: فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ
0: Bir anda şehirlerinin üstünü altına çevirdik. Pişirilmiş çamurdan yapılmış taş yağmuruna tuttuk onları.

Elbette bunda işaretten anlayanlar için alınacak nice ibretler vardır. Hem o şehir harabesi uğrak bir yol üzerindedir.

0: Elbette bunda iman edecekler için çok ibretler vardır. Eyke halkı da zalim mi zalim bir halk idi.
1: فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّب۪ينٍ
0: Onlara da hak ettikleri cezayı verdik. Bu her iki şehir harabesi de uğrak bir yol üzerindedir.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ
0: Hicr halkı da peygamberlerini yalancı saydı.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
0: Onlara delil ve mucizelerimizi verdik. Ama onlar bu delillerden yüz çevirdiler.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ
0: Dağlarda evler yontarak güven içinde bulunuyorlardı.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ
0: Bir sabah o korkunç ses bastırıverdi onları.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Kazanıp ele geçirdikleri mal ve imkanlar hiçbir fayda vermedi kendilerine.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ
0: Öyle ya, biz gökleri, yeri ve bu ikisinin aralarında bulunan varlıkları elbette boşuna değil, gerçek bir gaye ve hikmetle yarattık. Hiç şüphe yok ki o kıyamet saati gelip çatacaktır. Öyleyse müsamaha ile tatlılıkla davran onlara.
1: İnne rabbeke huvel hallâkul alîm.
0: Elbette senin Rabbin mükemmel yaratan ve her şeyi hakkıyla bilendir.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ
0: Şu kesin ki biz sana seb-i mesani ile şu yüce Kur'an'ı verdik.

0: تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
1: Sakın o kâfirlerden bir kısmına geçici bir zevk olarak verdiğimiz dünya nimetlerine göz atma. Onların iman etmemelerinden ötürü üzülme ve müminlere kol kanat ger. Onları şefkatle koru.

0: Ve de ki, sizleri bekleyen felakete karşı sizi açıkça uyarıyorum. Tıpkı o bölüşenlerin, o Kur'an'ı parça parça edenlerin başlarına indirdiğimiz felaket gibi.
1: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ
0: Rabbin hakkı için onların hepsini sorguya çekeceğiz.
1: عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Onları yaptıkları işlerden sorumlu tutacağız.
1: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ
0: Şimdi sen sana ne emredilmişse onu açıkça onlara söyle. O müşriklerden yüz çevir.
1: اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِينَ
0: Seninle alay edenlerin haklarından gelmeye biz yeteriz.
1: اَلَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Onlar Allah'tan başka Tanrı uyduruyorlar ama yaptıklarının sonucunu yakında öğrenecekler.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ
0: Onların bu kabil iddialarından ötürü senin canının sıkıldığını çok iyi biliyoruz.
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ
0: Ama sen Rabbini hamd ile tenzih et ve secde edenlerden ol.
1: وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ
0: Sana ölüm gelip çatıncaya kadar da Rabbine ibadet et. Nahl Suresi Mekki dönemin sonlarında nazil olmuştur. 128 ayettir. Bal arısı manasına gelen Nahl 68. ayette geçer.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Allah'ın emri ha geldi ha gelecek. Artık onun gelmesini çabuklaştırmak istemeyin. Allah, müşriklerin koştuğu ortaklardan münezzehtir, yücedir.

0: Allah melekleri kendi tarafından bir vahiy ile kullarından dilediği kimselere benden başka tanrı yoktur. Bana karşı gelmekten sakının diye uyarmak üzere gönderir.
1: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: O, gökleri ve yeri hikmetle, ciddi bir maksatla yarattı. O, müşriklerin koştukları ortaklardan yücedir.
1: خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّب۪ينٌ
0: Nitekim o, İnsanı bir damla sudan yarattı. Ama o yaman bir hasım kesiliverdi.

0: Allah davarları da yarattı. Bunlar da sizi soğuktan koruyan deri, yün, kıl gibi maddeler ve birçok faydalar vardır. Hem onların etlerini ve ürünlerini de yersiniz.
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ
0: Onları akşamleyin ağıllarına getirir, sabahleyin otlaklara götürürken bambaşka bir zevk alırsınız.
1: وَتَحْمِلُ أَثْقَالَ

0: Bunlar yüklerinizi taşırlar. Öyle uzak diyarlara kadar götürürler ki, onlar olmaksızın son derece zahmet ve meşakkat çekmeden varamazdınız oralara. Gerçekten bunları size amade kılan Rabbiniz pek şefkatlidir, rahmet ve ihsanı boldur.
1: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون.
0: Hem binmeniz hem de zinet olsun diye atlar, katırlar, merkepler yarattı. Hem sizin bilemeyeceğiniz daha neler neler yaratacak.

Doğru yolu bildirmek Allah'a aittir. Kimi yollar ise eğridir. Şayet o dileseydi, hepinizi toptan doğru yola getirirdi.

odur ki gökten yağmur indirir. Hem içeceğiniz su ondan oluşur, hem de hayvanlarınızı içinde otlattığınız ot ve ağaçlar.

Allah o su sayesinde sizin için ekinler, zeytinlikler, hurmalıklar, üzüm bağları ve çeşit çeşit meyveler yetiştirir. Elbette bunda düşünen kimseler için alınacak bir ders var.

Hem geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Diğer yıldızlar da onun emriyle size ram edilmiştir. Elbette aklını çalıştıran kimseler için bunda alınacak nice dersler var.

0: Yeryüzünde türlü türlü renklerle, her çeşitten bitki ve hayvan olarak sizin için yarattığı daha neler neler var. Elbette bunda düşünen kimseler için alınacak ibret var.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ ف۪يهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
0: Yine odur ki denizi sizin hizmetinize verdi ki, oradan taptaze et yiyesiniz ve takınıp kuşanacağınız ziynet eşyası çıkarasınız. Denizde gemilerin suları yara yara akıp gittiklerini görürsün. Bütün bunlar, onun lütfedeceği nasibi aramanız ve nimetine şükretmeniz içindir.

0: Hem hareketiyle sizi sarsmasın diye yeryüzüne ağır baskılar çaktı, sabit dağlar koydu. Amaçlarınıza ermeniz için ırmaklar, geçitler yerleştirdi. Yol bulmada yararlanacağınız daha birçok alametler, işaretler koydu. Yıldızlarla da bir kısım insanlar yol bulurlar.
1: أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Yaratan hiç yaratamayana benzer mi? Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

0: Halbuki Allah'ın nimetini saymaya kalksanız, mümkün değil sayamazsınız. Gerçekten Allah gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.
1: وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ
0: Allah sizin neleri gizleyip neleri açığa vurduğunuzu pek iyi bilir.
1: وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
0: O müşriklerin Allah'tan başka ibadet edip yalvardıkları sahte tanrılar ise hiçbir şey yaratamazlar.
1: اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ
0: Zaten kendileri yaratılmaktadırlar. Hep ölüdürler, diri değildirler. Kendilerine tapanların bile ne zaman diriltileceklerini bilemezler.
1: اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ

Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Öyleyken ahireti inkar edenlerin kalpleri bu gerçeği de inkar eder. Hep kibirlenip dururlar.

Hiç şüphe yok ki Allah onların neleri gizleyip neleri açığa vurduklarını pek iyi bilir ve şu kesindir ki kibirlenenleri hiç sevmez.

Böylece kıyamet günü kendi günahlarını tas tamam yüklenmelerinden başka, bilgisizlikleri sebebiyle saptırdıkları kimselerin günahlarının epey bir kısmını da yüklenmeleri için böyle derler. Bak, ne fena bir yük yükleniyorlar.

Kendilerinden önceki kâfirler de peygamberler için hileler, tuzaklar kurmuşlardı. Ama neticede Allah onların binalarını ta temellerinden yıktı da üstlerindeki tavan tepelerine çöktü. Hem de bu azap onlara hiç fark edemedikleri bir yerden geldi.

0: Sonra kıyamet günü de Allah onları zelil eder ve hani der, nerede sizin o uğurlarında müminlere düşman kesildiğiniz ortaklarım? Kendilerine ilim nasip edilenler de gerçekten her türlü zillet ve sefalet bugün kafirlerin başınadır derler.
1: اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ

0: kendi öz canlarına zulmederlerken, meleklerin canlarını aldıkları kimseler azabı görünce, biz bir kötülük olsun diye yapmıyorduk diye başlarını öne eğerler. Kendilerine iman ilmi nasip edilmiş olanlar da, hayır hayır, Allah yaptığınız işi ne maksatla yaptığınızı pek iyi biliyor.
1: فَدُخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَ الْمُتَكَبِّر۪ينَ
0: O halde girin bakalım, içinde ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından. Ne fena bir yerdir o kibirlilerin yeri derler.

Allah'a karşı gelmekten sakınanlara ise, Rabbiniz ne indirdi denildiğinde, hayır indirdi derler. Bu dünyada güzel işler yapanlara güzel bir mükafat var. Ahiret yurdu cennet, dünyadan ve içindeki her şeyden elbette daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu ne güzel yurttur.

Adn cennetleri, oraya girecek onlar. Zemininden ırmaklar akar. Onlara orada ne isterlerse var. İşte Allah, müttakileri böyle mükafatlandırır.

0: Onlar ki, melekler canlarını tatlılıkla alırlar. Selam size, yaptığınız işlerden dolayı buyurun cennete derler.
1: هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ اَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ

0: inkar edenler, ille kendilerine meleklerin gelmesini yahut Rabbinin azap emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yaptılar. Allah zulmetmedi onlara. Kendi canlarına zulmediyordu onlar.
1: فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Kendilerini buldu yaptıkları kötü işler. Sarıp kuşatıverdi onları alay ettikleri şeyler.

Bir de müşrikler dediler ki, eğer Allah dileseydi, ne biz ne de atalarımız kendisinden başkasına ibadet etmez, onun emri olmadan hiçbir şeyi haram kılmazdık. Bunlardan öncekiler de böyle söylemiş, böyle yapmışlardı. O halde peygamberlere açık bir tebliğden başka bir vazife düşer mi? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ

Biz her millete bir peygamber gönderdik. O da Allah'a ibadet edin, tağuttan uzak durun dedi. Sonra onlardan bir kısmına Allah hidayet nasip etti. Bir kısmı hakkında da sapacaklarına dair hüküm kesinleşti. İşte gezin dolaşın dünyayı da peygamberleri yalancı sayanların akıbetlerinin ne olduğunu görün.

Sen onların hidayete gelmelerine ne kadar düşkün olsan da, şunu bil ki, Allah dalalette bıraktığı kimselere hidayet vermez. Onlara yardım eden de bulunmaz.

Onlar var güçleriyle yemin ederek, Allah ölen kimseyi diriltmez dediler. Hayır, diriltecek. Bu onun verdiği kesin bir sözdür. Fakat insanların ekserisi bunu bilmezler.

Diriltecek ki hakkında ihtilaf ettikleri o bas, o diriliş gerçeğini meydana çıkarsın. Ve bunu inkar edenler de kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler.

0: Biz herhangi bir şeyin olmasını istediğimizde sadece ol deriz. O da hemen oluverir.
1: وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
0: Zulme maruz kaldıktan sonra Allah uğrunda hicret edenleri elbette dünyada güzel bir yere yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Bunu bir bilselerdi.

0: مل قم الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Akbar. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 59.99, patlıcan 49.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara

0: 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Darıca Rot Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
3: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
0: Aksa Akustik Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
7: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
7: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: düşünen insanlar için.
1: Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dönmüş gelmiş, Hayber fethedilmiş, çiban başı olan Yahudinin beli iki yerden kırılmış. Allah bir daha bu cihanda da kırsın inşallah. O gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescidine giriyor. Hep yaptığı bir iştir. Seferden salim bir biçimde döndüğü için iki rekat şükür namazı kılacaktır. Sonra biliyorsunuz evleriyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescidi yan yana, evine gitmiyor. Onun her zaman için yaptığı bir şey var. Kızı, can parçası Fatıma'sını ziyarete gidiyor. Fatıma anamız o gün Medine'nin içlerinde bir yerde oturuyor. Babam bana doğru gelecektir muhakkak düşünerek, babam yorulmasın uzun bir seferden geldi diyerek o da babaya doğru yürüyor. Baba kız ikisine de canlar feda, yolları Medine'nin ortasında bir yerde kesişiyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Fatıma anamız bir taraftan babasının üstünde yolculuktan olan tozu toprağı silkelerken bir taraftan da şöyle bir söz söylüyor. Baba diyor, hiç mi rahat yüzü göremeyeceksin? Başkaları ne hallerdeler? Sen hiç rahat edemeyecek misin? Duygulanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kızının gözyaşlarını siliyor. Sonra kendi gözyaşlarını siliyor. Sonra o mübarek bakışlarını şöyle semada yoğunlaştırıyor ve şöyle bir söz söylüyor. Sabret kızım. Yakın bir gelecekte Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır.
0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Ezibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Ezibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Ezibona.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
9: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: Reklamları dinlediniz.
15: İman edenler ve iyi amellerde bulunanlar, işte onlar cennet ehlidir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Orada kalplerinde bulunan kini çıkarıp atarız. Onların altlarından ırmaklar akar. Bizi buna erdiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola sevk etmeseydi, biz doğru yola erişemezdik. Şüphesiz Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler derler. Onlara şöyle seslenilir: İşte size cennet. Yaptıklarınıza karşılık buna varis oldunuz.

0: bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.
2: Fethul Bari, Sahih-i Buhari Şerhi Muhtasarı. Yazan İbni Hacer el Askalani, Polen Yayınları. Okuyan Erol Coşkun.
3: 64. Bölüm 17. Bab. Sa'd bin İbrahim'in babası İbrahim'den rivayet ettiğine göre Abdurrahman bin Avf'a oruçlu iken bir yemek getirildi. Bunun üzerine şöyle dedi: Musab bin Ümeyr, ki o benden hayırlıdır, öldürüldü de öyle bir elbise ile kefenlendi ki baş tarafından örtülse ayakları dışarıda kalır, ayakları tarafından örtülse başı görülürdü. Zannederim şöyle dedi: Hamza da öldürüldü ki o benden hayırlıdır, sonra bize şu dünyalıktan verilen bolluklar verildi ya da şu dünyalıktan bize verilenler verildi dedi. Ama hasenatımızın bize peşin verilmiş olacağından korkuyoruz. Daha sonra ağlamaya başladı ve nihayet yemeği yemedi. Açıklama. Oruçlu iken İbni Abdilber'in naklettiğine göre bu, ölümü ile neticelenen hastalığında idi. Musab bin Umeyr öldürüldü. Nesebi ve ona dair bilgiler hicret bahsinin baş tarafında geçti. İslam'a ilk girenlerden, erken dönemde hicret edenlerden birisi olduğu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif etmeden önce Müslümanlara Kur'an öğrettiği de kaydedilmiştir. Musab Uhud günü şehit edilmişti. Ki o benden hayırlıdır. Muhtemelen bunu alçak gönüllüğünden söylemiştir. Bununla birlikte cennette müjdelenen 10 kişinin başkalarından faziletli olduğuna dair nihai hüküm, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde öldürülmemiş olan kimselere göre olma ihtimali de vardır. Nitekim Ebu Bekir Es-Sıddık'ın başından da benzeri bir olay geçmiştir. İbni Hişam'ın naklettiğine göre bir adam Ebu Bekir Es-Sıddık'ın yanına girdiğinde henüz küçük yaşta bulunan Sa'd bin Errebi'nin kızı da yanındaymış. Adam bu kız kim diye sorunca Ebu Bekir, bu benden daha hayırlı olan bir adamın, Sa'd bin Errebi'nin kızıdır. O Akabe'deki nakiplerden idi. Bedir'de bulunmuştu ve Uhud günü şehit düştü demiştir. Bir elbise ile kefenlendi. Buna dair açıklamalar cenazeler bölümünde geçmiş bulunmaktadır. Sonra dünyalıktan bize verilen bolluklar verildi. Bununla kendileri döneminde gerçekleştirilmiş olan fetihlere, kazanılan zaferlere, ganimetlere ve ellerine geçen mallara işaret etmektedir. Abdurrahman bin Avf'ın da dünyalıktan payı pek büyüktü. Hadis-i şerifte zühdün faziletine, din hususunda fazilet sahibi olanın hasenatının eksilmemesi için dünyalıktan geniş çapta yararlanmaktan uzak durması gerektiğine işaret vardır. İşte Abdurrahman radıyallahu an, hasenatımızın karşılıklarının bize dünyada peşin olarak verildiğinden korktuk sözüyle buna işaret etmektedir. İleride Yüce Allah'ın izniyle Rikak bahsinde buna dair başka açıklamalar da gelecektir. İbni Battal der ki, hadisten şu da anlaşılmaktadır: salih kimselerin yaşantılarını, onların dünyalıktan oldukça az pay almalarını da hatırlamak gerekir. Böylelikle kişinin dünyalığa rağbeti azalmış olsun. İşte Abdurrahman'ın ağlayışı kendisinden önce geçmiş olanlara erişmemek korkusundan ileri geliyordu. Amr'dan rivayete göre o Cabir bin Abdillah radıyallahu anh'ı şöyle derken dinlemiştir: Uhud günü bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, ne dersin, ben öldürülecek olsam nereye gideceğim diye sordu. Allah Resulü cennete deyince elinde bulunan birkaç hurmayı attı, sonra da öldürülünceye kadar çarpıştı. Habbab bin el-Eret radıyallahu anh dedi ki: Allah'ın rızasını arayarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte hicret ettik. Bizim ecrimizi vermek Allah'a ait oldu. Bizden kimimiz ecrinden hiçbir şey yemeden geçti yahut gitti. Mus'ab bin Umeyr bunlardan birisiydi. Uhud günü öldürüldüğünde geriye sadece çizgili bir elbise bırakmıştı. Onunla baş tarafını örtsek ayakları dışarıda kalıyordu, ayakları onunla örtülecek olursa başı açıkta kalıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere, onunla baş tarafını örtünüz, ayaklarının üzerine de izhir koyunuz yahut da ayakları üzerine izhir bırakınız diye buyurdu. Kimimiz için de meyveleri olgunlaştı ve işte o meyvelerini devşirip toplamaktadır. Açıklama. Hadiste ashab-ı kiramın İslam'ın muzaffer olmaya karşı duydukları sevgi ile Yüce Allah'ın rızasını elde etmek amacı ile şehit olmayı ne kadar arzu ettiklerine işaret vardır. Enes radıyallahu anh'ten rivayete göre amcası Bedir'e katılamamıştı. Bu sebeple ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ilk savaşına katılamadım. Andolsun eğer Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bulunmamı nasip ederse şüphesiz Allah benim nasıl bir gayret göstereceğimi görecektir dedi. Uhud günü düşmanla karşılaştı. Müslümanlar bozguna uğrayınca şunları söyledi. Allah'ım Müslümanları kastederek bunların yaptıklarından dolayı sana özür beyan ediyorum. Müşriklerin yaptıklarından da uzak olduğumu sana açıklıyorum. Sonra kılıcını alıp ileri atıldı. Sa'd bin Muaz ile karşılaştı ona. Nereye ey Sa'd? Şüphesiz ben cennetin kokusunu Uhud'un berisinden alıyorum dedi. İleri atıldı ve öldürüldü. Kimse onu tanıyamadı. Ancak kız kardeşi onu bir beninden ya da parmak uçlarından tanıyabildi. Mızrak yarası, kılıç darbesi ve isabet eden ok yarasından oluşan 80 küsur yara görülmüştü. Açıklama. Şüphesiz Allah görecektir. Savaşmakta canı pahasına dahi olsa işi oldukça ileri götüreceğini kastetmektedir. Ben cennetin kokusunu Uhud'un berisinden alıyorum. Bunun hakikat anlamıyla olması ihtimali vardır. O alışılmışın ötesinde hoş bir koku almış ve bunun cennetin kokusu olduğunu anlamış olabilir. Bunu sahip olduğu yakine göre söylemiş olma ihtimali de vardır. Öyle ki onun için gayb olan bir husus kendince fiilen hissedilen bir hal almıştır. Yani benim bu savaştığım yerde bulunan bir kişi sonunda cennete varır. İleri atıldı ve öldürüldü. Bu Enes bin En-Nadr'ın oldukça ileri derecede kahraman birisi olduğunu göstermektedir. Öyle ki Uhud günü gösterdiği sebatına ve mükemmel kahramanlığına rağmen Sa'd bin Muaz dahi Enes bin En-Nadr'ın yaptığını yapma cesaretini gösterememişti. Vücudunda mızrak yarası, kılıç darbesi ve ok yarası olmak üzere 80 küsur yara görüldü. Enes dedi ki, biz müminler arasında Allah'a verdikleri sözde içtenlikle sebat gösteren nice yiğitler vardır. Onlardan kimisi adağını yerine getirdi ayetinin onun ve benzeri kimselerin hakkında indiği kanaatinde idik. Hadis-i şerifte cihat esnasında zor olanın üzerine gitmenin caiz olduğuna, kişinin şehadeti elde etmek için canını feda edebileceğine, verilen ahde sadakatle bağlı kalmaya işaret vardır. Bu hadisten çıkartılabilecek diğer sonuçlar daha önceden cihat bölümünde geçmiş bulunmaktadır. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh dedi ki, Musaf'ı istinsah ettiğimiz vakit Ahzab suresinden bir ayeti bulamadım. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu ayeti okuduğunu da işitiyordum. Biz onu yazılı olarak aradık. Ensardan Huzeyme bin Sabit'in yanında onu bulduk. Bu ayet Yüce Allah'ın müminler arasında Allah'ı verdikleri sözde içtenlikle sebat gösteren nice yiğitler vardır. Onlardan kimisi adağını yerine getirdi, kimisi de beklemektedir ayetidir. Biz de bunu Musaf'ta bulunduğu yere koyduk. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud gazvesine çıktıktan sonra onunla birlikte çıkan kimselerden bir kısmı geri döndü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de ashabı iki gruba ayrıldı. Bir kesim onlarla savaşırız diyor, diğer kesim onlarla savaşmayız diyordu. Bunun üzerine de münafıklar hakkında ne diye iki gruba ayrıldınız? Halbuki Allah onları kazandıkları yüzünden baş aşağı yıkıvermiş bulunuyor buyruğu indi. Ve Allah Resulü şöyle buyurdu. O Taybedir. Ateşin gümüşün yaramaz kısımlarını silip süpürdüğü gibi o da günahları siler süpürür. Açıklama. Onunla beraber çıkmış olanlardan bazıları geri döndü. Kastettiği Abdullah bin Ubey ile onun arkadaşlarıdır. Bu husus Megazi bölümünde Musa bin Ukbe yoluyla gelen rivayette açıkça ifade edilmiş bulunmaktadır. Abdullah bin Ubey'in görüşü Medine'de kalmak hususunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin görüşüne uygundu. Başkaları Medine'nin dışına çıkma görüşünü ortaya atıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onların görüşlerini kabul edince ve Medine'nin dışına çıkması üzerine Abdullah bin Ubey arkadaşlarına onlara itaat etti, bana da karşı geldi. O halde niçin kendimizi ölüme maruz bırakalım ki dedi ve savaşa çıkanların üçte birini alıp geri döndü. İbni İshak rivayetinde der ki Abdullah bin Amr bin Haram ki Cabir'in babasıdır ve o da Abdullah bin Ubey gibi Hazreçlidir. Arkalarından giderek geri dönmeleri için onlara yalvardı ise de kabul etmediler. Bu sefer Allah sizi bizden uzak tutsun dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı. Abdullah bin Ubey ile geri dönen kimseler hakkındaki hükmün ne olduğu hususunda ikiye ayrılmışlardı. Bunun üzerine bu ayet indi. Bu ayetin nuzul sebebi ile ilgili olarak sahih olan da budur. Ve o Taybedir. Nokta nokta günahları siler. Buna dair açıklamalar haç bahsinin sonlarında yeteri kadar geçmiş bulunmaktadır. Onsekizinci bab. Yüce Allah'ın o zaman içinizden iki zümre bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların velisiydi. Müminler ancak Allah'a tevekkül etmelidirler ayeti. Cabir radıyallahu anh dedi ki, hani sizden iki zümre bozulmaya yüz tutmuştu buyruğu, bizler yani Selime oğulları ile Harise oğulları hakkında inmiştir. Hiçbir zaman bu ayetin inmemiş olmasını arzu etmem. Çünkü Yüce Allah, halbuki Allah o ikisinin velisidir diye buyurmaktadır. Cabir dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Cabir, evlendin mi diye sordu. Ben evet dedim. Nasıl bir hanım ile, bakire mi yoksa dul mu diye sordu. Ben bakire değil, duldur dedim. Allah Resulü, niye genç bir kızla evlenmedin ki? Onunla oynaşırdın diye buyurdu. Ben, ey Allah'ın Resulü, benim babam Uhud günü öldürüldü. Geriye de benim kız kardeşim olan 9 kız bıraktı. Onların yanına bir şey beceremeyen küçük bir kız daha getirmek yerine, onların saçlarını tarayacak, onları gözetecek bir hanım bulunsun istedim. Allah Resulü isabet ettin diye buyurdu. Cabir bin Abdillah radıyallahu anh'ten rivayete göre, babası Uhud günü şehit düştü. Geriye de ödenmesi gereken bir miktar borç ile 6 kız çocuğu bıraktı. Hurmaların toplanma zamanı gelince Cabir dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim ve benim babamın Uhud günü şehit düştüğünü ve geriye çok miktarda borç bıraktığını biliyorsun. Ben alacaklıların da seni görmelerini istiyorum dedi. Allah Resulü git ve her bir hurmayı ayrı bir yerde topla dedi. Ben de dediğini yaptım. Sonra onu çağırdım. Alacaklılar onu görünce o anda sanki bana güvenmediler. Alacaklarının hemen ödenmesini istediler. Allah Resulü onların yaptıklarını görünce harman edilmiş en büyük kümenin yanına yaklaşarak etrafında 3 defa dolaştı. Sonra onun yanı başında oturdu. Sonra da bana arkadaşlarını çağır dedi. Babamın emanetini yani alacaklarını ödemeyi Allah nasip edinceye kadar onlara ölçekler verip durdu. Ben de babamın emanetinin borçlarının eksiksiz olarak ödenmesi halinde geriye tek bir meyveyi dahi kız kardeşlerime götürmemeye razı idim. Fakat Yüce Allah harman yerindeki bütün hurma kümelerini esenliğe kavuşturdu. Öyle ki ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında oturduğu hurma kümesine bakıyordum da tek bir hurma tanesi dahi eksilmemiş gibi geldi. Açıklama. O zaman içinizden iki zümre bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların velisiydi. Buyruğundaki el-feşil, bozulmak, bozguna uğramak, korkmak demektir. Bunun görüş belirtmek hakkında kullanıldığı takdirde acize düşmek, bedeni bir hali anlatmak için kullanıldığı takdirde ise bitkin düşmek, savaş ile ilgili kullanıldığı takdirde korkaklık göstermek anlamına geldiği de söylenmiştir. Veli de yardımcı demektir. Bu ayet bizim hakkımızda inmiştir. Yani Hazreçlilerden olan kendi kavmi Selime oğulları ile onların akrabaları olan Evsillerden bulunan Harise oğulları hakkında inmiştir. Ben bu ayetin nazil olmamasını arzu etmezdim. Çünkü Yüce Allah ve Allah onların velisidir diye buyurmuştur. Ayet-i kerimede her ne kadar zahiri anlamı itibarıyla onların değerini düşürmekte ise de sonunda onlar için oldukça büyük bir şeref ifadesi taşımaktadır. İbni İshak der ki, Yüce Allah'ın halbuki Allah onların velisidir buyruğu, onların içlerinden geçirdikleri bozguna uğramak duygularını onlardan uzaklaştırandır demektir. Çünkü böyle bir düşünce şeytanın bir vesvesesi olmakla birlikte onların gevşeklik göstermeleri söz konusu olmamıştı. Bu husustaki ikinci rivayeti, yani 4053 numaralı hadisle ilgili açıklamalar nübüvvetin alametleri başlığında geçmiş bulunmaktadır. Birinci rivayetin, yani 4052 numaralı hadisin ihtiva ettiği hususlara dair açıklamalar da nikah bölümünde gelecektir. Bu rivayetin burada kaydedilmesindeki amaç ise Cabir'in babası Abdullah'ın Uhud'da şehit düşmüş kimselerden olduğunun belirtilmesidir. Tirmizi'de Talha bin Hiraş yoluyla gelen rivayette şöyle denilmektedir. Cabir'i şöyle derken dinledim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benimle karşılaştı ve dedi ki, ne diye seni böyle gönlü kırık görüyorum? Ben ey Allah'ın Resulü, babam Uhud'da şehit düştü, geriye de çok miktarda borç ve bakıma muhtaç çoluk çocuk bıraktı dedim. Allah Resulü bana, sana müjde vereyim mi diye buyurdu. Şüphesiz Allah senin babanı huzuruna aldı ve benden dilekte bulun dedi. Senin baban tekrar bana hayat ver, beni dünyaya gönder, senin uğruna bir defa daha öldürüleyim dedi ve Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma, bilakis onlar Rableri katında diridirler ayeti indirildi. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh dedi ki, Uhud günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm, beraberinde onun önünde savaşan iki adam vardı, üzerlerinde beyaz elbiseler vardı. Bu iki kişi alabildiğine şiddetli çarpışıyorlardı. Onları daha ne önce görmüştüm ne de sonra gördüm. Sa'd bin Ebi Vakkas dedi ki, Uhud günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ok torbasındaki okları benim önüme açarak, anam babam sana feda olsun, ok at diye buyurdu. Yahya bin Said dedi ki, Said bin el-Müseyyebi şöyle derken dinledim. Ben Sa'd'ı şöyle derken dinledim. Uhud günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana ve babasını bir arada benim için zikretti ve onlar sana feda olsun diye buyurdu. İbni el-Müseyyeb'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh dedi ki, Uhud günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşırken benim için anne babasının her ikisini de bir arada zikretti. O bu sözleriyle babam ve anam sana feda olsun dediği zamanı kastetmektedir. İbn-i Şeddat dedi ki, Ali radıyallahu anh'ı şöyle derken dinledim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd'ın dışında herhangi bir kimse için babam anam sana feda olsun diyerek baba ve annesinin bir arada zikrettiğini hiç işitmedim. Ali radıyallahu anh dedi ki, ben Sa'd bin Malik dışında kimseye baba ve annesini bir arada zikrederek sana feda olsunlar dediğini duymadım. Ben Uhud günü ey Sa'd, ok at, babam anam sana feda olsun derken dinledim. Açıklama. Beraberinde iki adam vardı. Onun önünde savaşıyorlardı. Bunlar Cibril ve Mikail idiler. Nitekim Müslim'de bir başka rivayet yoluyla Mi'sar'dan böyle rivayet edilmiştir. Hadisin sonunda Cibril ve Mikail'i kastediyor denilmektedir. Sa'd'ın dışında kastettiği Sa'd bin Ebi Vakkas'tır. Ebu Vakkas da ikinci rivayette olduğu gibi İbn Malik'tir. Mu'temir babasından rivayette şöyle dedi: Ebu Osman o günlerin birisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kalıp da savaşmış, Talha ve Sa'd'ın dışında kimse kalmamış olduğunu onlardan rivayet ettiği iki hadisine göre söylemiştir. Muhammed bin Yusuf dedi ki, Es-Saib bin Yezid'i şöyle derken dinledim: Ben Abdurrahman bin Avf, Talha bin Ubeydullah, El-Miktat ve Sa'd, Allah onlardan razı olsun, ile birlikte arkadaşlık ettim. Onlardan birisinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis naklettiğini duymadım. Ancak ben Talha'nın Uhud gününden söz ettiğini dinledim. Kays dedi ki, ben Talha'nın Uhud günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisiyle koruduğu elinin felç olmuş olduğunu gördüm. Enes radıyallahu anh dedi ki, Uhud gününde insanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etrafından dağıldılar. Ebu Talha ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önünde kalkanı ile onu koruyordu. Ebu Talha oldukça hızlı bir şekilde ok atan bir kişiydi. O gün iki ya da üç yay kırdı. Bir adam beraberindeki ok torbası ile yanından geçiyor. Peygamber ona o ok torbasını Ebu Talha'nın önüne bir saç diyordu. Enes dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de uzanıp oradakileri gözetliyor idi. Ebu Talha ise babam anam sana

omuzlarında kırbaları taşıyarak savaşçıların ağızlarına boşalttıklarını, sonra tekrar geri dönüp o kırbalarını doldurduklarını, sonra gelerek o kırbaların sularını savaşçıların ağızlarına boşalttıklarını gördüm. Andolsun Ebu Talha'nın elinden kılıç, uyuklamaktan dolayı iki defa veya üç defa düştü. Ayşe radıyallahu anha dedi ki, Uhud gününde ilkin müşrikler bozguna uğradı. İblis üzerine Allah'ın laneti olsun, ey Allah'ın kulları, arkanıza dikkat ediniz diye feryat etti. Bunun üzerine onların önlerinde olanlar geri döndü. Arkada kalanlarıyla birlikte şiddetlice savaştılar. Huzeyfe'ye bakınınca babası el-Yeman'ı görüverdi. Ey Allah'ın kulları, babam, babam, onu sakın öldürmeyin dedi. Urve dedi ki, Ayşe radıyallahu anh'e dedi ki, Allah'a yemin ederim onu öldürmekten geri durmadılar. Bunun üzerine Huzeyfe, Allah size mağfiret buyursun dedi. Urve dedi ki, Allah'a yemin ederim Huzeyfe de Allah'a kavuşuncaya kadar hayır, babasını öldürenlere mağfiret dilemesi hep devam etti. Açıklama. İnsanlar dağıldı, bozguna uğradı. Maksat onların bir kısmıdır. Bu ifadeyi bu şekilde mutlak olarak kullanması, daha önce açıklandığı gibi onların dağılmış olmaları dolayısıyladır. Gerçekte durum şudur. Savaşa katılanlar üç gruba ayrıldılar. Bir kısım Medine'nin yakınlarına varıncaya kadar geri dönüp kaçmaya devam etti. Bunlar savaş bitene kadar geri dönmediler. Bunların sayısı pek azdı. Yüce Allah'ın iki ordunun karşılaştığı gün içinizden geri dönüp kaçanları ancak şeytan yaptıkları bazı işler yüzünden yoldan çıkarmak istemişti buyruğu bunlar hakkında nazil olmuştur. Bir başka kesim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öldürüldüğünü işitince şaşırıp kaldılar. Onlardan her birisinin amacı ya kendisini korumak yahut da savaşla ilgili kanaati ve basireti doğrultusunda öldürülünceye kadar devam etmek istemişti. Ashabın çoğunluğu da bunlar idi. Diğer bir kesim de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sebat göstermişti. Daha sonra ikinci kısımda bulunanlar da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin az önce kaydedilen yedinci hadiste açıkladığım gibi peyderpey geri döndüler. Böylelikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kalanlara dair birbirinden farklı çeşitli haberlerin arası telif edilebilir. O gün elinde ileri derecede ok attığından dolayı iki ya da üç yay kırıldı. Bakma, yani onların ne yaptıklarını görmek için bakma. Sana isabet eder. O bunu bir örnek olsun diye söylemiş gibidir. Yani bakarsan sana isabet edebilir. Ben senin önünde çarpışıyorum. Yani kendimi sana feda ediyorum. Ebu Bekir'in kızı, müminlerin annesi Ayşe'yi ve Enes'in annesi Ümmü Süleym'i gördüm. Halhallarını görüyorum. Hadis daha önce cihat bölümünde geçmiş bulunmaktadır. Uhud gününde müşrikler geri dönüp kaçtı. İblis, ey Allah'ın kulları, arkanıza dikkat edin diye feryat etti. Yani arka tarafınızdan kendinizi korumaya çalışın. Bu, savaş esnasında gerisinden saldırıya uğrayacağından korkulan kimseler için söylenen bir sözdür. Bu olay da okçuların yerlerini terk edip daha önce açıklandığı gibi müşriklerin karargahında ganimet toplamak üzere girdikleri vakit olmuştu. Bunun üzerine öndekiler geri döndü, geride bıraktıklarıyla birlikte savaştı. Yani onların düşman olduklarını zannediyorlardı. Buna dair açıklamalar da geçmiş bulunmaktadır. Geri döndüklerinde Müslümanlar müşriklere karıştı ve her iki ordu birbirinden ayrıt edilemeyecek şekilde birbirine girdi. Bu sebeple de Müslümanlar birbirlerini öldürdüler. İbni İshak der ki, bana Asım bin Ömer, Mahmud bin Lebid'in şöyle dediğini nakletti. Huzeyfe'nin babası El-Yeman ile Sabit bin Vakş oldukça yaşlı iki ihtiyar idiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları kadın ve çocuklarla birlikte bırakmıştı. Onlar da kendi aralarında konuşarak şehit olmayı arzu ettiler. Kılıçlarını alıp Müslümanların geri çekilmelerinden sonra Müslümanlara yetiştiler. Fakat Müslümanlar onların yanlarına geldiklerini bilmiyorlardı.
Sabiti müşrik

0: müşrikler öldürdü. El-Yeman'ın ise Müslümanların kılıçları üzerine inip kalktı ve onun kim olduğunu tanımadan onu öldürdüler. Urve dedi ki, İbni İshak'ın rivayetinde şöyle denilmektedir. Huzeyfe, babamı öldürdün dedi. Onlar, Allah'a yemin ederiz onu tanımadık dediler. Doğruyu söylediler. Bunun üzerine Huzeyfe, Allah size mağfiret etsin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El-Yaman'ın diyetini ödemek istedi. Huzeyfe ise onun diyetini Müslümanlara sadaka olarak bağışladı. Bu hali onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nezdindeki hayırlı oluşunu daha da arttırdı. Dokuzuncu bab. Yüce Allah'ın iki ordunun karşılaştığı gün içinizden geri dönüp kaçanları ancak yaptıkları bazı işler yüzünden şeytan yoldan çıkarmak istemişti. Andolsun Allah onları affetti. Çünkü Allah mağfiret edendir, rahimdir. Ayeti. Osman bin Mevhet'ten dedi ki, Beytullah'ı hac eden bir adam geldi. Bir takım kimselerin oturmakta olduğunu görünce, bu oturanlar kimdir diye sordu. Bunlar Kureyş'tendir dediler. Peki bu yaşlı kimse kimdir diye sordu. O İbni Ömer'dir dediler. Onun yanına giderek ben sana bir hususa dair soru soracağım. Bana anlatır mısın dedi ve sordu. Bu beytin hürmetiyle sana söz veriyorum. Osman bin Affan'ın Uhud günü kaçtığını biliyor musun? İbni Ömer evet dedi. Yine sordu. Bedir günü de bulunmadığını ve Bedir'e katılmadığını da biliyor musun? İbni Ömer evet dedi. Bu sefer onun Rıdvan beyatinde de bulunmayıp ona katılmadığını da biliyor musun diye sordu. İbni Ömer yine evet deyince adam tekbir getirdi. İbni Ömer gel de senin bana sorduğun hususları bildirip açıklayayım dedi ve şunları ekledi. Onun Uhud günü kaçtığını sordun. Şehadet ederim ki Allah bundan ötürü onu affetmiştir. Bedir'de bulunmayışına gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı onun nikahı altındaydı ve o sırada hastaydı. Bu sebeple Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona sana Bedir'e katılmış olan birisinin ecri ve payı verilecektir diye buyurdu. Rıdvan beyatinde bulunmayışına gelince eğer Mekke vadisinde Osman bin Affan'dan daha güçlü birisi bulunsaydı şüphesiz onun yerine onu gönderirdi. Fakat olmadığından Osman'ı göndermişti. Rıdvan beyati ise Osman Mekke'ye gittikten sonra oldu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de sağ elini göstererek bu Osman'ın elidir deyip onu kendi elinin üzerine koyup bu da Osman için beyat olsun dedi. Haydi şimdi bu söylediklerimi de öğrenmiş olarak gidebilirsin. Açıklama. İki ordunun karşılaştığı gün içinizden geri dönüp kaçanları nokta nokta. Nakil ilmini bilenlerin ittifakla belirttiklerine göre burada bulunan maksat Uhud günüdür. Bedir günü olduğunu söyleyenler yanılmıştır. Çünkü Bedir günü Müslümanlardan hiç kimse geri dönüp kaçmamıştır. Evet Yüce Allah'ın Furkan günü olan iki ordunun birbirleriyle karşılaştıkları günde kulumuza indirdiğimize inanmışsanız nokta nokta buyruğu ile kastedilen ki bu ayet El-Enfal suresindedir Bedir günüdür. Fakat burada iki ordunun karşılaştığı zaman buyruğu her nerede geçtiyse onunla Bedir gününün kastedilmesi gerekmez. Yoldan çıkarmak istemişti. Yani yoldan çıkmayı onlara süslü ve güzel göstermişti. Bu rivayette bu beytin hürmeti için söz veriyorum ibaresinin kullanılması Abdullah bin Ömer'e göre böyle bir yeminin caiz olduğu anlamını vermektedir. Çünkü o bu şekilde yemin etmesine tepki göstermemiştir. Bu hususta bir dereceye kadar bazı açıklamalar Yüce Allah'ın izniyle El-Eymen ve En-Nuzur Yeminler ve Adaklar bölümünde gelecektir. Yirminci bab. Yüce Allah'ın hani peygamber arkanızdan size seslenip dururken siz boyuna hiç kimseye dönüp bakmadan uzaklaşıp duruyordunuz. kaybettiklerinize ve başınıza gelenlere üzülmeyesiniz diye Allah sizi keder üstüne keder vererek cezalandırdı. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır ayeti. Ebu İshak dedi ki, El-Bera bin Azib radiyallahu anhu şöyle derken dinledim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud günü piyadelerin başına Abdullah bin Cübeyr'i kumandan tayin etti. Bunlar geriye dönüp kaçtılar. İşte Yüce Allah'ın peygamber arkanızdan size seslenip dururken buyruğu bunu anlatmaktadır. Açıklama. Allah size keder üstüne keder vererek cezalandırdı. Abd bin Hümeyd'in mücahit yoluyla rivayetine göre o şöyle demiştir. Birinci keder Muhammed öldürüldü diyen sesi işitmeleriydi. İkinci kederleri ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etrafından dağılıp dağda yukarıya doğru koşmalarıydı. O sırada da aralarından öldürülenleri hatırladılar ve üzüldüler. Kaybettiklerinize, ele geçiremediğiniz ganimetlere ve başınıza gelenlere, yaralanmalar ve kardeşlerinizin öldürülmesine üzülmeyesiniz diye.
1: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ay sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
5: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com. 0537 362 1515.
6: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Reklamları dinlediniz.

0: Özel FM.
1: Sessiz yığınların sesi.
0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
2: Allah

0: Güzel FM.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
2: Yirmi bab. Yüce Allah'ın sonra o kederin ardından üzerinize bir emniyet, bir uyuklama indirdi ki o içinizden bir kısmını örtüp bürüyordu. Bir kısmı da canları sevdasına düşmüşlerdi. Allah'a karşı cahiliyet zanlı gibi hakkın dışına bir zan besliyorlardı. Bu işten bize bir şey var mı diyorlardı. De ki, her şey Allah'ın elindedir. Onlar sana açıklamadıkları şeyi içlerinde gizliyorlar. Bizim bu işten bir payımız olsaydı burada öldürülmezdik diyorlar. De ki, evlerinizde olsaydınız bile üzerlerine öldürülmeleri yazılmış olanlar yatacakları yerlere çıkıp giderlerdi. Allah göğüslerinizdekini yoklamak, kalplerinizdekini temizlemek için böyle yaptı. Allah kalplerin özünü çok iyi bilendir ayeti. Ali İmran 154. Enes Ebu Talha'dan rivayette Allah ikisinden de razı olsun dedi ki, ben de Uhud günü uyuklamanın kendisini bürüdüğü kimselerden idim. O kadar ki kılıç elimden defalarca düştü. O düşüyor, ben onu alıyordum. O düşüyor, ben onu alıyordum. Açıklama. Sonra o kederin ardından üzerinize bir emniyet, bir uyuklama indirdi. Nokta nokta. Bu buyruk hakkında İbni İshak der ki, Yüce Allah açıklamayı yakin sahibi kimselere güvenlik olmak üzere indirdi. Çünkü onlar uykudayken korkmazlar. Kendi nefislerinden başka bir şeyin telaşına düşmeyen münafıklar ise son derece korku ve dehşet içindeydiler. Yirmi birinci bab. Yüce Allah'ın o işten sana hiçbir şey düşmez. Allah dilerse ya tevbelerini kabul eder yahut zalim olduklarından dolayı onlara azap eder ayeti. Ali İmran 128. Humeyt ve Sabit Enes'ten şöyle dediğini rivayet etmektedirler. Uhud günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin başı yani yüzü yaralandı. O, peygamberini yaralayan bir kavim nasıl kurtulur diye buyurdu. Bunun üzerine o işten sana hiçbir şey düşmez buyruğu nazil oldu. Salim babasından rivayet ettiğine göre, babası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sabah namazının ikinci rekatinde başını rükudan kaldırınca şöyle derken dinlemiştir. Allah'ım filana filana ve filana lanet olsun. O bu sözlerini Semi'allahu limen hamide Rabbena ve lekel hamd dedikten sonra söylüyordu. Bunun üzerine Yüce Allah, o işten sana hiçbir şey düşmez nokta nokta zalim olduklarından dolayı onlara azap eder buyruğunu indirdi. Hanzala bin Ebi Süfyan'dan dedi ki, ben Salim bin Abdullah'ı şöyle derken dinledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safvan bin Umeyye, Süheyl bin Amr ve El Haris bin Hişam'a beddua ediyordu. Bunun üzerine o işten sana hiçbir şey düşmez nokta nokta ayeti yahut zalim olduklarından dolayı onlara azap eder kısmına kadar nazil oldu. Açıklama. İbni Hişam'ın Ebu Said el-Hudri yoluyla rivayet ettiği hadiste belirtildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin alt çenesindeki küçük azı dişini kıran ile onun alt dudağını yaralayan kişi Utbe bin Ebi Vakkas'tır. Abdullah bin Şihab ez-Zühri'ye göre ise alnını yaralayan kişi odur. Abdullah bin Kami'a ise onun yanağını yaralamış ve miğferdeki iki halka yanağına batmıştı. Malik bin Sinan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünden kanı emmiş, sonra zırhın halkalarını çıkartmıştır. Bunun üzerine Allah Resulü ona ateş sana asla değmeyecektir diye buyurmuştur. İbni İshak da Sa'd bin Ebi Vakkas'ın rivayet ettiği hadiste şunları zikretmektedir. Ben kardeşim Utbe bin Ebi Vakkas'ı Uhud günü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaptıklarını yaptıktan sonra öldürmeyi arzuladığım kadar hiçbir kimseyi öldürmeyi arzulamadım. Taberani'de de Ebu Umame'den şöyle dediği zikredilmektedir. Uhud günü Abdullah bin Kami'a Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir ok attı. yüzünü yaraladı ve küçük azı dişini kırdı. Bu arada İbni Kamia, bu oku benden al, onu ben İbni Kamia'ya atıyorum deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzünden kanı silerken Allah seni kahretsin, ne oluyor sana diye buyurdu. Yüce Allah ona bir dağ keçisini musallat etti. Onu paramparça edinceye kadar toslayıp durdu. (22. Bab) Ümmü Selid. Salebe bin Ebi Malik'ten rivayete göre Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh Medinelilerin hanımları arasında örtüler dağıttı. Bunlardan iyice bir örtü geriye kaldı. Yanında bulunanlardan birisi ona, ey müminlerin emiri, sen bunu senin nikahın altında bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızına, ki bu sözleriyle Ali'nin kızı Ümmü Kürsüm'ü kastediyorlardı, ver dediler. Ömer, hayır, Ümmü Selid buna daha bir hak sahibidir dedi. Ümmü Selid de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beyat eden Ensar hanımlarından birisiydi. Ömer dedi ki, çünkü o Uhud günü bize sırtında kırbalarla su taşıyordu. Açıklama. Ümmü Selid'e dair zikredilen hadis daha önce cihat bölümünde açıklanmış bulunmaktadır. Burada sözü edilen Ümmü Selid, Ebu Said el-Hudri'nin annesidir. Ebu Selid adında birisinin hanımıydı. Kocası hicretten önce vefat ettikten sonra onunla Malik bin Sinan el-Hudri evlendi ve ondan Ebu Said dünyaya geldi. 23. Bab. Hamza bin Abdülmuttalib radıyallahu anh'ın öldürülmesi. Amr bin Umeyye ed-Damri dedi ki, ben Ubeydullah bin Adi bin el-Hiyari ile birlikte yola çıktım. Hamza geldiğimizde Ubeydullah bin Adi bana, ne dersin Vahşi'nin yanına gidip ona Hamza'yı nasıl öldürdüğünü soralım mı dedi. Ben peki dedim. Vahşi Hamza'da kalıyordu. Biz de onun nerede olduğunu sorduk. Bize işte orada evinin gölgesinde bir tulum gibi duruyor denildi. Amr dedi ki, biz de ona doğru gittik ve onun yakınında durduk. Selam verdik, selamı aldı. Amr dedi ki, Ubeydullah da sarığına sarılmış, Vahşi onun sadece gözlerini ve ayaklarını görebiliyordu. Ubeydullah, beni tanıyor musun diye sordu. Amr dedi ki, ona baktıktan sonra Allah'a yemin ederim ki hayır deyip şöyle devam etti. Ancak şunu biliyorum, Adi bin el-Hiyar Ebu Leys kızı Ümmü Kıtal adında birisiyle evlendiğini ve bu kadından onun Mekke'de bir erkek evladı doğurduğunu biliyorum. Ben de ona süt anne bulmaya çalışıyordum. İşte bu çocuğu annesiyle birlikte taşıyıp götürüp babasına verdik. Sanki ben senin ayaklarına bakarken onun ayaklarını görüyorum dedi. Amr dedi ki, Ubeydullah yüzünü açtı. Sonra Hamza'yı nasıl öldürdüğünü bize anlatır mısın dedi. Vahşi olur dedim. Hamza Bedir'de Tuayme bin Adi bin el-Hiyari öldürmüştü. Bunun üzerine efendim olan Cübeyr bin Mu'tim bana, şayet amcama karşılık Hamza'yı öldürürsen sen de hür olacaksın dedi. Vahşi dedi ki, herkes aynen ki aynen Uhud karşısında bir dağ olup onunla Uhud arasında bir vadi vardır. Senesinde sefere çıkınca ben de savaşa katılmak üzere onlarla birlikte çıktım. Savaşmak üzere saf tuttuklarına Siba ileri atılarak benimle teke tek kim çarpışır dedi. Vahşi dedi ki, karşısına Hamza bin Abdülmuttalib çıktı. Ey Siba, ey kadınların bızırlarını kesen kadın sünnetçisi, Ümmü Ammar'ın oğlu, sen Allah'a ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet mi ediyorsun dedi. Vahşi dedi ki, sonra üzerine bir hamle yaptı. Herif geçip gitmiş dün gibi oluverdi, yok olup gitti. Vahşi devamla dedi ki, ben de bir kayanın altında Hamza'ya tuzak kurup saklandım. Bana yaklaşınca ona harbemi attım, mızrağımı Hamza'nın kasığına yerleştirdim. Mızrak Hamza'nın iki uyluğu arasından öbür tarafa çıkmıştı. Vahşi dedi ki işte bu mızrak Hamza'yı olduğu yere çökertti. Herkes geri dönünce ben de onunla birlikte geri döndüm. İslam Mekke'de yayılıncaya kadar ben de Mekke'de kaldım. Sonra Taif'e çıkıp gittim. Taifliler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme elçiler gönderdiler. Bana o kendisine elçi olarak gidenleri rahatsız etmez denildi. Ben de Taif heyetiyle beraber çıkıp gittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardım. Beni görünce sen Vahşi değil misin diye sordu. Ben evet dedim. Sen Hamza'yı öldürdün öyle mi diye sordu. Ben iş sana ulaşan haberde olduğu gibi oldu dedim. Allah Resulü bana yüzünü hiç göstermeyebilir misin diye sordu. Vahşi dedi ki ben de çıkıp gittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Müseylemetül Kezzab ortaya çıktı. Kendi kendime dedim ki andolsun Müseyleme'nin üzerine ben de gideceğim. Belki onu öldürür, böylelikle Hamza'yı öldürmekle yaptığım kötülüğün karşılığı bir iyilik yapmış olurum. Vahşi dedi ki ben de ona karşı savaşa gidenlerle birlikte çıktım ve onunla ilgili olarak olanlar oldu. Vahşi dedi ki bir de ne göreyim yıkık bir duvarın bir kenarında bir kişinin durduğunu gördüm. Sanki esmer bir deveyi andırıyordu. Saçı başı dağınıktı. Vahşi dedi ki hemen harbemi ona attım. Harbemi iki memesi arasına yerleştirdim ve harbem arkadan iki küreği kemiği arasından çıktı. Vahşi dedi ki ensardan bir adam ileri atıldı ve onun tepesine kılıçla bir darbe indirdi. Abdülaziz bin Abdullah bin Selem'e dedi ki Abdullah bin Fadl dedi ki bana Süleyman bin Yesar'ın haber verdiğine göre o Abdullah bin Ömer'i şöyle derken dinlemiştir. Bir evin damında bulunan bir kız şöyle seslendi. Ey müminlerin emiri haberin olsun onu o siyahi köle öldürdü. Açıklama. Vahşi ki bin Harttir nin yanına gidelim mi? Cübeyr bin Mu'tim'in azatlısı Habeşli Vahşi'dir. Sanki o büyük bir tulum gibiydi. Bu isim yani Hamid çoğunlukla içi dolu tulum hakkında kullanılır. İbni Aiz'in zikrettiği bir rivayette onu oldukça şişman, gözleri kızarmış bir kişi bulduk şeklindedir. Bürünmüş. Yani sarığını çenesi altından geçirmeden başının üzerine sarmış demektir. Ona süt anne arıyordum. İbni İshak rivayetinde şu fazlalık vardır. Allah'a yemin ederim, Zutuva denilen yerde seni emziren Sa'd oğullarından olan süt annene teslim ettiğimden beri seni görmüş değilim. Ben seni ona uzattığım sırada o devesi üzerinde bulunuyordu. Seni elimden aldığında kendisine doğru kaldırırken ayağının parıltısını görmüştüm. İşte şimdi sen benim başucumda durunca o ayakları tanıdım. Bu ifadeler bu başlıktaki hadiste geçen sanki senin ayaklarını görmüş gibiyim sözlerine açıklık getirmektedir. Yani onun ayaklarını daha önce taşıyıp götürdüğü çocuğun ayaklarını benzetmiş oldum. Gerçekten o çocuğun o olduğu ortaya çıktı. Her iki görmesi arasında ise yaklaşık 50 yıllık bir süre geçmişti. Bu ise aşırı bir zekaya ve kıyafet ilmine dair eksiksiz bir bilgiye sahip olduğunu göstermektedir. Herkes yani Kureyş ve beraberinde bulunanlar Ayneyn yılı yani Uhud senesi çıkınca. Vahşi'nin aynen Uhud karşısında bir dağdır yani Uhud cihetinde bir dağdır sözüne gelince Vahşi'nin o yılı o dağa nispet ederek zikredip Uhud'a nispet etmeyişinin sebebi Kureyşlilerin Ayneyn dağı yakınında karargah kurmuş olmalarındandır. Ben de herkesle birlikte savaşa çıktım. Teyalisi rivayetinde şöyle demektedir. Uhud günü harbemi yanıma alarak çıktım. Ben Habeşlilerden bir kişiyim. Onların harbe oyunlarını bilen birisiydim. Vahşi dedi ki ben onlarla birlikte ne birisini öldürmek ne de savaşmak amacıyla çıktım. Benim tek meselem Hamza idi. İbni İshak'ta da Vahşi Habeşlilerin usulüyle harbe atan birisiydi. Hedefe isabet ettirmemesi çok nadirdi denilmektedir. Bızırları kesen ibaresini açıklayıcı olmak üzere İbni İshak, annesi Mekke'de kadınları sünnet ederdi demektedir. Araplar bu tabiri yermek amacıyla kullanırlardı. Karşı çıkan, düşmanlık eden, onlara karşı duran, inat eden. Geçip giden dün gibi ifadesi onu öldürmüş olmasından kinayedir. Yani onu mahvetti, yok etti. Bana onun elçilere dokunmadığı söylendi. Yani elçiler onun tarafından rahatsız edilmezdi. Teyalisi rivayetinde şöyle denilmektedir. Şam'a kaçmak istemiştim. Bir adam bana ne oluyor sana, Allah'a yemin olsun bir kimse hak şehadeti getirmiş olarak Muhammed'e giderse mutlaka onu serbest bırakır dedi. Bunun üzerine ben de yola koyuldum. Ben onun başı ucunda hak şehadetini ayakta durup getirinceye kadar beni fark etmedi. İbni İshak'ta da aniden benim başı ucunda durduğumu gördü denilmektedir. Allah Resulü Hamza'yı sen mi öldürdün diye buyurdu. Ben durum sana ulaştığı gibi oldu dedim. Yunus bin Bukeyr de İbni İshak'ın El-Megazisinde şöyle denildiği belirtilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu vahşidir denildi. Allah Resulü onu bırakınız çünkü bir tek adamın bile Müslüman olması bin tane kafirin öldürülmesinden daha çok sevdiğim bir şeydir diye buyurdu. Bana yüzünüzü hiç göstermeyebilir misiniz? Teyalisinin rivayetinde şöyle denmektedir. Yüzünü bana gösterme, seni görmeyeyim diye buyurdu. Vahşi dedi ki ben de nokta nokta çıktım. Taberani'de şöyle denilmektedir. Allah Resulü, ey vahşi çık git, daha önce Allah yolundan başkalarını alıkoyduğun gibi şimdi de Allah yolunda savaş diye buyurdu. Andolsun Müseyleme'nin üzerine gideceğim dedim. Tayalisi'deki rivayette Müseyleme'nin durumu ortaya çıkınca ben de onun üzerine giden askerlerle birlikte yola koyuldum ve harbemi yanıma aldım denilmektedir. Hamza'ya karşılık onu öldürebilirim. Yani onu öldürerek Hamza'yı öldürmeye denk bir iş yapayım. Daha sonra şu sözleriyle bunu açıklamaktadır. Böylece ben hem insanların en hayırlısı olanını hem de en şerli olanını öldürmüş oldum. Vahşi'nin Müseyleme'nin durumuyla ilgili olanlar oldu ifadesiyle kastedilen ona karşı yapılan savaştır. Müseyleme ile Müslümanlar arasındaki bu vakada ashab-ı kiramdan çok kimse şehit düşmüştür. Daha sonra ileride Yüce Allah'ın izniyle fiten bölümünde açıklanacağı üzere Müseyleme'nin öldürülmesi ile Müslümanlar zaferi kazanmış oldular. Esmer bir deve yani rengi kül gibi savaşın tozlarından dolayı bu rengi almış. Hadisten çıkan diğer sonuçlar. Vahşi'nin rivayet ettiği bu hadiste Vahşi'nin sahip olduğu ileri derecedeki zeka ile alakalı olarak belirtilenler ile Hamza'nın pek çok menkıbesi dışında bir takım sonuçlar da çıkarılmaktadır. 1. Kişi yakını olan birisine yahut da arkadaşına herhangi bir eziyette bulunmuş olan bir kimseyi görmekten hoşlanmayabilir. Fakat bu iki kişinin birbirleriyle yasaklanmış şekliyle dargın durmalarını gerektirmez. 2. İslam, Müslüman olmadan önce yapılan günahları siler süpürür. 3. Savaşta tedbirli olmak gerektiği gibi kimsenin savaşta kimseyi küçümsememesi gerekir. Çünkü o gün Hamza radıyallahu anh'ın vahşiyi görmüş olduğu muhakkaktır. Fakat onu küçümsediği için ona karşı kendisini korumaya gerek duymamıştır. Fakat nihayetinde tam karşısında vahşi ona harbesini saplamıştır. İbni İshak da şunları söylemektedir. Bana Muhammed bin Cafer bin Ez-Zübeyr anlatarak dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı. Yaralılar arasında Hamza'yı aradı. Onun vadinin iç tarafında burnunun kulaklarının kesilmiş olduğunu gördü. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Eğer Abdülmuttalib'in kızı Safiye üzülmeyecek ve bu benden sonra uygulanan bir sünnet olmayacak olsaydı, onu yırtıcı hayvanların karınlarından ve kuşların kursaklarından haşredilsin diye böylece bırakırdım. İbni Hişam ek olarak şunları da söylemektedir. Ve Allah Resulü şöyle buyurdu. Ebediyen senin gibi bir musibet ile karşılaşmayacağım. Bunun üzerine Cibril inip Hamza semada Allah'ın arslanı ve Resulünün arslanı diye yazılıdır dedi.

Fethül Bari, Sahih-i Buhari Şerhi Muhtasarı. Yazan İbni Hacer el Askalani, Polen Yayınları. Okuyan Erol Coşkun.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
1: Rabbim, hamd senin zatının celaline ve hakimiyetinin azametine layık bir şekilde yalnız sanadır.

0: şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında ve gece ile gündüzün ard arda gelmesinde akıl sahipleri için elbette deliller vardır. Onlar ki ayakta durur iken, oturur iken ve yanları üzere yatar iken Allah'ı zikrederler ve derler ki:
1: Rabbimiz, sen bunları boş yere yaratmadın. Sen bundan münezzehsin. Artık bizi ateşin azabından muhafaza eyle.
2: Özel FM uyarıyor.
3: Allah insanlar için kolaylık diler. İslam dini kolaydır ve iman edenlere her konuda kolaylık getirir. Her şeyi kolaylaştırmak, insanların üzerindeki gereksiz ağırlıkları almak Allah'ın hoşnut olduğu bir ahlaktır. Çünkü Kur'an'da Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurulmaktadır.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme, zira o müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma, zira o asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme, zira o müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
1: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik.

0: Şube 0212 550 2707 Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62-66 Bağcılar.
1: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com
2: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
4: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
7: Özel FM.
8: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Hayatın Vahdeti. Eser Kul Sadi Yüksel. İntişar Yayınları. Seslendiren Coşkun Musullu.

Değerli Özel FM dinleyenleri, programımıza hoş geldiniz. Kul Sadi Yüksel'in Ümmetin Vahdeti isimli eserini kaldığımız yerden seslendirmeye devam ediyoruz. Müslümanlardan ilki olmak. Allah'a ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman edip, imanlarında hiçbir şüpheye düşmeyen ve imanlarını en büyük zulüm olan şirke karıştırmayan, Allah'ın yeryüzünün halifeleri kıldığı muvahhid müminlere şöyle söylemelerini emir buyurur alemlerin Rabbi Allah-u Teala. De ki, Rabbim gerçekten beni doğru yola iletti. Dimdik duran bir dine, İbrahim'in Hanif dinine, o müşriklerden değildi. Müşriklerden olmayan ve tek başına bir ümmet olan Allah'ın Halili İbrahim Aleyhisselam'ın dini. Dost doğru yol ve dimdik duran bir din. Kendisine inanan ve benimseyenlerden dost doğru olmalarını ve dimdik durmalarını isteyen bir din. Ondan başka hak ve dost doğru din olmayan tek ve eşsiz hak din. Tevhid ve vahdet dini İslam. İslam'ı kamilleştirip ondan razı olan Rabbimiz Allah Teala kendisine iman edip itaat edenlere seninle birlikte tevbe edenlerle beraber emrolunduğun gibi dost doğru davran ve azıtmayın. Çünkü o yaptıklarınızı görendir. Zulmedenlere eğilim göstermeyin. Yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka velileriniz yoktur. Sonra yardım göremezsiniz. Buyurup Allah'ın Nebisi ve Resulü İbrahim Aleyhisselam ile onunla beraber olanları örnek edinmelerini emretmektedir. İbrahim ve onunla birlikte olanlarda size güzel bir örnek vardır. Hani kendi kavimlerine demişlerdi ki, biz sizlerden ve Allah'ın dışında taptıklarınızdan gerçekten uzağız. Sizi artık tanımayıp inkar ettik. Sizinle aramızda, siz Allah'a bir olarak iman edinceye kadar ebedi bir düşmanlık ve kin baş göstermiştir. Bu kesin karar ve net tavır, dost doğru yol ve dimdik duran İbrahim Aleyhisselam'ın dinine iletilmenin gereğidir. Hangi asırda ve hangi ülkede olursa olsun, muvahhid müminlerin tavrı budur. Bu olacaktır. Zaman ve mekan değişikliği mümin Müslüman şahsiyeti olması gerekli olan halinden değiştiremeyecektir. Muvahhid mümin zaman içinde değişecek bir kişi değildir. O zamanı değiştirip şirkten tevhide, küfürden imana, tağuti düzenlerden İslam'a ulaştırmakla görevli kılınmıştır. Rabbi ve ilahı Allah-u Teala onu nasıl dosdoğru yola iletmiş, karanlıklardan nura çıkarmış ise o da bu nimetin şükrünü eda etmek için diğer insanların hidayetine vesile olmaya, onların şirkin, küfrün karanlıklarından İslam'ın aydınlığına çıkmalarına gayret gösterir. Selefi Salih'in örneğinde olduğu gibi. Sasan İmparatorluğu'nun yıkılıp tarihin derinliklerine gömülmesine vesile olan Kadisiye Savaşı öncesi, İslam ordusundan bir elçi isteyen Mecusi ordusunun başkomutanı Rüstem, İslam elçisi olarak gelen Ribi bin Amir radıyallahu anh ile görüşürken ona "Sizi buralara kadar getiren sebep nedir?" diye sorar. O da şöyle cevap verir. "Cenab-ı Allah bizi gönderdi ki onun dilediği kimseleri kula kulluk etmekten kurtarıp Allah'a kul yapalım. O kimseleri dünya sıkıntısından kurtarıp genişliğine kavuşturalım. Dinlerin zulüm ve baskılarından kurtarıp İslam'ın adaletine kavuşturalım. Cenab-ı Allah bizi kendisine imana davet edelim diye dini ile yarattıklarına gönderdi. Bu dini kabul eden kimsenin durumunu kabulleniriz ve kendisine dokunmadan geri döneriz. Ama bu dini kabul etmeyen kimselerle Allah'ın vaadini gerçekleştirinceye kadar savaşırız." Rüstem, "Allah'ın size vaat ettiği şey nedir?" diye sordu. Ribi bin Amir radıyallahu anh şu şekilde cevap verdi. "Cennettir. İmana gelmeyen kimselerle savaşarak ölen kimse için cennet vardır. Hayatta kalan gaziler için ise zafer vardır." diye cevapladı. Allah'ın dinini kabul etmeyen ve batıl ideolojilerini devlet yaparak yeryüzünü ifsad edip fitne ile, zulüm ve sömürüyle bozgunculuk yapanlarla savaşı emreden Rabbimiz Allah, iki güzel şeyden birini vaat etmektedir. Ya ebedi cennet ile müjdelenen şehadet, ya izzet ile sonuçlanan zafer. Şöyle buyurdu Allah Azze ve Celle, "Yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın.
Eğer vazgeçerlerse artık zulüm yapanlardan başkasına karşı düşmanlık yoktur. Bu mukaddes savaşı emreden Allah-u Teala, bu savaşa katılacak mücahit, mümin kullarına bol nimetler bahşetmiştir. Hiç şüphesiz Allah, müminlerden karşılığında mutlaka cennet vermek üzere canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da onun üzerine gerçek olan bir vaattir. Allah'tan daha çok ahdine vefa gösterecek olan kimdir? Şu halde yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinip müjdeleşiniz. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Yegane Rableri ve ilahları ile yaptıkları bu alışverişten dolayı çok sevinip müjdeleşen mümin Müslümanlar, yeryüzünde yaşayan insanlar için hem dünya hem de ahiret kurtuluşu ve mutluluğu olan İslam'ın egemen olmasını istemeyen, yeryüzündeki bozguncu, sömürücü, zalim tağutlarla savaşırken yalnız ve yalnız Allah'ın rızasını hedefler. Bundan başka bir şeye tabi olmazlar. Şöyle buyurur Rabbimiz Allah: de ki, Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler. De ki, siz bizim için iki güzellikten, şehitlik veya zaferden birinin dışında başkasını mı bekliyorsunuz? Oysa biz de Allah'ın ya kendi katından veya bizim elimizle size bir azap dokunduracağını bekliyoruz. Öyleyse siz bekleye durun. Kuşkusuz biz de sizlerle birlikte bekleyenleriz. Alemlerin Rabbi Allah'ın dosdoğru olan İbrahim Aleyhisselam'ın hanif dinine ilettiği muvahhid ve mücahid kulunun inancı, anlayışı, tavrı ve Allah yolundaki gayreti böyledir. Rabbi Allah ona şöyle seslenmektedir: de ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. Müslümanların ilki olmak her muvahhid müminin olmazsa olmazıdır. Allah yolunda yapılan bütün çalışmalarda Müslümanların ilki olmak, İyilik ve takva üzerine yardımlaşmada yardımlaşanların ilki olmak, cennete kavuşma yarışmasında yarışanların ilki olmak. Bunun için hiçbir ortağı olmayan, ondan başka hüküm koyucu hak ilah bulunmayan, alemlerin Rabbi Allah'a katıksız iman ve tam teslimiyet gerekir. Yani iman ve salih amel. Yani iman ve takva. Çünkü Allah ancak muttakilerden kabul eder. Dünya ve ahiret zararından, hüsranından kurtulmuş olanlar, iman edip salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenlerdir. Müslümanların, yani Allah'ın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği hükme hiçbir itiraz etmeden teslim olanların ilki olmak, hayatını ve ölümünü Allah için kılmak ile gündeme gelir. Hayatını Allah'a adayan, başta namaz olmak üzere bütün ibadetlerini yalnız Allah'a has kılanın yaptıkları tam teslimiyeti meydana getirir. Allah'ın kabul ettiği teslimiyet ve razı olduğu hal budur. Bu hal üzere bulunan mümin, Müslüman kul, kendisini ebedi cennetlik kılacak ve ebedi cehennemden uzaklaştıracak amel ile meşgul olmak istemektedir. Ömrünün sonuna kadar tevhid akidesi ve salih amel üzere olmayı arzulayan imanlı kulun bütün dileği, bu durumun devam etmesi, kalbinin ve ayaklarının Allah'ın dini üzerinde sabit kalmasıdır. Namazının, ibadetlerinin, hayatının ve ölümünün yalnızca Allah için olması konusunda hiçbir ortağı olmayan Allah-u Teala tarafından emrolunan mümin Müslüman kişi, ahireti dünyaya tercih eden kişidir. Dünyadaki payını unutmayan fakat bütün gayreti ahiret yurdundaki ebedi cenneti kazanmak için çalışan iman ehli kulun en büyük arzusu Rabbi Allah'ın kendisinden razı olması ve ona şöyle hitap edip kabul buyurmasıdır: ey mutmain nefis! Rabbine razı edici ve razı edilmiş olarak dön. Artık kullarımın arasına gir. Cennetime gir. Bu
en hayırlı ve ebedi hayata ulaşmak için bütün imkanlarıyla çalışan ümmetin Selefi Salihinden Muaz bin Cebel radıyallahu anh, bütün ümmetin fertlerini kuşatıcı olan bir meseleyi ve her muvahhid müminin ihtiyaç duyduğu sorunun cevabını müminlere şefkatli ve esirgeyici olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sorar. Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Bir seferde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdim. Bir gün yürümekteyken Resulullah'a yakın bulundum. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, beni cennete girdirecek, cehennemden uzaklaştıracak bir iş söyle bana," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde cevap verdi. "Çok büyük bir şey sordun. Ancak bu Allah'ın kolay kıldığı kişi için pek kolaydır. Hiçbir şeye ortak koşmadan yalnızca Allah'a kulluk edersin. Namazı dosdoğru kılarsın, zekatı verirsin, Ramazan orucunu tutarsın, gücün yeter, imkan bulabilirsen Kabe'yi hac edersin," buyurdu. Sonra sözüne devam etti. "Şimdi sana hayır kapılarını haber vereyim mi? Oruç kalkandır. Sadaka, suyun ateşi söndürmesi gibi günahın azabını söndürür. Kişinin gece yarısı kıldığı namaz da günahı söndürür," buyurdu. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onlar yanları gece namazına kalkmak için yataklarından uzaklaşır. Rablerine korku ve umutla dua ederler ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Artık hiçbir nefis yaptıklarına karşılık olmak üzere kendileri için gözler aydınlığı olarak nelerin, yani sayısız nimetlerin saklandığını bilmez." Ayetlerini okudu ve "Sana bütün işlerin başını, ana direğini ve doruk noktasını bildireyim mi?" buyurdu. Ben, "Evet, bildir ya Resulallah," dedim. Peygamber Efendimiz şu şekilde devam etti. "İşin başı İslam, direği namaz, doruğu cihattır," buyurdu. Sonra, "Sana bütün bunların kıvamının kendisine bağlı olduğu şeyi bildireyim mi?" buyurdu. Ben, "Evet, bildir ya Resulallah," dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dilini tuttu ve "Şunu koru," buyurdu. Ben, "Ya Resulallah, biz konuştuklarımızdan da mı sorgulanacak mıyız?" diye sordum. Resulullah, "Annen yokluğuna yansın ey Muaz. İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen ancak dillerinin ürettikleridir," buyurdu. Cehennemden uzaklaşıp cennete girmek isteyen ehli iman olan kişilerin şu asla değişmez ve değiştirilemez İslam'ın temel ilkelerine sarılıp gereğiyle amel ederek dosdoğru davranmalıdırlar. La ilahe illallah'ın gereği olan hiçbir şeye ortak koşmadan yalnızca Allah'a kulluk etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmak, imkan bulabilirse hacca gitmek. Bunlarla beraber sadaka verip gece namazı kılmak, kulun yaptığı günahların azabını siler süpürür. Muvahhid müminlerin davasının başı İslam, direği namaz ve doruk noktası cihattır. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla, elleriyle ve dilleriyle cihad olmadan ümmetin ne kurtuluşu olur ne de huzuru. Muvahhid ve mücahid müminler şartlarına ve ilkelerine dikkat ederek, gereği gibi davranarak Allah yolunda cihad ederler. Her hayırda Müslümanların ilki olmaya gayret eden her mümin kul, hayırlarda yarışma konusunda hep birinci olmak ister. "Artık hayırlarda yarışınız," buyuran Rabbimiz Allah-u Teala, bu hayırlı yarışı devam ettiren kullarının özelliklerini şöyle beyan eder. "Rabbinizden olan mağfiret ve eni göklerle yer kadar olan cennete kavuşmak için yarışın. O, muttakiler için hazırlanmıştır. Onlar, bollukta da, darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlardaki haklarından bağışlanma ile vazgeçenlerdir. Allah iyilik yapanları sever. Ve çirkin bir hayasızlık işledikleri ya da nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarından dolayı bağışlanma isteyenlerdir. Allah'tan başka günahları bağışlayan kimdir? Bir de onlar yaptıkları kötü şeylerde bile bile ısrar etmeyenlerdir.
İşte bunların karşılığı Rablerinden bağışlanma ve içinde ebedi olarak kalacakları altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Böyle yapıp edenlere ne güzel bir karşılık, ecir var. Mümin Müslümanlar önce tağutu ret, Allah'a iman olan tevhid üzere bir araya gelip müminlerin birbirinin velisi ve kardeşi olduğu gerçeğini pekiştirmeleri, bir vücudun organları haline gelmelidirler. Tek millet olan küfür cephesinden ayrılmalı, İslam topraklarını işgal eden tağuti işgalcilerden tamamen uzaklaşıp İslam cephesini ve İslam milletini oluşturmalıdırlar. Hak ile batılı birbirine asla karıştırmamalı, hakkı batıldan ayırıp cepheleri netleştirmelidir. İşte o zaman Rabbimiz Allah'ın şu buyruğu gerçek manasıyla gündeme gelir. De ki, o Allah her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka bir Rab mı arayayım? Ey insanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Gökten ve yerden sizi rızıklandıran Allah'ın dışında bir başka yardımcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl olur da çevriliyorsunuz? Bir olan, kahreden Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Üstün ve güçlü olan, bağışlayandır. Bir asırdan beridir egemen zalim tağutlar tarafından işgal edilen İslam topraklarında esaret altında yaşayan ve Müslüman olduklarını söyleyen kitleler, zaman geçtikçe işgal kuvvetlerini benimser oldular. İşgal devletlerine devletimiz deyip sahipleniyor, onun tağuti yöneticilerinin ilahlaştırdıkları hevalarından kaynaklanan yasaları kabul ediyor, onları yasama makamında görüyor, emirlerini yerine getirip yasaklarından çekiniyor. Allah'ın hükümlerini geçersiz kılıp kendi yasalarıyla sevk ve idare eden yöneticiler, Allah'ın helal yani serbest kıldıklarını haram yani yasak kılıyor. Allah'ın haram kıldıklarını yani yasakladıklarını helal kılıyor yani serbestleştiriyor. Buna rağmen onlara itaat ediyor, hatta toz kondurmamaya çalışıyorlar. Rabbimiz Allah ise şöyle buyuruyor: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin. Sizden olan yöneticiler, sizin gibi Allah'a ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e iman edip itaat edenler, sizleri Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hükmüne göre yönetenler, işte bunlar ulul emri minkum yani sizden olan emir sahipleridirler. Ben Müslüman olanların ilkiyim diyen muvahhid şahsiyet, yeryüzünde Allah ile hudut yarışına giren hiçbir tağutu tanımamakla ve reddetmekle emrolunmuştur. Çünkü Allah'ın hiçbir ortağı yoktur. Artık kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa, o sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Bunun kopması yoktur. Allah işitendir,

0: Biz ümmi bir ümmetiz. Yegane önderimiz Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. O günden bugüne, bugünden kıyamete kadar biz ümmi bir ümmetiz. Dinimiz konusunda ümmi oluşumuz kıyamete kadar devam edecektir. Rabbimiz ve ilahımız Allah Teala ne buyurmuş ise, onun alemlere rahmet olarak gönderdiği hayat örneğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş ise, işittik ve itaat ettik. Bundan dolayı yazı yazmaz, hesap yapmayız. Çünkü biz ümmi bir ümmetiz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman mümin bir erkek ve mümin bir kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse artık gerçekten o apaçık bir sapıklıkla sapmıştır. Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman mümin olanların sözü işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte felaha kavuşanlar bunlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse ve Allah'tan korkup ondan sakınırsa işte kurtuluşa erenler bunlardır. Biz ümmi bir ümmetiz ve bizim inancımız, bizim amelimiz böyledir. Biz Rabbimiz Allah'tan ne buyurulmuş ise ve önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ne görülüp işitilmiş ise herhangi bir tereddüt geçirmeden, herhangi bir şüpheye kapılmadan, herhangi bir menfaat hesabı yapmadan itaat ederiz. İtaatımız katıksız imanımızın gereğidir. Rabbimiz Allah ve onun Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak hak olanı, şüphesiz doğru olanı, hayrı, iyiliği ve güzelliği buyurur. Rabbimiz Allah ve onun Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak hak olanı, şüphesiz doğru olanı, hayrı, iyiliği ve güzelliği buyurur. Bunun için işittik ve itaat ettik. Hangi çağda yaşarsak yaşayalım, hangi halde olursak olalım, imanımızda, anlayışımızda, amelimizde ve tavrımızda bir değişme olmaz. İşittik ve itaat ettik. Çünkü biz ümmi bir ümmetiz. Rabbimiz Allah'ın beyanıyla siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Marufu, iyi ve İslam'a uygun olanı emreder, münker olandan sakındırır ve Allah'a iman edersiniz. İşte bu ümmet, vasat ümmet ve merhamet olunmuş ümmet. Biz ümmi bir ümmetiz. Yegane önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ne duymuş isek ona tabi olup itaat eden bir ümmetiz. Çünkü Rabbimiz Allahü Teala'nın beyan buyurduğu gibi o hevadan, yani kendi istek, düşünce ve tutkularına göre konuşmaz. Onun söyledikleri yalnızca vahyolunmakta olan bir vahidir. Böyle olduğu için önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muvahhid müminlerin itaat mercidir. De ki, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz Allah kafirleri sevmez. Kim Resul'e itaat ederse gerçekte Allah'a itaat etmiş olur. Rabbimiz Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de mümin Müslüman kullarına yapmalarını farz kıldığı namaz, zekat, oruç ve hac ibadetlerinin nasıl yapılacaklarına dair ölçüyü Resulü sallallahu aleyhi ve selleme öğretmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın muradı ve rızası ölçüsünce bu ibadetlerin uygulamasını beyan buyurmuştur. O, hevasından hiçbir şey söylemez ve yapmaz. Her ne ki söylemiş ve yapmış ise Allah tarafından kendisine vahyolunmuş, emredilmiş ve izin verilmiştir. Tevkifi olan ibadet ölçüleri çağların değişmesiyle asla değişmezler. Namazın vakitleri ve rekatları, zekatın nisap miktarı, orucun nasıl başlanıp nasıl biteceği ve haccın menasikleri sabittir, değişmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbimiz Allah'ın kendisine vahyedip öğrettiği gibi ibadetlerin yapılış şekillerini ve ölçülerini beyan buyurmuştur. Bu konuda hiçbir noksanlık bırakılmamış ve her şey izah edilmiştir. Resul size neyi verirse artık onu alın. Sizi neden sakındırırsa artık ondan sakının ve Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah cezası pek şiddetli olandır diye buyuran Rabbimiz Allah üzerimizdeki nimetini tamamlamış ve hiçbir noksanlığı olmayan hayat nizamı İslam'ı bize din olarak seçip razı olmuştur.
1: Dinlemekte olduğunuz program reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
8: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
3: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
3: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
2: Reklamları dinlediniz.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
0: Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: biz ümmi bir ümmetiz. Yazı yazmaz, hesap yapmayız. Ay bazen şöyledir, bazen böyledir. Ravi dedi ki: Resulullah bununla bir defa ay 29, bir defa da 30'dur demek istiyor. Hevasından hiçbir şey söylemeyen Resul sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine vahyeden alemlerin Rabbi Allah'ın mümin Müslüman kullarına farz kıldığı Ramazan orucunun ölçüsünü beyan ediyor. Biz ümmi bir ümmetiz. Dinimiz olan hayat nizamı İslam konusunda kendimizden bir şey beyan edip yazı yazmaz ve hesap etmeyiz. Rabbimiz Allah-u Teala nasıl buyurmuş ve takdir etmişse biz ona uyar, itaat ederiz. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez diye buyuruyor alemlerin Rabbi Allah-u Teala. Ve ayların sayısı hakkında şöyle buyurur. Gerçek şu ki Allah katında ayların sayısı gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah'ın kitabında 12'dir. Bunların 4'ü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur. Öyleyse bunlarda kendinize zulmetmeyin. Allah katında değişmeyen ölçü budur. Bu sünnetullah'tır. Ve sünnetullah'ta hiçbir değişme olmaz. Dosdoğru olan hesap ile takdir edilmiş kameri aylardan birisi de Ramazan ayıdır. Bu aylar nasıl başlar ve nasıl biter ölçüsünü alemlerin Rabbi Allah'ın kendisine vahyedip öğrettiği Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beyan buyurmuştur. Ayların sayısı ve yerleri değişmediği gibi başlama ve bitiş ölçüleri de değişmez. İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şüphesiz Allah hilalleri vakit tayin etme alametleri kılmıştır. Bu sebeple hilali gördüğünüz vakit oruç tutunuz. Onu gördüğünüz takdirde oruç açınız. Eğer bulut ve benzeri bir sebeple hilali göremeyecek olursanız onun için süre takdir ediniz ve şunu biliniz ki aylar 30 günden fazla değildir. Yegane önderimiz ve hayat örneğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu beyanıyla apaçık bir şekilde gündeme gelen hakikat şudur ki hilalleri vakit tayin ölçüsü olarak beyan buyuran alemlerin Rabbi Allah-u Teala'dır. Bir yıl içinde 12 ayı yaratan Rabbimiz Allah 4 ayı haram ay olarak beyan etmiş ve hilalleri de bu ayların başlangıç ve bitiş ölçüsü koymuştur. Biz ümmi bir ümmetiz. Yazı yazmaz, hesap yapmayız. İbn Battal radıyallahu anh ve bazı alimler bu hadisi izah ederken şöyle derler. Biz öyle bir milletiz ki oruç ve diğer ibadetlerin vakitlerini tayin için bize hesap ve yazı bilmeyi gerektiren şeyler teklif edilmemiştir. Bizim ibadetlerimiz açık bazı alametlere bağlanmıştır. Bunları bilme konusunda hesap alimleri ile başkaları denktir. Hiçbir izaha ihtiyacı olmayan apaçık hakikat budur. Allame İbni Hacer el Askalani radıyallahu anh Sahih-i Buhari şerhi olan Fethul Bari adlı eserinde bu hadisi şerh ederken şunları beyan eder. İşte oruç ve başka hususların başlangıcına veya bitişine karar verebilmek için hilalin görünmesi şartı aranmıştır. Böylece gök cisimlerinin hareketlerini ve evrelerini hesap etme zorluğu da kaldırılmıştır. Daha sonraki dönemlerde gök cisimlerinin hareketlerini ve evrelerini hesaplama yöntemlerini bilenler olmuşsa da oruçla ilgili bu hüküm devam etmiştir. Zaten hadisin söyleniş tarzına baktığımızda hesaplama yoluyla bu ayların girişine ve çıkışına karar verilmemesi gerektiği de anlaşılmaktadır. Hava kapalı olursa ayı 30 güne tamamlayın. Hadisi de bunu açıklar niteliktedir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem havanın kapalı olması durumunda hesabı bilenlere sorun dememiştir. Ayrıca hava kapalı olduğu zaman ay 30 güne tamamlandığında herkes aynı süreyi esas alacağından insanlar arasında görüş ayrılıklarının ve çekişmelerin çıkması da önlenmiş olacaktır. Zaten ayın 30 güne tamamlanmasının hikmetlerinden biri de budur. İmam Muhyiddin en Nevevi radıyallahu an El Minhac isimli Sahih-i Müslim şerhinde şunları kaydeder. Malik, Şafii, Ebu Hanife, Selef ve Halef'in cumhurunun kanaatine göre ise bunun anlamı onun için günlerin sayısını 30 güne tamamlayarak takdir ediniz demektir. Dil bilginleri der ki takdir etmek için aynı anlamda olmak üzere akdiru ve ukaddiru kullanılabilir. Hepsi de takdir etmek, miktarını tespit etmek, tayin etmek anlamındadır. Hatta bir dedi ki Yüce Allah'ın biz takdir ettik ne güzel takdir edenleriz buyruğu da bu anlamdadır. Cumhur zikredilen rivayetleri delil göstermektedirler. Çünkü sayıyı 30'a tamamlayınız ibaresi onun için takdir ediniz, miktarını tespit ediniz ibaresinin açıklamasıdır. Bundan dolayı her ikisi aynı rivayette bir araya gelmemişlerdir. Aksine bazen bunu zikretmiş, bazen ötekini zikretmiştir. Diğer taraftan bundan önceki onu 30 gün takdir ediniz ifadesi de pekiştirmektedir. El-Maziri dedi ki, fukahanın çoğunluğu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin onun miktarını hesap edin buyruğu ile ayın sayısının 30'a tamamlaması şeklinde yorumlamıştır. Tıpkı diğer hadiste bunu açıklık getirdiği gibi. Fukahanın cumhuru der ki, bununla müneccimlerin hesaplarının kastedilmiş olması mümkün değildir. Çünkü insanlar bu hesabı yapmakla yükümlü tutulacak olurlarsa bu onlara ağır gelir. Çünkü bu bilgiyi belli bir takım fertler bilir. Şeriat ise insanlara, onlara büyük çoğunluklarının bildiği şeyleri tanıtır. Onu gördüğünüz zaman oruç tutunuz. Onu görünce de oruç açınız. Buyruğu ile kasıt bazı Müslümanların hilali görmeleridir. Her insanın hilali görmesi şartı yoktur. Aksine adaletli iki kişinin hilal görmeleri bütün insanlar için yeterlidir. Hatta daha sahih kabul edilen görüşe göre adaletli bir kişinin görmesi dahi yeterlidir. Bu oruca başlamak ile ilgilidir. Orucu açıp bayram yapmak ise bütün ilim adamlarına göre Şevval hilalinin görüldüğüne dair adaletli bir şahsın şahitliği ile caiz değildir. Bundan tek istisna Ebu Sevr'dir. O adaletli bir kişinin şahitliği ile bunu caiz kabul etmiştir. Ay böyledir ve böyledir. Diğer bir rivayette ay 29'dur. Buyruğu da şu demektir. Ay bazen 29 olabilir. Bunun anlamı da şudur. Asıl itibar hilaledir. Bazen 30 günün tamamında görülür. Bazen de ay 29 gün olabilir. Hilal bazı hallerde görülmeyebilir. O takdirde ayı 30'a tamamlamak gerekir. Eksiklik bazen ardı arkasına 2, 3 veya 4 ayda dahi görülebilir. Fakat 4 aydan fazlasında görülmez. Bu hadis-i şerifte bu gibi durumlarda anlaşılır işarete itimat etmenin caiz olduğu hükmü anlaşılmaktadır. Hevasından hiçbir şey söylemeyen, söyledikleri şeylerin kendisine Allah tarafından vahyedilen önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki birkaç hadis-i şeriflerini beraber okuyalım. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Hilali görünceye kadar oruç tutmayınız ve yine hilali görünceye kadar iftar etmeyiniz. Eğer hilal size karşı bulutla örtülür ise hilal için takdir yapınız. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir ay 29 gecedir. Hilali görünceye kadar oruç tutmayınız. Eğer hilal size karşı bulutla örtülürse Şaban'ın sayısını 30 güne doldurup tamamlayın. Abdullah bin Zeyd bin el-Hattab radıyallahu anhuma'dan o Ramazan mı yoksa Şaban mı diye şüphe edilen bir günde halka hitap ederken şöyle dedi. Beni dinleyin. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıyla beraber oturup konuştum ve onlara sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylediler. Hilali görünce oruca başlayın, hilali görünce orucu bırakın. Hava kapalı olursa Ramazan'ı 30'a tamamlayın. İki kişi hilali gördüklerini söylerse oruca başlayın ve orucu bırakın. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Hilali gördünüz mü oruç tutun, onu gördünüz mü bayram yapın. Eğer hava bulutlu olursa 30 gün oruç tutun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir adamın bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Şaban ayını 30'a tamamlamadan ya da hilali görmeden Ramazan orucuna başlamayınız. Oruca başladığınız zaman da Ramazan'ı 30'a tamamlamadan veya hilali görmeden orucu bitirmeyiniz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Bu buyruk her sözünde dosdoğru söyleyen en son Nebi ve en son Resul'ün buyruğudur. Fetavai Hindiye'de şöyle denilir. Şaban ayının 29. günü akşam üzeri grup vaktinde insanların hilali araştırmaları bir vecibedir. Hilal görülürse ertesi gün Ramazan orucuna başlarlar. Eğer hava bulutlu ise Şaban ayını 30'a tamamlarlar. İhtiyarda da böyledir. Keza sayısını tamamlamak için Şaban ayının hilalini de Recep ayının 29'unda gözetlemek münasip olur. Bu hususta müneccimlerin haberlerine müracaat edilmeyeceği gibi sahih olan kavle göre onların sözleri de kabul edilmez. Siracül ve Haç'ta da böyledir. Hatta bir müneccimin bu hususta yaptığı hesapla kendisinin amel etmesi de caiz değildir. Miracüd Dirayede de böyledir. Allame İbni Abidin radıyallahu anh, Reddül Muhtar, Aletdürrül Muhtar adlı meşhur eserinde şunları kaydeder. Metin şu şeklidedir. Vakit hesap uzmanlarının sözüne itibar yoktur. Mezhebimize göre adalet sahibi olanlar bile kabul edilmez. Bunun açıklaması şu şekildedir. Vakitlerin sözüne itibar yoktur. Yani halka oruç farz olmak için onların sözü delil olamaz. Hatta Miraç adlı kitapta onların sözü bir ittifak muteber değildir. Müneccimin kendi hesabıyla amel etmesi caiz değildir denilmiştir. Nehir'de şu ibare vardır. Muvakkitlerin filan gece hilal gökyüzünde şöyle görülecektir demeleriyle oruç tutmak lazım gelmez. Sahih kavle göre velev ki adalet sahibi olsunlar. Nitekim El-İzah'ta böyle denilmiştir. Şafilerden İmam Sübki'nin bir telifi vardır ki onda müneccimlerin sözünü kabule meyletmiştir. Çünkü hesap kesindir. Vehbaniye şerhinde de bunun gibi sözler vardır. Ben derim ki Sübki'nin sözünü kendi mezhebinin sonra gelen uleması reddetmişlerdir ki onlardan bazıları İbni Hacer ve Remlidir. İslam fakihleri de böyle diyorlar. Çünkü biz ümmi bir ümmetiz. Yazı yazmaz, hesap yapmayız. Rabbimiz Allah ne buyurmuş ise, önlerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bildirmiş ve uygulamış ise, işittik ve itaat ettik. Çağların değişmesiyle ne Allah katında ondan başka din olmayan İslam dininin ölçüsü değişir, ne de muvahhid mümin Müslümanların imanı ile itaati. Bu hayatın her konusunda böyledir. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O kendisinden başkasına kulluk etmememizi emretmiştir. Dost doğru olan din işte budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. Değerli Özel FM dinleyenleri, bir sonraki programımızda kitabımızı kaldığımız yerden seslendirmeye devam edeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selametle kalın.

Ümmetin Vahdeti. Eser Kul Sadi Yüksel. İntişar Yayınları. Seslendiren Coşkun Musullu.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Lütfen dikkat. Trafik kazasına neden olan şoförlerin yarıdan fazlasının yaşları 33'ün altındadır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Erdem yolcusuna öğütler. Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş, fakat ilminden fayda görmemişti. Allah, onların peygamberine şöyle vahyetti. Şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme. Zira o, müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma. Zira o, asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme. Zira o, müminin yapacağı iş değildir.
1: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
10: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
11: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0460

0: sadakataşı.org.tr. Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdullah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki bedenin hareketi hayatın kanıtı olduğu gibi yapılan ibadette Allah'ı tanımanın kanıtıdır. Denilmiştir ki nimete nankörlük o nimeti ayıplayıp kınamaktır. Aklı kıt kişiyle arkadaşlık yapmak da uğursuzluktur.
2: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
2: Özel efem.
3: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
9: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 7152.
11: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
12: Afrika'da susuzluktan çatlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 7070.
13: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 59.99, patlıcan 49.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
14: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
15: Müessesemizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmaktadır. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
16: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
17: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
18: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.

Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Gönlümüze iz bırakanlar. Gönlümüze iz bırakanlar.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة أتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، إلى آخره. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, geçen dersimizde son olarak Rabbimiz hem İsrailoğullarından hem de onların şahsında bizlerden Allah'a ait olan ahitlerimizi yerine getirmemizi istemiş. Sizler bana olan ahitlerinizi yerine getirirseniz ben de size olan vaadimi yerine getireceğim buyurmuştu. Ve sonunda da şöyle demişti: ve iyyaye ferhebun, ve bir de yalnız benden korkun buyurmuştu. Yani peygamberime inanma konusunda, dinime sarılma konusunda, bana kulluk konusunda yalnız benden korkun. Benden başka hiç kimseden korkunuz olmasın. Hani bana bir söz vermiştiniz ya, işte bana verdiğiniz bu sözünüzü yerine getirme konusunda sadece benden korkun. Eğer sizler insanlardan gelebilecek tehlikelerden korktuğunuz için yamukluk yapıyorsanız veya elde ettiğiniz mal, mülk, makam, mevki gibi imtiyazların elinizden gideceği korkusuyla yan çiziyorsanız, bilesiniz ki Allah'ın izni olmadan hiç kimse size zarar veremez. Öyleyse hem dünya konusunda hem de ahiret konusunda yalnız Allah'tan korkun. Çünkü dünyanın da ahiretin de sahibi Allah'tır. Allah'tan korkun ki Allah korktuklarınızdan emin kılsın sizi. Allah'tan korkun ki zimamı, gemi Allah'ın elinde olan tüm korktuklarınızın şerrinden Allah sizi korusun. Ahirete ve Allah'ın azabına inanan mümin devamlı bir korku içinde olur. Bu korku öncelikle Allah'tan, Allah'ın makamından ve büyük günün azabından dolayı gerekli bir korkudur. Rabbimiz, yerini şu anda hatırlayamadım, bir ayeti kerimesinde bu hususu bakın şöyle anlatır: İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ. Kulları içinde Allah'tan sadece alimler korkar. Kulları içinde Allah'tan korkanlar sadece alimlerdir. İşte ayet bunu anlatır. Yani Allah'tan ancak alimler korkar. Allah'ı bilenler, Allah'ı tanıyanlar elbette Allah'tan korkacaklardır. O zaman alimin kim olduğu konusu da aydınlığa kavuşmuş oluyor buradan. Alim kimmiş yani? Allah'tan korkan ve onun emirlerine koşan kişiymiş alim. Yani ezan okununca hemen fırlayıp mescide koşan amele alimmiş, yerinde çakılıp kalan profesör de cahilmiş. İşte ayet bunu anlatıyor. Yine Müslümanlar Allah'ın hadlerini ikame edememekten korkarlar. İlla en yakhafa,
اَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ Bakara suresinde ileride gelecek ayet-i kerime bunu anlatır. Yani Müslümanlar adalet yapamamaktan, kıst yapamamaktan korkarlar. Yine küfredenlerin, kafirlerin kendilerini fitneye düşürmesinden korkarlar. Bir de kendilerinden sonra gelenlerin Allah yolunda layıkıyla yürüyemeyeceklerinden korkarlar. Yani yerlerine geleceklerin İslam'a bağlı kalamayacaklarından korkarlar. Bu korku onları çocuklarını Müslümanca eğitme çabasına sevk eder. Onları Allah'ın istediği biçimde eğitmeye azami gayret gösterirler ve onların üzerlerine adeta titreyip dururlar. Yine bir kısım imtihanlar vasıtasıyla Allah kullarını dener. İşte bu imtihanlar esnasında şeytan insanlara korku vermek ister. Onları bir kısım kaygılarla korkutmaya çalışır. Halbuki o ancak velilerini korkutur. Şeytan sadece velilerini korkutur. Bakın Ali İmran suresindeki ayeti kerimesinde Rabbimiz o hususu şöyle anlatır. اِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ İşte o şeytan sadece kendi dostlarını korkutur. Siz onlardan korkmayın. Eğer müminlerseniz benden korkun diyor Rabbimiz. Evet, o şeytanlar sadece kendi dostlarını korkutabilir. Müminler ise اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلُ Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine düşmanlarınız sizin için ordu topladı, onlardan korkun dediklerinde bu onların imanlarını artırır ve derler ki Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Evet, Rabbimiz diyor ki ve iyyaye fettekun, sadece benden korkun ey İsrailoğulları, ey Müslümanlar. Bana verdiğiniz ahitlerinizi yerine getirmeniz konusunda, bana ciddi kullar olmanız konusunda sadece benden korkun, sadece Allah'tan korkun da وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعْكُمْ Ve yanınızdaki Tevrat'ı tasdikçi olarak indirdiğim kitaba iman edin. İşte bu ayet, bu mesajın, bu anlaşmanın sadece Yahudilerle Allah arasında bir anlaşma değil, aynı zamanda bizimle Allah arasında bir anlaşma olduğunu daha bir güzel ispat ediyor. Yani bakın diyor ki Allah, benim tasdikçi olarak gönderdiğime inanın. Yani sizin yanınızdakini tasdikçi olarak gönderdiğime inanın. Musaddikan lima ma'akum. Yanınızdakini tasdikçi olarak. Biliyoruz ki kitaplar ve peygamberler aynı kaynaktan geldiği için birbirlerini asla nakzetmezler. Aksine bütün kitaplar ve tüm peygamberler birbirlerini desteklerler. Bakın Hazreti İsa Saf suresinde bir ayeti kerimede şöyle diyor. وَاِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلِ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاهِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَدٍ Hani hatırlayın Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, ben size Allah'ın peygamberiyim. Benden önceki Tevrat'ı tasdik edici ve benden sonra gelecek olan Ahmet isimli bir peygamberi müjdeleyici olarak geldim demişti. Yani ben yeni, garip, türedi birisi değilim. Ben size duymadığınız, bilmediğiniz bir din de getirmiş değilim. Bu dini daha önce Musa da getirmişti. O halde ben, benden önceki Tevrat'ı yalanlamaya değil, benden önceki Tevrat'ı reddetmeye, inkar etmeye değil, tasdik etmeye geldim. İşte ayetin manası budur. Yani ben, benden önce
Tevrat'ta benim geleceğime dair verilen müjde işte şimdi gerçekleşiyor. Tevrat'taki kayıtları ispatlamak için Rabbim beni size gönderdi. Ayetin bir manası böyle. Bir de bunun bir ikinci manası da şöyledir. Ben Allah'ın Resulü olan Ahmet'in geleceğine dair Tevrat'ın verdiği müjdeyi tasdik etmek üzere dünyaya geldim. Bakın şimdi ben de onun geleceğini size müjdeliyor ve haber veriyorum demektir. Yani bu ayet açıkça Resul-i Ekrem'in bizzat adı da verilerek Hazreti İsa'nın ağzıyla dünya geleceğine dair müjdeyi ihtiva etmektedir diyoruz. Burada da öyle deniyor bakın. Musaddikan lima ma'akum. Sizin yanınızda olanı tasdikçi olarak. Bundan şunu anlayamayız tabii. Tasdik edici Kur'an, tasdik ettikleri de Tevrat, Zebur ve İncil'dir. Ama bu tasdiki şöyle anlayamayız. Yani Kur'an-ı Kerim kendisinin önüne sürülen her şeyi tasdikçi değildir. Hani şimdi kimi muhtarların fonksiyonu sırf budur değil mi? Götürürsünüz imzalar. Başka itiraz hakkı yoktur. Ama Kur'an böyle değildir. Yani hani Kur'an'ın üzerinde musafları tetkik cemiyeti imzalamıştır diye mühür, imza filan var ya, sanki öyle. Yani o imza olmadan bu Kur'an olmazsa sanki bu da böyle. Kur'an diye arz edileni bu tasdik edecek, o zaman bu Kur'an olacak. Ya da Tevrat diye, İncil diye, Allah'ın gönderdiği kitaptır diye, Allah'ın rızasına uygun ameldir diye, Allah'ın razı olduğu sistemdir diye, Allah'ın emrettiği eğitim sistemi budur diye, Allah'ın razı olduğu kıyafet budur diye, Allah'ın istediği kazanma harcama budur diye, önüne tasdik için sunulan şeyi tasdik etmek veya reddetmek makamındadır Kur'an. Kur'an'ın böyle bir dinamizmi vardır yani. Yani arz edersiniz kitaba, şöyle bir düğün modeli, şöyle bir kazanç modeli, şöyle bir terbiye modeli, böyle bir çocuk eğitimi modeli veya şöyle bir tapınma modeli veya böyle bir işte ulviyet, kutsiyet modeli, böyle bir zikir modeli, şöyle bir takva modeli. Bunu Kur'an'a arz edersiniz. Ey Kur'an, ey yüce Kur'an, işte biz düşündük, taşındık, bunu münasip gördük. Biz bunu Tevrat'tan aldık, biz bunu İncil'den bulduk. Allah demişti bunu, Musa demişti bunu, İsa demişti bunu. Filanların falanların hatırı içindi. Vallahi hiç ılgılamaz yani. Yani kitabı hiç mi hiç ılgılamaz tabiri caizse. Bakar, ona eğer tasdik ederse tamamdır, doğrudur, münasiptir derse tamam o doğrudur. Yok tasdik etmezse işi bitmiştir onun diyoruz. Kur'an, Tevrat ve İncil'i hep tasdik edici, tasdik etmek zorunda olucu değildir yani. Eğer Kur'an, Tevrat ve İncil'in orijinalini tasdik edecekse, hani yok ki zaten bunların orijinalleri ortada. Bunların orijinalleri Kur'an'ın gelişinden kıyamete kadarki dönemde tasdik edilmiş değildir. Burada bu münasebetle şunu da söyleyelim. Zaten Kur'an, Tevrat ve İncil'de insanlara sunulacak mesajın orijinalini insanlara sunmuş bir kitaptır. Yani onlardaki doğruların tamamı Kur'an'la sunulmuştur. Bu yüzden işte onların orijinallerini aramaya, bulmaya da gerek kalmamıştır diyoruz. Musaddikan lima ma'akum. Yanınızdakini tasdikçi olarak indirdiğimiz bu kitaba inanın. Yani ey Yahudiler, ey İsrailoğulları, sizler sizden başkalarının yanında olmayan bilgiye sahipken sakın bu kitaba inanmamazlık yapmayın. Ya da bu mesajın yeryüzündeki insanların hayatını düzenleme konusunda en doğru mesaj olduğunu, en doğru yol olduğunu bile bile bu bilgiye sahipken onu ilk inkar edenler sizler olmayın. Halbuki bu kitap kendi yanlarındakini kabul ediyor, tasdik ediyor ve reddetmiyordu. İşte Rabbimiz bundan dolayı elinizdekini tasdik edici ve ondaki bozulmuşları düzeltici,
eksikleri tamamlayıcı ve kıyamete kadar değişmeyecek bir özelliğe sahip kılınmış olan Kur'an-ı Kerim'i kabul edin, ona inanın diyordu. Ona iman edin, وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ve onu ilk inkar edenler sizler olmayın. Yani onun ilk kafirleri siz olmayın. Sakın ha onu ilk küfredenler sizler olmayın. Yani bırakın küfretmeyi, siz herkesten önce inanın ona. Müslümanların ilki olun, kafirlerin ilki olmayın diyordu Rabbimiz. Şu sizin düne kadar kendilerine din konusunda hocalık yaptığınız ve kendileri hiçbir şeyden haberdar olmayan müşrik dünyanın duyar duymaz ona koştukları ve hemen iman ettikleri gibi siz de iman edin diyordu Rabbimiz. Ama onlar böyle yapmadılar. Acaba bu Yahudileri bu kitaba ve bu peygambere iman konusunda engelleyen sebep neydi? 3-5 kuruşluk dünya menfaati. Başka değil, sadece 3-5 kuruşluk bir menfaat. Kendi dünyalarını devam ettirme düşünceleri insanların kendilerine kul köle olmalarını sağlıyordu. İnsanların akılları onların cebindeydi. Çünkü bilgi kendilerindeydi. Toplumda statü sahibiydi adamlar. Ama bu yeni dine girdikleri zaman bu yaptıklarını yapamayacaklardı. Yani insanları kullanamayacaklardı. İşte bundan korkuları onlara engel oluyordu. Halbuki arkadaşlar iman etselerdi satın alacakları şey hidayetti, cennetti. Karşılığında elde edecekleri şey Allah'ın hoşnutluğuydu. Ama tüm bunları tepip dünyayı tercih ettiler. Ölümle bitecek olan ve yarına intikal etmeyecek olan dünyanın geçici menfaatini tercih ettiler. Allah korusun da tıpkı şu anda İslam ümmeti içinde kendi dünyalarında çeşitli kitapların, çeşitli önder insanların egemenliği altında bir hayat sürmeyi kendilerine din kabul eden zavallı Müslümanlar gibi. Bu Müslümanlara da ayetin çağrısıyla gelin ey Müslümanlar, her grubun, her liderin, her kitabın, her efendinin mutlak doğru kaynağı olan ve örnek alınacak kişilerin yegane örneği ve yegane numune-i imtisali olan Kur'an'a dönelim, peygambere yönelelim. Çünkü bu kitap sizin doğru kabul ettiğiniz ve ellerinizden düşürmemeye gayret ettiğiniz, toplantılarınızda, meclislerinizde ellerinizden düşürmemeye gayret ettiğiniz, dillerinizde virt ettiğiniz tüm kitapların en güzelini, en doğrusunu size haber verir. Bu peygamber sizin önder kabul ettiğiniz tüm şahsiyetlerde bulunmayan en mükemmel örneği şahsında taşımaktadır. Hiçbir kişide bulunmayan en güzel örneği Hazreti Muhammed Aleyhisselam'da bulabilirsiniz. Bunu bilen insanlar olarak herkesten önce siz bunu kabul edin. Gelin bunun bilgisine sahip olarak onu ilk reddedenler sizler olmayın. Grup bilinciyle hareket etmeyin. Birilerinin sizi yargılayıp dışlayacağını veya dünyevi bir kısım statüler kaybedeceğinizden korkarak buna yanaşmazsanız o zaman sizin de bu Yahudilerden farkınız kalmayacak diyordu Rabbimiz. Ama siz tam tersini yapıyorsunuz. Bari inkar etmeyin. Ama ilk defa siz inkar ediyorsunuz. İlk defa siz karşı geliyorsunuz. Halbuki siz biliyordunuz. Allah'ın hayata karışacağını siz biliyordunuz. Allah'ın insanlara din göndereceğini, peygamberler göndererek kullarının hayatına karışacağını, karıştığını ya da bu mesajın yeryüzündeki insanların hayatını düzenleme konusunda en doğru mesaj olduğunu, bu kitabın en doğru kitap olduğunu, en doğru yol olduğunu biliyordunuz. Biliyordunuz ama tuttunuz, ilk inkar eden siz oldunuz. Sizler Musa'yı tanıyorken, Tevrat'ı biliyorken, bu kitabı doğrulayan belgeler, bilgiler elinizdeyken, yanınızdayken tuttunuz,
ilk inkar edenler sizler oldunuz. Burada bir soru geliyor hatırımıza. Kureyş müşrikleri onu ilk inkar edenler olduğu halde acaba neden Yahudilere böyle deniyor? Yani bu Kur'an-ı Kerim'i ve bu peygamberi ilk inkar edenler Mekkeli müşrikler olduğu halde neden burada Rabbimiz onun ilk kafirleri sizler olmayın diyor Yahudilere? Anlayabildiğimiz kadarıyla bunun birkaç sebebi var. Birincisi, müşriklerin İslam'ı ve Resulullah'ı inkar ederken etkili bir fonksiyonları veya etkili bir düşünceleri yoktu. Yani bu konuda, din konusunda, vahiy konusunda, risalet konusunda müşriklerden çok ehli kitap söz sahibiydi. Yani din konusunda nüfuz onların elindeydi. Bunun içindir ki kendilerinden önce de bu müşriklerin inkar etmeleri fazla önemli değildi. Onun için Yahudilere denildi ki onu ilk inkar edenler siz olmayın. Ondan sonra وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. Bir de ayetlerimi az bir pahaya satmayın. Ayetlerimi de az bir paha karşılığında satmayın. ثَمَنًا قَلِيلًا, az bir değere. Aslında hitabın siyakı değer demektir. Yani neye değer? Değeri nedir filan denir ya. Veya yazma kardeş değmez filan diyoruz ya. Karşılığında ne alacaksın filan diyoruz ya. İşte öyle bir şey. Yani adam 1000 ton toprağı elemeye çalışıyor. Karşılığında ne alacak? İşte 3 gram 5 gram altın. Onu 5 günde eleyecek, 10 günde bitirecek. Ne kadar kazanacak? Diyelim 300 bin, 500 bin. Değmez bu kadar paraya bu iş gibi. Değmezi biliyoruz. Az bir değere olunca, yani değeri az olan bir şey diyoruz. Değeri az olan bir şey karşılığında satıyorlarmış. Mesela ayetleri satıyorlar, karşılığında ne alıyorlar? Dünya saltanatı. Değmez yani buna. Sen neyi veriyorsun bununla? Cenneti veriyorsun tabii. Değilse şöyle anlamayacağız. Yani ayetleri 1 milyona veriyorlar. Aslında 3-5 milyon olsaydı bu iş değerdi değil mana. Değmez. Yani karşılığında ne alırlarsa alsınlar yine de değmez demektir bu. Peki nasıl değmez? Bakın şöyle bir mukayese yapalım. Cennet ve o. Cennet ve aldıkları. Allah ve aldıkları. Böyle mukayese edilince hepsi az zaten değil mi? Çünkü cennete en son girecek olan kişinin oradaki makamı dünyanın bir 10 misli filan olunca şimdi 10 dünyayı at bir kenara ve tut dünyadan, dünyanın da içindeki küçük bir Konya'dan küçük bir parçacık al, küçük bir makam al. Yapılacak şey mi bu? Veya isterseniz cennet birimleriyle mukayese edelim. Sen cennet kadını denen o kadını gözünün önüne getir. Öyle bir kadın ki tertemiz. Aklına ve hayaline getiremeyeceğin güzelliğin ötesinde bir güzellik, ama dünya kadınının pespayeliğini de bir düşün. Hani adam diyormuş, oğlum illa da kadında gözün varsa gece saat 3'ten sonra bak diyormuş. Veya yaş 70'ten sonra bak diyormuş. Onu kaybetmek pahasına berikini değerli görmek nasıl anlamsızsa, ayetleri de öylece satmak aynı anlamsızlıktır. Yani değiştirmek. Hani öyle diyordu değil mi? Bakara suresinde Rabbimiz daha önce okuduğumuz ayetlerde اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الظَّلَالَةَ بِالْهُدَى. İşte bunlar hidayet yerine dalaleti satın aldılar. Hidayeti elleriyle itip de sapıklığı onun yerine tercih

ayetlerimi az bir pahaya satmayın. Yani ayetlerimi alışveriş konusu yapmayın. Bey satmak, iştira da satın almak demektir. Hani Lokman suresindeki şira sözü de böyledir. Ayet-i kerime bakın şöyleydi. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. İnsanlardan öyleleri de vardır ki hiçbir delile dayanmadan insanları Allah yolundan saptırmak ve onu eğlence yerine tutmak için lehvel hadisi satın alırlar. Yani insanları çaktırmadan Allah yolundan alıkoymak için lehvel hadisi satın alırlar. Yani şarkı, türkü, roman, film, eğlence gibi şeylerle insanları meşgul edip onları Kur'an ve sünnete gitmekten alıkoymaya çalışanlar, ayetindeki şira yani satın almak sözü de aynı manaya gelmektedir. Bakın Allah diyor ki وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Dünya nimetleri ve arzuları sebebiyle Allah'ın ayetlerini satmayın. Allah'ın ayetlerini değiştirmeyin. Buradaki az bir paha dünyadır, dünyalıktır. Ya da ayetlerden ücret almayın diyor Allah. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Sakın ha ayetlerimden ücret almayın. Maddi ve manevi imtiyazlar sebebiyle, menfaatleriniz sebebiyle Allah'ın ayetlerini gizlemeyin. Maddi menfaatler elde etme niyetiyle Allah'ın ayetlerini kamufle etmeyin. İnsanların gündeminden düşürmeye çalışmayın. Allah'ın ayetlerini gündemden düşürmeye çalışmayın. Onların üzerini örtmeyi, kamufle etmeyi, örtbas etmeyi düşünmeyin. Yahudi alimleri liderlik ve reislik mekanizmalarının ellerinden gitmemesi, makamları gereği insanlardan gelebilecek menfaatlerden mahrum olmamak için Tevrat'taki bilgileri insanlardan gizliyorlardı da Allah buyurdu ki وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Ayetlerimi az bir pahaya satmayın. Ayetler satılmıyor, değiştirilemiyor bugün ama muhtevaları gizleniyor. Okunur Allah'ın ayetleri ama muhtevası gizlenir. Veya anlatılır Allah'ın ayetleri ama bu ayet müşrikleri anlatır. İşte efendim bu ayet Yahudilere hitap ediyor. Bu ayet bizi ilgilendirmiyor gibi birileri de Allah korusun bugün onu satmaya çalışıyor. Allah'ın ayetlerini bugün birileri de bozuk para gibi harcamaya çalışıyor. Allah diyor ki sonunda وَاِيَّا يَفَتَّقُونَ. Sadece benden korkun ya da sadece benimle yol bulun. Benden yol bulun. Yolunuzu bana sorarak bulun. Bana sığının. Benim korumama tabi olun. Benim korunmam altına girin. Ya da takvayı benden öğrenin. Ya da ben konusunda takvalı olun. Sadece benden korkun. Korkmanız, ürküntünüz sadece benden olsun. Sonra diyor ki bakın Rabbimiz وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Bir de hakla batılı karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. Hakkı batıla karıştırıp da وَتَكْتُمُ الْحَقَّ. Hakkı gizlemeyin وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Az ileriki bölümünde gelecek Allah diyecek ki يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. Onlar kelimenin konumunu değiştirmişler. Yani ne için gelmiş idiyse o kelam, onu farklı konumda anlamaya, farklı atmosferde algılamaya çalışmışlar. Farklı yerlerde kullanmaya çalışmışlar. Yani kitabın fonksiyonunu değiştirmişler. Ekmeğin fonksiyonunu, elmanın fonksiyonunu, suyun, kadının, erkeğin fonksiyonlarını hiç unutmayan insanlar ne yazık ki kitabın fonksiyonunu unutmuşlar. Allah korusun da işte bizim durumumuz. Sanki Allah'ın ayetleri Allah'a kulluk için değil de

hayatımızda bir batıl bölüm olacaktır. Ve o zaman hayatımızda hakla batıl birbirine karışacaktır. Arkadaşım birisi öyle diyordu. Mesela yeryüzünde ne kadar Kur'an varsa tümünden bir 30 cüz bir anda siliniverse, yani tüm Kur'anlardan bir anda 30 cüzü Allah siliverse, yani Kur'an'ı bir açtınız baktınız ki ilk baştan veya ortadan veya sondan bir 30 cüz silinmiş, ne yaparsınız? Veya şöyle sorayım, haberiniz olur mu bundan? Hiç haberimiz olmaz değil mi? E zaten yoktu ya. Birileri zaten bozuk para gibi harcıyor Müslümanların kitaplarının ayetlerini de, hani kimin haberi oluyor da? Belki tamam ya, çok münasip olmuş. Zaten okumakta güçlük çekiyorduk. Azaldığı çok iyi olmuş. Zaten lazım değildi bize. İşte hatimlerde kullanacağımız kadar, cenazede okuyacağımız kadar, işte filan filan yerde kullanacağımız kadar olsun yeter mi diyeceğiz? Bir düşünelim. Allah korusun da şeytan hem Kur'an'ı elimizden almış, hem de Kur'an'ı elimizden aldığını kamufle etmek için birazını bırakmış. Yani bizim hayatımızda azıcık bir Kur'an var. Kimini de bazı yerlerde kullandırıyor ki hepsi var zannettirebilsin. İşte 40. gece, 52. gece, Ramazan gecesi, Kadir gecesi filan derken güya Kur'an duruyor. Halbuki ne Kur'an vardır ortada, ne de ona sahip çıkan. İşte hak ile batılın birbirine karışmasını böyle anlıyoruz. Yani hak ile batıl hayatımızda karışıyor. Mesela bakın, bir makinede, bir mekanizmada 10 tane ayar yeri olsa, bu ayar birimlerinden biz 3 tanesinin ayarını biliyor olsak, elbette onların sadece 3'ünü ayarlayabiliriz. Ötekiler ya ayarsız olacak ya da ayar yapamayacağız onları. Böyle olunca da, yani ötekiler bozuk olunca da ayarlılar da bozuk olacaktır. Yani bozuklar zaten bozuktur ama hak olduğu halde, doğru olduğu halde berikiler de bozuk olacaktır. Böyle bir ayarsızlık, böyle bir düzensizlik var bizde, bizim hayatımızda, Allah korusun. Mesela adam dinsel hayatını düzenleyen ayetleri bulmuş, hayatının o bölümünü onlarla düzenliyor. Ama hayatının geri kalan bölümünü de başka şeylerle düzenliyorsa, o zaman hakla batılı birbirine karıştırıyor demektir, Allah korusun. Hakla batılı birbirine karıştırmayın. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ Yapmayın bunu. Karıştırmayın hakkı batıla. Ya da arkadaşlar, elbise bir de örtmek, giydirmek demektir. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ Yani o zaman şöyle diyeceğiz, bile bile batılı hakkın üzerine örtüp de hakkı bakışlardan gizlemeyin. Yani batıla hak elbisesi giydirip onu insanlara hakmış gibi sunmayın. Veya hakkı batılla örterek insanların bakışlarından gizlemeyin. Veya kendinizi, kendi fikirlerinizi, kendi yazdıklarınızı hakmış gibi, Allah öyle diyormuş gibi insanlara sunup da hakla batılı anlaşılmaz hale getirmeyin. Sonra وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bir de hakkı gizlemeyin. İleride gelecek Kur'an'da mükerreren ehli kitaba, özellikle de Yahudilere bu hatırlatılır. Onların bu halleriyle müşriklerden herhangi bir farklarının olmadığı ısrarla vurgulanır. Onlar Resulullah'ı tanıyorlardı. Onlar hakkı biliyorlardı. Onlar hak bilgisine sahiptiler. Ama kitap ehli olanlar, kitaptan nasibi olanlar, yani mürekkep yalayanlar, İslam'ı, imanı, dini tanıyanlar veya Kur'an kursunda okuyanlar, imam hatipliler, ilahiyatlılar, medrese görmüşler, hoca çocukları, hacı çocukları, babası müftü olanlar, Allah ve peygamberi adına birazcık bilgisi olanlar var ya, onlar da Resulullah'ı avuçlarının içi gibi bilirler, tanırlar.
Resulullah'ın hak peygamberi

0: peygamber olduğunu, onun peşinden gidilmesi gerektiğini, Kur'an ve sünnetsiz kurtuluşun olamayacağını bugünün biz ehli kitapları da bilirler. Adım gibi, avucumuzun içi gibi biliyoruz ama zevklerimiz ağır bastığı için, menfaatlerimiz galip geldiği için evimize engel olur, işimizi etkiler, doktoramız yarıda kalır, doçentliğimiz iptal edilir, tayinimiz çıkarılır, müşterilerimizi kaybederiz, okuldan atılırız korkusuyla Allah korusun bugün bizler de gizlemeye çalışıyoruz hakkı. Allah diyor ki, hakkı batılı birbirine karıştırmayın. وَتَتْتُمُ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bir de bile bile bildiğiniz halde hakkı gizlemeyin. Sonra وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُ الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ Bir de rükû edenlerle birlikte rükû edin. Burada İsrail oğullarına Peygamber aleyhisselam ve onun ashabının kıldıkları bir namaz hatırlatılıyor. Kendilerinin ezip bozdukları bir ibadet türü değil tabi. Resulullah'ın Allah'tan aldığı ve pratik hayatta uyguladığı rükûlu ve secdeli bir namaz isteniyor onlardan. Namazı ikame edin, zekatı verin, bir de rükû edenlerle beraber rükû edin. Burada olduğu gibi namazla secde, namazla rükû aynı anda zikredilmişlerse, o zaman bu secde ve rükû namazdakinden ayrı anlama gelecektir. Çünkü bakın Allah namaz kılın dedi. Namazda zaten rükû var ama ayrıca bir de rükû edenlerle beraber rükû edin buyurdu. O zaman anlıyoruz ki buradaki rükû namazdaki rükûdan farklıdır. Namazdakinden farklı bir anlama gelecektir. Buradaki rükû Allah karşısında bel bükün, Allah karşısında boyun eğin demektir. Ya da Allah'ı dinleyin, Allah'a kulak verin, Allah'ın istediğini yaşayın demektir. Rükû edin, yani Allah karşısında ukalalık etmeyin. Yani Allah'a kafa tutmaya kalkmayın, Allah'a akıl vermeye kalkmayın demektir. Mesela örtünün denilmişse hemen bu konuda rükû gerçekleştirin demektir. Veya namaz kılın, çocuklarınızı eğitin, kitapla tanışın, hayatınıza Allah'ın istediği biçimde program yapın denilmişse hemen uygulamaya koymak üzere rükû edin demektir bunun manası. Namazı ikame edin demek, namazı kılın demek değildir. Bunu daha önce de demeye çalışmıştık. Bakara suresinin başında müttakilerin vasıflarını Rabbimiz anlatırken orada demişti, namazı ikame edin demek, namazınız hayatınızın direği olsun demektir. Yani namaz bedeninizin kulluğunun ifadesi olsun demektir. Veya iki namaz arasını Allah'a verdiğiniz söze göre ayarlayın demektir. Yani öyle bir namaz ikame edin ki, bu namaz sizin ferdi ve içtimai hayatınızı dengede tutsun. Zekatı da verin ki toplumsal problemlerinizin tamamını bu zekat çözümlesin. Bir de bunun manası sadece kendi başınıza bu işi yapmayın. Sizden önce de bu işi yapanlar varsa onlarla beraber olun. Onlarla beraber cemaat olarak ikame edin demektir. Yani onlarla bütünleşin anlamına gelecektir. Varsa rükû edenler, Allah'ın emrine boyun bükenler, siz de hemen onlarla bütünleşin anlamına gelecektir. Yani bu ağacı kucaklayın demek, yani sen kendi görevini yap da ama senden başka birileri onu kucaklamakla meşgulse, sen de onunla birlikte yardımlaş demektir. وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ Bu emir Yahudilere bir emirdir. Yani buradaki namaz emri Yahudilere yapılmaktadır. Öyleyse anlıyoruz ve biliyoruz ki namaz önce de var. İşte önceden beri, çok önceden beri var olan namazın Yahudilerde de aynen devam ettiğini anlıyoruz. Evet, namazı ikame edin, bir de وَاَتُ الزَّكَاتَ zekatı da verin. Böylece kişi zekat ile maldan vazgeçebilmeyi öğrenecektir. Yani malın sahibinin Allah olduğunu öğrenecektir. Değilse işte kişi malının bir kısmını def edecek de gerisinde tam söz sahibi olacaktır değildir mana. Ne demekti zekat? Ya Rabbi, bu malı sen izin verdiğin için kazandım. Senin izin verdiğin yerden kazandım. Senin izin verdiğin yerde harcayacak ve senin izin verdiğin gibi sarf edeceğim. İşte bunun şiarı olarak da, bunun ispatı olarak da senin namı hesabına, işte birilerine veriyorum diyecektir. Yani ya Rabbi, bu mal, bu mülk senindir. Ben karışmıyorum buna. Malımın hepsi senindir. Malımın tamamı senindir manasına gelecektir bu. Ama hal böyleyken bakıyoruz, bugün adam malının içinden zekat miktarını ayırdıktan sonra gerisine karıştırmıyor Allah'ı. Sanki al işte senin hakkın bu, gerisine karışma diyor. Olmaz ki böyle. Çünkü İslam zekatı emretmenin yanında aynı zamanda mal kazanmaya bu kadar hırslı olmamayı da emreder. Adam mal kazanmaya o kadar hırslı ki zekat verse de onu temizlemez. Mesela nasıl hırslı? İlim öğrenmeye vakit bırakmayacak kadar hırslı. Kur'an ve sünnet öğrenmeye vakit bırakmayacak kadar hırslı. Ya da çoluk çocuğunun eğitimiyle ilgilenemeyecek kadar hırslı. Akşam ezanında camiye, yatsı namazında mescide, sabah namazında Müslümanlarla beraber olmaya gidemeyecek kadar hırslı. Sonra da kazandığından zekat veriyor, al şunu da ağzını tut diyor sanki. Ben böyle zekatları almıyorum. Mesela birisi çağırmıştı, işte zekatı verelim filan diye hesaplatmak için çağırmıştı Ramazan'da. Olmaz kardeş dedim, senin malına zekat düşmez dedim. Yahu doğru söyle filan dedi, dedim ki gerçekten olmaz. Yani senin malına zekat düşmez. Sen harcamaya devam et, başkasını da sorma dedim. Israr edince yanında biri vardı, mecburen izah ettim. Değilse o gün demezdim ona, biraz da o uğrasın, işine derdim. Ama yanında birisi olduğu için mecburen izah etmek zorunda kaldım. Dedim ki kardeş, senin literatürde, işte senin meslekte bir takım ne demektir? Yani bir takım eşya. Mesela yemek odası, yatak odası, oturma odası, kalkma odası, amuda kalkma odası, diz çökme, bağdaş kurma odası. İşte hepsi bir takım eve. Bundan 40 takımın olsa dedim, hangi birini bir fakire vereceksin? 40'ta birini bir fakire vereceksin. Peki kim o fakir dedim? Var mı öyle biri? Yani hangi fakire verilir bu? Bulunur mu böyle bir fakir? Yani bunu alsın da ne yapsın o fakir ya? Nerede kullanacak fakir bunları? Yani bu senin kullandığın eşyayı nerede kullanacak fakir? Öyle değil mi ama? Bugün Müslümanlar Müslümana lazım olmayan şeyin ticaretini yapıyor. Mesela adam içki satıyor idiyse zaten veremez onu fakire de, çünkü haramdır, bunu biliyoruz da aynı zamanda ihtiyaç olmayan şey de haramdır Müslümanın hayatında, bunu bilmiyoruz. İhtiyaç olan şey, mesela yatak lazım değil mi Müslümana? Evet lazımdır ama 15. yatak haram, 55. hepten haramdır ya. Mesela kadının süslenmeye ihtiyacı var, tamam, ama erkeği de yok dediyse işte iyi kötü giyinecektir, başka çaresi yoktur. Ya olur mu, ihtiyacım vardı benim demesinin anlamı yoktur. Bakın Allah'ın Resulü der ki اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا. Allah farzlar kılmış, sakın onları zayi etmeyin. Bunlarsız cennet olmaz demiş. Bir çizgi, bir hat çizmiş Allah'ın Resulü ve sakın bunları aşmayın demiş. Bir de haramlar kılmış, sakın oraya da düşmeyin demiş. Peki soruyorum şimdi, nedir bu mobilyacılık? Nedir bu askıcılık? Allah Resulü yatarken elbisenizi dürüp besmele ile bir yere koyun ki şeytan ondan istifade etmesin buyurur. Biz ne yapıyoruz? Biz de onları askılara takıp ey şeytan, bak sana hazır burada bekletiyoruz. Rahatlıkla bunu kullanabilirsin diyoruz sanki. E peki arkadaşlar, İslam toplumunda olur mu bu meslekler? Bunları çoğaltabilirsiniz. Ben şu kadarını söyleyeyim. Yaptırıcısı İslam olmayan her şey İslam'da batıldır. E öyle olsaydı İslam yaptırırdı zaten onu. Bugün bu mesleklerin yaptırıcısının İslam olduğunu hiç düşünemiyoruz. Mesela baklavacılık, sebzecilik, pastacılık da öyle. Ama unutmayalım ki yarın sorulacak adama, her yaptığımız iş konusunda bu konuda Rabbiniz kimdi denilecek. Yani bunu yaptıran kimdi sana? Neden aldın bunu? Neden sattın? Neden yaptın bu işi? Neden seçtin bu mesleği? Kim dedi de yaptın? Ya Allah dedi de öyle yaptım diyecek adam, ya da işte bilmiyorum, Zerdüş buyurdu da onun için yaptım diyecek. İşte ihtiyacımdı ya Rabbi, güzel görmüştüm ya Rabbi, uygun bulmuştum ya Rabbi diyecek. Mesela bakın namaz. Namaza kimse laf edemez değil mi? Bunun bile yaptırıcısı Allah değilse, yani namazın bile yaptırıcısı Allah değilse, o bile batıldır. Mesela diz kireçlenmelerini önlemek için ya da jimnastik hareketi için kılınan namaz, yani yaptırıcısı Allah olmayan namaz da batıldır. Öyleyse yaptırıcısı İslam olmayan bütün eylemler, bütün meslekler, bütün ameller batıldır. Bakın Allah diyor ki وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, İnanan ve inancının gereği olan amelleri işleyenler. Bunların bu konudaki imanları vahiyden kaynaklanıyorsa bu güzeldir. Ama değilse salih amel değildir o. Bir amelin yaptırıcısı İslam değilse o amel salih bir amel değildir. Bazı ameller İslam'da suç olmasa da eğer onların yaptırıcısı İslam değilse yine de salih değildir onlar. Mesela evin bazen geniş olması suç mu? Hayır. Mesela fethettin bir bölgeyi, yani Japonya'yı aldın diyelim ve orada karşına 500 metrekarelik bir ev çıktı. E ne yapacağız? Yıkacak mıyız bunun bir kısmını? Yıkmak da batıl zaten. Ama benim demek istediğim o ki bu hedef belirtmeyecek bizim için. Yani hedefimiz olmayacak böyle bir ev. Hem de orada oturuşumuzun modelini İslam belirleyecek. İşte mesela öyle bir zekat sistemi ki infakı ortadan kaldırmış. İnfakı ortadan kaldırıcı olan zekat anlayışı da batıldır. Çünkü Allah zekatla infakı ayrı ayrı zikretmiştir. Hem infak ederler der arkasından da, hem de zekat verirler ifadesini kullanır Bakara suresi 177. ayette. Evet, namazı ikame edin, zekatı verin, وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, rükû edenlerle beraber de rükû edin. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Bize iz bırakanlar. Gönlümüze iz bırakanlar.

0: Özel FM.
1: Biz Kur'an'ın hadimleri, pür imanlı ve izindeyiz.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Berâ İbnül Azib radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Büyük bilge Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh Rabbine niyazında şöyle demiştir: "Ey Allah'ım, sen bana günahımı sorarsan ben de sana affını sorarım. Sen bana cimriliğimi sorarsan ben de sana cömertliğini sorarım. Sen beni cehennem ateşine atarsan ben de ateştekilere seni sevdiğimi haber veririm."
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Şuara 75-91. Hazreti İbrahim'in duası. İbrahim dedi ki:
2: İyi ama ister sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. O ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren, içirendir. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. O ki benim canımı alacak, sonra diriltecektir. Ve hesap günü hatamı bağışlayacağını umduğumda odur. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler zümresine kat. Sonra gelecekler içinde beni doğrulukla anılanlardan eyle ve beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o yanlış gidenlerdendir. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde kurtuluşa erer.
1: O gün cennet korunanlara yaklaştırılmıştır. Azgınlar içinde cehennem ortaya çıkarılır.

0: Özel FM uyarıyor. Unutmayın ki Allah için iyilik yapanlara daha iyisi ve güzeli vardır. Allah'ın kanunlarına göre iyilik için çalışanlar bunun misliyle mükafatlandırılırlar. Dahası kötülük için çalışanlara da üstün gelirler. Öyleyse siz de iyiler, dürüstler, vicdanlılar ve adaletlilerle birlik olun. Alçak gönüllülere, affedicilere, merhametlilere, hayırseverlere ve hoşgörülere destek verin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da salkım domates 49.99, kabak 49.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
13: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 17.
0: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
16: İnsana dair. Hazırlayan ve sunan Vahit Aytekin.

0: Sevgili dinleyiciler, İnsana Dair programında sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da birçok kimseyi çok yakından ilgilendiren önemli bir konuyu ele aldık. Bu konuyu bugün birlikte işleyeceğiz. Nedir konumuz? Kronik kabızlık şikayeti çekenler için bitkiler dünyasında bulunan, yeşil alemde bulunan şifaların izini süreceğiz bu programda. Dolayısıyla kronik kabızlık gibi çok ciddi bir sağlık sorununu yaşayan kimseler programımızı dikkatle takip etsinler. Değerli dostlarım, konumuzu arz ettik. Peki kronik kabızlık şikayetini ortadan kaldırmak için bitkiler dünyasında bizleri bekleyen şifalara doğru yürürken nelere dikkat etmemiz lazım? Önce hemen arz edeyim. Şiddetle kaçınmamız gereken yanlış uygulamalardan hemen vazgeçmeliyiz. Nedir bu yanlış uygulamalar? Birçok yanlış uygulamadan bahsedilebilir ama en önemlisi ve çok yaygın olanı bitkilerin yanlış kullanımıdır. Biraz daha özelleştirirsek bu konuyu, özellikle bu tür şikayeti olanlar, kronik kabızlık şikayeti olanlar, kabızlığın hemen çözülmesi ya da o anki sıkıntının giderilmesine yönelik tedbirler bağlamında hasreten sinameki gibi müsil etkisi yüksek bir takım bitkilerden yararlanarak anlık çözümler peşinde yıllarca koştuklarını biliyoruz tecrübelerimizden. Bu büyük bir yanlışlıktır. Bundan şiddetle ve hemen vazgeçmek lazım. Zira bu tür yanlış uygulamalar, benzeri müsil hapları vesaire şeklinde yapılan bu bağlamdaki yanlış uygulamalar, bağırsakların doğal çalışma düzenini, doğal ritmini ciddi biçimde örseler, bağırsakları tembelleştirir ve kronik kabızlığı daha da pekiştirir, daha da derinleştirir ve sizi ilaca ya da kullandığınız bitkiye, hasreten sinameki bu konuda çok öne çıktığı için söylüyorum, bağımlı hale getirir. Ama yıllar geçmesine rağmen kronik kabızlık probleminiz artarak devam eder. Sadece kabızlık sıkıntısıyla kalmaz, onun getirdiği yan tesirler diyebileceğimiz ya da oluşturduğu olumsuzluklar diyebileceğimiz MS gibi çok ciddi rahatsızlıkların da temelini atmaktadır ve onlara kapı aralamaktadır. Hasreten sinir sistemi üzerinde ciddi iltihaplanmalara yol açan, sinir sistemini koruyan, sinir liflerini koruyan, miyelin tabakasını tahrip eden mikro varlıkların bağırsakta üremesine, çoğalmasına ve kan yoluyla bütün vücuda, hasreten sinir sistemine musallat olmasına sebep olmaktadır. Sonuçları itibariyle kronik kabızlık şikayetini yaşayanlar bu olumsuz sonuçları bilmeleri lazım. Sadece bununla kalmıyor olumsuzluklar. Daha birçok sıkıntının da temelini oluşturmaktadır. Stres gibi, gerginlik gibi, bir takım sindirim sorunları gibi, damar sorunları gibi, efendim birçok sorunun dolaylı ve direkt sebepleri arasında yer almaktadır. Öncelikle bu konuya bakışımızı, kronik kabızlık şikayetini ortadan kaldırmak için attığımız bu yanlış adımdan vazgeçmeliyiz. Kalıcı çözüme ulaşmak için muhakkak surette tıbbi teşhis ve tedavi gerekiyorsa bunlar yapılmalı. Bitkilerden istifade etmek istiyorsak mutlak surette doğru bitkileri doğru şekilde uygulamak gerçeğiyle buluşmamız lazım. Peki nedir bu konudaki doğru uygulamalar? Değerli dostlarım, tıbbi bitkiler kullanış biçimine göre, formülasyona göre, seçime göre kullanan kimseye etki eder. Yani bitkilerin hastalıkları iyileştirici ya da vücudumuz üzerindeki tesirleri noktasından baktığımızda tek düze bir etki söz konusu değil. Yani baş ağrısını giderir, işte kabızlığı çözer, sinirlere iyi gelir gibi tek düze bir etki söz konusu değil. Bitkiler çok yönlü etkilerle donatılmış ve insan bedeninin tepeden tırnağa bilecek şekilde, insan bünyesindeki o harika trafiği bilecek şekilde yaratılmıştır. Bu sebepten ötürü çok yönlü etkilere sahiptir bitkiler. Dolayısıyla bitkilerdeki çok yönlü etkililik durumuyla bedenimizdeki çok yönlülüğü örtüştürmek durumundayız. Eğer bu şablon örtüşmesini yapamazsak kullandığımız bitkilerle bünyemiz üzerindeki gerçekler birbiriyle uyum sağlamayabilir. Dolayısıyla da netice alamayız. O halde bu noktada, yani tıbbi bitkilere doğru bizi ilgilendiren şifaları aramak üzere yola çıktığımızda iki şeyi bilmemiz icap eder. Birincisi, bitkiler tek tek kullanıldığında baharat olarak, çay olarak, efendim çeşitli yemek sosları şeklinde, macun şeklinde vesaire tek olarak kullanıldığında bünyemize lokal etkiler yapar. lokal etkiler. Haricen kullandığımızda bu lokal etkiler daha ziyade deri ve kas sistemini ilgilendiren ağrıyı dindirme, işte kızartıyı, alerjiyi geçirme gibi etkiler yaptığı gibi dahilen kullandığımızda da bize daha çok gıda etkisi gösterir ve bu etkileri şifa boyutundan, yani rahatsızlığımızı giderme boyutundan görmek istersek, bizim çektiğimiz sıkıntıların sonuçları üzerinde yatıştırıcı etkiler yapar bitkiler tek tek kullanıldığı zaman. Hastalıklarımızın sonuçları üzerinde etki yapar. Mesela kronik kabızlık şikayetini yaşayan kimselerin o şikayeti gidermek üzere geçici bir tedbir olsun, İşte o günkü tıkanıklığı aşmak üzere sinameki bitkisine müracaat etmeleri gibi. Sinameki tek başına kullanıldığında evet kabızlık problemini o an için çözer. Bağırsaktaki dışkılamayı hızlandırır. Yani kabızlık probleminin o tıkayıcı sonucuna etki yapar. Fakat kabızlığın bir daha oluşmaması için kabızlık probleminin sebeplerine yönelik bir yaptığı etki yeterli olmaz. Dolayısıyla bugün konumuz kronik kabızlık olduğu için bu örneği veriyorum. Bitkileri herhangi bir rahatsızlıkta, başım ağrıdı, şu bitki baş ağrısına iyi geliyor, şu bitki romatizmaya iyi geliyor, şu bitki mide ağrısına iyi geliyor şeklinde, depresyona iyi geliyor şeklinde bize ulaşan bilgileri değerlendirirken bu gerçeği bilmek durumundayız. Bu şekilde çeşitli noktalardan bize ulaşan bu bilgileri değerlendirirken bilmemiz gereken şu ki, bitkiler tek başına kullanıldığında hastalıklarımızın sonuçları üzerinde geçici iyileşmeler yapabilir, geçici etkiler yapabilir ama bu bizi aradığımız kalıcı tedaviye, kalıcı iyileşmeye götürmez. O halde ne yapmak lazım? Kronik kabızlığı çözmek üzere sinameki bitkisini tek başına kullanarak yaptığımız bu yanlışlıktan vazgeçeceğiz. Yani bitkileri tek tek kullanarak rahatsızlıklarımızın kalıcı iyileşmesini sağlayamayız. Bunu bileceğiz. O halde ne yapacağız? Bitkilerin kişiye özel bünye bütünlüğünü tümüyle hedefleyecek şekilde seçilmeli, düzenli bir programla kullanılması icap eder. Yani birden çok bitkinin seçimi ve programlanması şeklinde ortaya çıkacak bir programla, bir kullanımla rahatsızlıklarımızın giderilmesine yardımcı olabiliriz, kalıcı iyileşmesine yardımcı olabiliriz. Peki bunlar nasıl yapılacak? İşte bitkiler bu konuda seçilmesi gerektiği zaman mutlaka kişinin yapısında var olan, hastalığın oluşmasına sebep olan var olan hastalıklar dikkate alınmalı, sorunlar dikkate alınmalı. Yani hastalığı oluşturan sebepler dikkate alınarak bitkiler seçilmeli. Kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz inşallah.
1: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah.

0: ZFM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 0357 Kartal.
6: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
7: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
8: Lisbon'a

0: Bodrum.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibon'a, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
1: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.

0: Özel FM.
1: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Kronik kabızlık sorunu bugün konumuz. Kronik kabızlık şikayeti yaşayan kimse eğer bitkileri tek tek kullanır, işte kabızlığı iyi geliyor şeklindeki duyumlarla yola çıkarak bitkilerle tek tek buluşmaya başladığında sonucu ilgilendiren kabızlığı çözücü etkiler yaşayabilir. Ama bu sorunun yaşanmasına devam ettiğini bize yaşayarak gördüğümüz bir durumu da getirir. Yapılması gereken hastalığı oluşturan, kabızlığı oluşturan sebeplere yönelik bitkilerin seçilmesi ve programlanması ile birlikte bir kullanım uygulandığında işte o zaman bugünkü konumuz kabızlık kalıcı olarak ortadan kalkar. Bir cümleyle özetlemek gerekirse, kabızlıkta olduğu gibi herhangi bir rahatsızlığımızın giderilmesi için bitkileri tek tek kullanırsak sonuçlarını yatıştırır, ağrıyı dindirir, kabızlığı çözebilir, mide ağrımızı geçirebilir, hazımsızlığı giderebilir geçici olarak ama iyileştirmez. İyileşmeyi sağlamak için, yani bir daha hastalık olmaması için o hastalığı oluşturan sebepler dikkate alınarak bitkiler seçilmeli. Demek ki bitkiler tek tek kullanıldığında hastalıkların sonuçlarını yatıştırır ama iyileştirmez. Grup halinde, kürler halinde, kişiye özel programlar şeklinde kullanılırsa, birden çok bitki halinde kullanılırsa hastalıkların sebeplerini ortadan kaldırarak kalıcı iyileşmeye bizi taşımış olur. Bu iki önemli başlığı hiçbir şekilde unutmamak gerekir. Değerli dostlarım, bu iki gerçekten hareketle o halde ilk iş, kronik kabızlık dediğimiz bu problem nedir ve bu problemi oluşturan sebepler nelerdir? Bunlara bir göz atmak doğru olur, zira bu gerçeklerden yola çıkarak tıbbi bitkilerin bu konuyla ilgili doğru seçimini ve doğru kullanım usullerini yakalayabiliriz. Efendim, kronik kabızlık nedir sorusunun cevabı çok basit. Bu konuyla ilgili uzmanların yaptıkları izahatlar herkesin anlayacağı şekilde söylememiz gerekirse kronik kabızlığın tarifi şudur. Kişinin 3 ya da 4 gün, bir hafta olabilir, 5 gün olabilir ama ortalaması 3-4 günde bir dışkılamaya çıkıyor olması. Bu yeter mi bu kronik kabızlık tanımı için? Hayır. Böyle bir dışkılama süreci içerisinde dışkılamada zorlanmış olması, az miktarda dışkılaması ve küçük, yuvarlak, kuru bir dışkılama durumuyla karşı karşıya kalması kronik kabızlık şikayetinin teşhisiyle ilgili bilgilerdir. Uzmanlar konuyu böyle tanımlıyor. Demek ki kısaca bir daha söyleyelim. 3-4 günde bir tuvalete, büyük abdeste çıkma ihtiyacı. 2. Bu konuda zorlanma. Buna rağmen 3-4 günde bir çıkmasına rağmen dışkılamada zorlanma. Az miktarda dışkı çıkarma ve küçük, kuru bir dışkılama ile karşı karşıya kalma durumu kronik kabızlık şikayetini yaşıyor olmak demektir. Tarif ve tanım bu. Peki bu durumu oluşturan sebepler nelerdir? Onlara da göz atalım. Bu sebeplere göre şimdi biraz sonra arz edeceğim sebepler herkeste farklı şekillerde olabilir. Yani sebeplerin hepsi bir kişide olabileceği gibi bir kısmı olabilir. Az olabilir, çok olabilir ama bilmemiz gereken şu ki her kronik kabızlık şikayeti çeken kimsenin kabızlığını oluşturan sebepler onun yapısına, kişiye özeldir. Standart değildir. Bir fazla bir eksik ama standart değildir. Şimdi arz ediyorum sebepleri. Temel olarak 3 başlık altında bu sebepleri toplamak mümkün. Birincisi, kalın bağırsakların mekanik işleyişinde yaşanan sorunlar. Yani bağırsakta, bağırsak kaslarıyla beyin sinyalleri arasındaki bir aksaklık olabilir, bağırsak içerisindeki iltihabi sorunlar olabilir. Bağırsağın fiziksel, mekanik faaliyetini engelleyen herhangi bir ya da birden çok sorun kabızlığa, bağırsağın çalışmasını olumsuz etkilediği için, bağırsak ritmini bozduğu için, bağırsağın içindeki dışkıyı dışarı taşımada göstereceği performansı olumsuz etkilediği için kabızlığa yol açabilir. En önemli ve birinci sebep bu. İkincisi, yine uzmanların ifadesine göre yaşam ve beslenme biçimiyle ilgili sorunlar. Yani kötü yaşam biçimi, kötü beslenme biçimi yine duygusal boyutuyla, psikolojik boyutuyla, fiziksel boyutuyla, beslenme boyutuyla, sosyal hayatla alakamız boyutuyla, efendim insanlarla, iş alanında, aile alanında, birçok alanda insan ilişkileri boyutuyla yaşanan olumsuzluklar da yine kabızlık sorununu hazırlayıcı sebepler arasında sayılmaktadır. Mesela bir kimse üstesinden çok kolaylıkla geldiği bir iş ortamından daha mesuliyetli, daha yüksek sorumluluğu gerektiren ve çok dikkat etmesi gereken bir iş konumuna taşındığında, böyle bir göreve geldiğinde o yaşadığı stres kişide kabızlığa yol açabilir. İş stresi, titizlik, mükemmeliyetçilik, sürekli fast food beslenme, çevresiyle ilgili sürekli sorunlar yaşaması kişinin gibi gibi. Yani kötü beslenme ve kötü yaşam koşulları kronik kabızlığı hazırlayan ve devam ettiren önemli sebeplerden sayılmaktadır. Biraz sonra bunlara kısaca açıklama olarak temas edeceğiz. Bir üçüncü sebep de yine konunun uzmanlarının tespitine göre kabızlık dışında, kabızlıktan önce ve kabızlık sürecinde yaşanan diğer sağlık sorunları, bazı hastalıklar. Onları da kısaca sayacağım. Şimdi bu başlıkların alt bölümlerine şöyle kısaca bakalım. Bağırsaklarla ilgili, bağırsakların mekanik faaliyetine, fiziksel faaliyetindeki aksama noktasından baktığımızda şunları söylemek mümkün. Eğer besin atıkları kalın bağırsaklar içinde yeterli bir hızla ilerleyerek son kısma doğru gönderilemezse uzun süre kolonlar içinde kalarak fazla miktarda suyun kalın bağırsaklar tarafından emilmesine, böylece de dışkının sertleşmesine yol açar. Bağırsaktaki performansın düşmesi, dışkıyı dışarı doğru taşımadaki o performansın azalması neye sebep oluyor? Kronik kabızlığa yol açıyor. Nasıl? Bağırsak içerisindeki suyun daha fazla emilmesiyle dışkının katılaşmasına yol açıyor. Buna sebep nedir? Bağırsağın bu şekilde çalışmasına yol açan ikinci maddede saydığımız ve üçüncü maddede söylediğimiz çeşitli hastalıklar ve kötü yaşam biçimi bağırsaktaki fiziksel faaliyeti aksatarak kabızlığı hazırlıyor. Kalın bağırsakların yukarıda değindiğimiz işlevleri büyük ölçüde, yani bağırsak performansının doğal şekliyle devam etmesi için ve bu işi devam ettiren önemli idare boyutu otonom sinir sistemi. Bu sinir sisteminin denetimi altında bu gerçekleşir, bağırsağın faaliyetleri. Dolayısıyla biraz önce ifade ettiğim sosyal hayattaki konumuz, beslenme ile ilgili boyutumuz, duygusal boyutlarımız, hayatla ilgili birçok konu direkt sinir sisteminde olumsuz etkilerini göstererek hemen bağırsaklara, sindirim sistemine, özellikle kalın bağırsaklara yansımaktadır anında. Ve bağırsaklarla otonom sinir sistemi arasındaki iletişimi olumsuz etkileyerek yine bağırsak performansını bozmakta ve kabızlık dediğimiz o tıkayıcı duruma sebep olmaktadır. Kalın bağırsaklarda ileriye doğru olan hareketler yeterli şiddette değilse kabızlık gelişmesi hemen hemen kaçınılmazdır. Demek ki bağırsak performansı çok önem arz eder. Peki kronik kabızlık şikayeti çeken kimseler bağırsaklarıyla arasında böyle bir sorunun olduğunu ve bağırsakların bu konudaki sorununu çözmek üzere doğru adımları atamazlarsa, ki doğru adımları yine 3 başlıkta özetleyebiliriz. Varsa tıbbi noktadan bakarak bir sağlık sorunu, bunun hızla çözülmesi, sosyal alandaki biraz önce saydığımız beslenme boyutuyla, yaşam boyutuyla ilgili sorunların çözülmesi ve varsa diğer bazı hastalıkların giderilmesinde kabızlığın dikkate alınması. Burada bir cümleyle bir açılım daha yapmak gerekir. Buraya çok dikkat edin değerli dostlarım, sevgili dinleyicilerim. Çünkü bu noktaya dikkat etmeniz sizi biraz daha uyanık hale getirecek. Herhangi bir rahatsızlık için tıbbi bitkileri kullanmak gerektiğinde size kabızlık probleminiz var mı? İshal probleminiz var mı? Mideyle ilgili bir probleminiz var mı? Ülser, gastrit gibi, bulantı gibi, kusma gibi, karaciğerle ilgili bilinen bir probleminiz var mı? Hepatit gibi, solunum sistemiyle, dolaşım sistemiyle, böbreklerle, üriner sistemin diğer boyutlarıyla, efendim hormon sistemiyle, sinir sistemiyle ilgili sorunlarınız var mı diye sorulduktan sonra size bitkisel tavsiyeler yapılmıyor ise maalesef rastgele bir atışla karşı karşıyasınız. Rastgele bir atışla. Yani efendim ne sorununuz var? Midemde ülser var. Tamam, şu bitkiyi kullan, çok iyi gelir. Bunu hem bireysel karşılaşmalarda maalesef bu yanlışı yapıyorlar. Hem talep eden, hem de bilgiyi veren, öneriyi yapan kimseler, hem de medya organlarında gayet gelişigüzel bir şekilde şu hastalığınız varsa şu bitkileri kullanın ya da şunu şöyle yapın. Olmaz böyle bir şey. Dinleyen insanlar yanılır, yanıldıklarıyla kalırlar. Diğerleri de hedeflerine ulaşırlar. O halde bu konuya dikkat edin demiş idim. İşte uyanık olun değerli dostlarım. Biliniz ki tıbbi bitkiler doğru kullanıldığında beklenen faydayı sağlar. Doğru kullanım da kişinin yapısına özel, hastalıklarının sebeplerine özel bitkilerin seçilmesiyle, programlanmasıyla yapılan bir kullanımdır. Böylece bu konuyu bir kez daha sizlerle paylaşmış olduk. Evet, kronik kabızlık şikayetinin sebeplerini anlatıyoruz. Dolayısıyla bu sebeplerin biri, birkaçı, birçoğu herkeste farklı şekilde olacağı için kişinin yaşadığı sebepler dikkate alınarak bitkiler seçilmeli ve programlı bir şekilde kullanılmalı. Bu durumda kronik kabızlık şikayetinden kurtulmak mümkün. Bu noktada atılacak adımları 3 başlıkta topladığımızda, çözümleri de 3 başlıkta toplamak mümkün. Sebepleri 3 başlıkta topladık, çözümleri de 3 başlıkta toplayalım. Birincisi, bağırsaklarımızın fiziksel faaliyetini, mekanik faaliyetini olumsuz etkileyecek olan durumlar neyse bunların dikkate alınması ve bunlardan hızla uzaklaşmaya çalışmalıyız. Bu olumsuzluğu ortaya çıkaran duygusal stresimiz olabilir, depresif durumlarımız olabilir, sosyal hayattaki bir takım ilişkilere bağlantılı sıkıntılarımız olabilir, beslenmeyle ilgili dikkatsizliğimiz olabilir ve başka hastalıklarımız da olabilir. İşte bunlar sizin yapınızda, kronik kabızlığı yaşayan kimsenin yapısındaki bu gerçekler dikkate alınarak bitkiler seçilmeli. Bu bilgileri sizlere ulaştırmış olduk. Bu bilgileri aldıktan sonra değerli dostlarım, efendim benim kronik kabızlık şikayetim var 10 yıldır, 15 yıldır, işte 7 yıldır, 8 yıldır neyse, bunun için ne var sende? Ya da ne de önerirsiniz? Ya da duydunuz herhangi bir noktadan anlatılırken, aa şu kronik kabızlığa iyi geliyormuş diye duydunuz. Bu artık sizi bağlamaz. Bu bilgiler size yetmez. Bu bilgiler sizi aydınlatmaz. Gerçeği öğrendiniz. Gerçek olan nedir? Sizde bulunan kabızlığı hazırlayıcı sebepler ortadan kalkmadan hiçbir şey sizin kabızlığınızı çözmez. O halde 3 başlık altında çözümleri arz edelim. 1. Yüksek moral. Yani bu yüksek moral ifadesi içerisinde stres, sıkıntı, gerginlik, duygusal örselenmeler vesaire, bunların hepsini bu bağlamda ele aldığımızda kendinizle barışmak durumundasınız. Bağırsaklarınızla barışmak durumundasınız. Onlara iyilik yapmak ve onlara iyi davranmak durumundasınız. O zaman bunu nasıl yapacaksınız? Sinir sisteminizi rahatlatarak, sinir sisteminize yüklediğiniz o sinyalleri daha olumlu, daha pozitif hale getirerek bağırsaklarınıza göndereceğiniz sinyalleri olumlu hale getirebilirsiniz. Bunu yapmazsanız sadece bitkileri kullanmak yetmez. Moralite çok önemli. İkincisi, bağırsaklarınıza iş olarak gönderdiğiniz malzemeleri doğru ve güzel bir şekilde seçmelisiniz. Orantılı seçmelisiniz. Al bu malzemeleri işle dediğinizde, eğer bağırsaklar bunun üstesinden gelebilecekse işe yarar, gelemeyecekse kronik kabızlık sorunuyla karşı karşıya kalırsınız. Dolayısıyla doğru beslenme burada çok önem arz eder. Doğru beslenme bağlamında su çok önemli. Allah'ın en büyük nimetlerinden, bütün nimetleri çok güzeldir ama su nimeti bu sağlık sorununun çözümünde bize çok önemli yardımlar sunmaktadır. Suyu arttırınız ama doğru kullanarak. Suyu da doğru kullanmazsak yine netice alamayabiliriz. Tabii kronik kabızlığın tek başına çözülmesi için yeterli bir tavsiye değil ama pratik bir tavsiye olduğu için arz ediyorum. Yemeğe başlamadan önce bir bardak su mutlaka alınız. Yemekten sonra 2 bardak suyla yemeği kapatınız. Yemekten sonra 2 bardak su içerek yemek işini tamamlayınız. 3 saat bir daha mideye bir şey göndermeyiniz. Bir başka boyutu su ile ilgili, sabahleyin kalkar kalkmaz namaza kalktığınız zaman ilk işiniz 2 bardak ılık su içmek olsun. 2 su bardağı ılık su içiniz. Yavaş yavaş, aheste aheste, yudum yudum, küçük yudumlarla bağırsağınızı sevindirdiğinizi düşünerek, bağırsağınıza yardım ettiğinizi düşünerek, onu hoş tutmak istediğinizi düşünerek, böyle bir barışçıl yaklaşımla 2 su bardağı ılık suyu sabah kalkar kalkmaz içiniz. Yemeklerden önce bir bardak, yemeklerden sonra da 2 bardak su tüketmeyi prensip haline getiriniz. Kronik kabızlık sorununun çözümüne önemli katkısı olacaktır. Kalıcı iyileşmek için yeterli olmayabilir ama önemli katkısı olacaktır. Suyun sağlığımız üzerindeki rolünü, yani birkaç programda anlatsak yine bitiremeyiz ama kronik kabızlıkla ilgili bağlantısını bu şekilde sizlerle paylaşmış olalım. Peki dostlarım, kronik kabızlığın sebeplerini hatırınızda kalması için Şöyle başlıklar halinde hızla bir kez daha tekrarlayayım. Çünkü bu sebeplerden hangileri sizde varsa o sebepler dikkat alınarak bitkiler seçilmeli. İşte siz bu noktada bitkilerdeki şifanın izini sürerken bu izin sizin sebeplerinize göre süreceksiniz. Sizde bulunan sebeplere göre. İşte o sebepler sorgulanarak bitkiler seçilirse o zaman sizin kronik kabızlığınızı kalıcı olarak çözecek bitkilere ulaşmış olursunuz. Tabii ki bu doğru adımları atmazsak kronik kabızlık devam ederken başta söylediğim gibi MS gibi çok ciddi sinir sisteminde iltihaplanmalar şeklinde izah edilen çok ciddi rahatsızlıkların da gizlice sinsice devam ettiğini ve bir gün gün yüzüne çıktığında sizi esir alabileceğini unutmamanız gerekir. Yani kabızlık problemini gizlemeyiniz, saklamayınız, üstünü örtmeyiniz, sinamekiyle geçiştirmeyiniz, ciddiye alınız. Ciddiye alınız. Kronik kabızlığın sebeplerini maddeler halinde sayacağım ama bir cümleyi etmeden geçemiyorum. Evinizdeki lavabonun gideri tıkandığında lavabo dolacak, taşacak, koku eve yayılacak ve evde yaşayan insanları ciddi biçimde rahatsız edecek, uzun süre devam ederse mahalleyi bile rahatsız edecek duruma gelebilir. Bu örneği başka boyutlarda da canlandırabilirsiniz. Peki iç dünyamızda yaşayan 100 trilyon canlı, 100 trilyon hücre ve hepsi ciddi görevleri, ciddi performanslar göstererek yerine getirmek durumundalar. Bize sağlık dediğimiz o mutlu yaşamı ve ihtiyaç duyduğumuz yaşam enerjisini üretmek gibi önemli bir görevi yürüten canlılar alemi var iç dünyamızda. Kronik kabızlık sorununu yaşadığımızda bunların bütün bu hizmetlerinin aksayabileceğini hiç unutmayınız. Ve bu nedenle kronik kabızlık sorununu ciddiye alınız. Ciddiye alınız. Çözümü kolay ama doğru adımlar atılması kaydıyla. Değerli dostlarım, şöyle maddeler halinde kronik kabızlığın sebeplerini arz edeyim. 1. Yüksek oranda rafine şeker tüketimi. Lifli posalı besinleri az yemek. İkincisi. Üçüncüsü dışkılamayı sürekli ertelemek. Çok yaşanan bir durumdur bu. Çok yaşanan bir durumdur. Bazı insanlar vardır ki çocuklarda, hanımlarda, beylerde yani bir ayrım yapmak mümkün değil. Asla kendi evinin WC'si dışında hiçbir yerde bu ihtiyacını gidermez. Böyle bir titizlik söz konusudur ve bunun için erteler. Bazı insanlar vardır ki elindeki işi bitirmeden erteleme yaparlar. Bazı insanlar vardır ki üşenir yani. İşte soğuktur, misafir vardır, kalabalık ortamdır ya da bilmem nedir vesaire. Birçok sebepten ötürü ertelemeyi yeğler. Bu kronik kabızlığı hazırlayan sebepler arasında sayılmaktadır. Bunların için söylüyorum, bunları yapmamamız icap eder. Bunlardan vazgeçerek kronik kabızlığın çözümüne katkı sağlayabiliriz bitkileri doğru kullanmak yanında. Bunları da yapmamalıyız. Başka? Bağırsaklardaki iltihabi bir durum ya da tümörel bir durum, kansere benzer rahatsızlıklar da var ise bunların da tedavi edilmesi. Bunlar da kronik kabızlığa yol açar. Şimdi efendim bağırsakta polipler var, başka iltihabi durumlar var. Bağırsak nezlesi diye tanımlanan bağırsak zarında sürekli bir mukus akıntısı yaşanıyor gibi gibi birçok bağırsağı ilgilendiren sorunlar yaşanıyor. Bu arada da kabızlık çekiliyor. Bunu sinamekiyle çözmeye çalışmak kadar yanlış bir şey olamaz. Bağırsağın yaşadığı o rahatsızlık tedavi edilmeli. Mutlaka. Zira kronik kabızlık uzun süre yaşandığında bağırsak iç zarını ciddi biçimde tahriş etmektedir. Orada artık zararlı mikropların üremesinde önemli bir yataklık yapmaktadır bağırsak. Yani artık kendi işlevini yapmadığı gibi vücuta zarar verecek birçok unsurun da üremesine yol açmaktadır. Dolayısıyla bu noktada kişiye özel sebepler dikkate alınmazsa sadece bağırsağı zoraki çalıştırarak içindeki atılması gereken unsurları dışarıya atmakla çözmüş olmayız. Yaşayanlar çok iyi bilirler ki geri dönüşümünde biraz daha derinleşerek, biraz daha kronikleşerek, biraz daha zorlaşarak geri dönmektedir bu rahatsızlık. Uzun mesafeli seyahatlerde yine bu konuda dikkate alınmalı. Peki ne yapmak lazım? Biraz önce arz ettiğim su kullanımını basit bir tedbir olarak uygulamak yararlı olur. Kullanılan bazı ilaçlar kabızlığa sebep olabilir. Bunlar bilinmeli. Gebelik hali yine bu sorunun yaşandığı süreçlerden bir tanesi. Eğer gerekli tedbirler alınmazsa gebelikten sonra da kronikleşir, kalıcı hale gelebilir. Efendim, hemoroid şikayetleri çok önemli. Bu noktada başka rahatsızlıklar da buna sebep olur dedik. Mesela sinir sistemi ile kas sistemi arasındaki iletişimi, haberleşmeyi olumsuz etkileyen birçok rahatsızlık, ki bunlar temelde iltihabi rahatsızlıklar olarak düşünülebilir. İşte buna benzer Parkinson hastalığı, şeker hastalığı veya tiroid bezinin az çalışması, tiroid tembelliği. Tiroid bezi malumunuz bünyemizdeki bağırsaklarda dahil bütün organların çalışma hızını belirleyen önemli bir işlevi de üstlenmektedir. Vücutumuzun gaz pedalı gibidir. Dolayısıyla burada gaz pedalına basmada bir gecikme var ise, yani gaz vermiyorsa vücut organlarına, tiroid bezi yavaş çalıştırıyorsa bağırsak da yavaş çalışacaktır. Tembellik yapmaya başlayacaktır. Bak, sebepler arasında ne önemli hususlar var. Ben tiroid hastasıyım. Aynı zamanda işte hipotiroid hastasıyım. Aynı zamanda kronik kabızlığım da var. Peki bitkileri kullanmak istiyorsun. Ne yapacaksın? Kabızlığı çözen ne var? Ya da hangi bitki kabızlığı çözer diye sorduğun zaman istediğin bitkiye ulaşamazsın ya da bitkilere ulaşamazsın. Hipotiroid hastası olduğunu da söyleyeceksin. Ya da bu konuda size tavsiyede bulunan uzmanlar bunları sormak durumundadır. Böyle bir ikili görüşme ile gerçekleşecek olan bu doğru buluşma, bitkilerdeki şifanın izini sürmede yapılması gereken bu doğru çalışma nasıl olur da yayın organları vasıtasıyla, gazeteler, televizyonlar, radyolar vasıtasıyla kişilere ulaştırılabilir? Sadece doğru bilgiler vermek mümkündür bu yollarla. Doğru bilgiler, kişiye özel reçeteler sunulamaz. Yani şu bitkiler şu hastalığa iyidir, kronik kabızlı olanlar şunu kullansın, şöyle yapsın. Bak, suyu örnek verdim ama çözücü değil, yeterli değil, sadece bir tedbirdir dedim. Yardımcı unsurlardan bir tanesidir dedim. Bitkiler de böyle anlamak lazım. Dolayısıyla siz bu konuyu artık anladınız değerli dostlarım. Efendim, sinir bozuklukları, bağırsak tıkanıklıkları, sindirim sistemi bozuklukları, efendim benim safrada şikayetim var ya da ince bağırsak problemim var, efendim midemde bir işte durum var, ülser, gastrit vesaire, neyse, reflü, şu bu. Aynı zamanda kabızlığı da var. Yıllardır da kronik kabızlık çekiyor. Peki sadece kabızlık olarak meseleye bakarsan işte olmuyor. Sebepler bunlar. Hormon dengesizliği bilhassa hanımlarda çok önemli. Hanımlara özel o döngülerin aksaması, bozulması, onlar da dikkate alınması lazım. Ve fıtık sorunları efendim, kabızlığı doğuran nedenler arasında daha birçok şey sayılabilir ama bunları kısaca özetlemiş olduk. Yani kısaca değerli dostlarım, sizin kabızlık sorununuzu oluşturan size özel sebepler dikkate alınarak bitkiler seçilmeli ve programlı bir şekilde kullanılmalı. Ve yüksek bir moralle bu uygulamaları yürütmelisiniz. Komple bir hadisedir. Gerek kronik kabızlığın ortadan kaldırılması, gerekse herhangi bir sağlık sorununun ortadan kaldırılması için bu genel bakış açısı önemli. Kronik kabızlık şikayeti yaşayan kimseler bitkilerdeki şifanın izini bu şekilde sürmeleri icap eder. Evet değerli dostlarım, bugün kronik kabızlık şikayetinde bitkilerden nasıl yararlanabiliriz, bunu konuşuyoruz. Bitkiler dünyasında bizleri bekleyen kronik kabızlık şikayetimizi çözücü şifaların izini sürerken nelere dikkat etmeliyiz? Bunları konuştuk. Şimdi bu konuyla ilgili bitkisel örneklerden bahsetmek istiyorum. Bitkilerin bu konudaki etkilerinden bahsetmek istiyorum. Bitkilerin insanoğluna yaptığı bu güzel hizmetlere, zira şifa şefkatin gereğidir. Şefkatle yapılan bu hizmetlere ulaşmak ve bu hizmetlerle bünyemizi buluşturmak için hakikaten biz de kendimize şefkatli davranmalıyız. Şifa ile buluşmak için kendimize şefkatli davranmak durumundayız. Bunun için de önem vermek gerekir, emek vermek gerekir, gayret etmek gerekir. Kendimize özel muamele yapmamız icap eder. Herhangi birisi gibi basite alarak, efendim kronik kabızlık da çok önemli değil, kabızlığı çözen ne var şeklinde bakarsak kendimizi bir anlamda basite almış olur. Eğer bağırsaklarımızın dili olsa da bize şikayetini anlatsa, o zaman dizlerimizin bağı çözülür, titreriz korkudan, üzüntüden, yaptığımız yanlışlıktan, ihmallikten ötürü, önem vermediğimiz bu rahatsızlıktan ötürü bağırsakların şikayetini bir dinleyebilsek dizlerimizin bağı çözülür. O yüzden bünyemize Cenab-ı Hakk'ın hizmetçi olarak gönderdiği, bize hizmet etsin diye gönderdiği o 100 trilyon her hücreyi ayrı bir fert gibi, ayrı bir hizmetçi gibi düşünmek durumundayız. Ve onların bize hizmetini en güzel şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli titizliği, gerekli ihtimamı göstermek durumundayız ki bize hizmet edebilsinler. Yani bu bilgiyle, bu bilinçle, bu bakış açısıyla hastalıklarımızın kalıcı çözümünü sağlayacak olan bitkilerdeki şifanın izini sürebiliriz. Böyle bakmazsak iz sürme falan hiç mümkün olmaz. İlk bulduğumuz bilgiyle yanlış adımlar atarak yanlış sonuçlara doğru hızla ilerleriz. Kronik kabızlık şikayetinde de bu durum geçerlidir. Doğrular ve yanlışlar birbirinden ayırt edilmeli ve bunları arz etmeye çalıştık. Kabızlığın çözümünde suyun önemini kısaca arz ettim değerli dostlarım. Bu konuda bazı örnek bitkileri de bu bilgilere ilave edelim. Bunlar sadece bilgi olsun. Yani burada ismini zikredeceğimiz bitkiler kabızlık probleminizin ilacı, çözücüsü olarak asla algılanmasın. Sadece bitkiler dünyasında bu konuya dair genel bilgilerinizi arttırmak adına söylüyorum. Size özel bitkilere ulaşmak için ne yapmanız gerektiğini, nasıl davranmanız gerektiğini de arz etmiş idim. Efendim, tıbbi bitkiler besleyici, temizleyici, yenileyici ve koruyucu. 4 temel etkiyle kronik kabızlığın çözümünde bize yardımcı olurlar. Bu 4 temel etki biçimiyle, ki her bitkide bu etki biçimi farklı zenginlikte farklı bir sunumla gerçekleşir. Dolayısıyla besleyici, temizleyici, yenileyici ve koruyucu. Bu çok önemli bir boyuttur bitkilerin bize sunduğu hizmetleri anlayabilmemiz açısından. Bu 4 temel hizmeti doğru bitkilerden, her bitkide bu hizmet vardır ama kronik kabızlığı çözmek üzere bizim yapımıza özel, bizim yapımızdaki kronik kabızlığın sebeplerini hedefleyerek seçilen bitkiler besleyici, temizleyici, yenileyici ve koruyucu. 4 temel hizmeti sunarak kabızlığın sebeplerini ortadan kaldırabilirler. Böylece kronik kabızlık sorunundan kurtulmak mümkündür. Peki örneklersek, bu manada rol alan bitkilerden bazı örnekler vermemiz gerekirse hemen arz edelim. Keten tohumu çok bilinen bir örnektir. Peki keten tohumu hangi boyutuyla bu konuya hizmet eder? Bir başka örnek eğir kökü, hazembel bitkisi. Bir başka örnek çemen otu, bir başka örnek revant kökü. Yani daha yüzlerce bitki sayılabilir. Hepsi farklı açılardan bu konuya, bu hususun çözümüne hizmet sunmaktadır. İşte o farklı açılarla, bizdeki farklı açıları buluşturduğumuz zaman hangi bitkilerin bize uygun olduğu ortaya çıkar. Zira öyle durumlar vardır ki kişinin yapısında kronik kabızlığı hazırlayıcı sebepler arasında hem tek başına kullanıldığında bağırsak cidarını sıklaştırarak kabızlığa, pekliğe yol açacak bitkilerin de kullanılması icap eder. Onlarla beraber bağırsak içini yumuşatan, efendim müsil etkili, efendim lif içerikli bitkilerin de kullanılması icap eder aynı anda. Bu kişinin yapısındaki kronik kabızlık sebeplerine göre değişir. Yani sadece bağırsak içini yumuşatan, müsil etkili, su emici özelliği yüksek düzeyde olan keten tohumu gibi bitkileri kullanmak yetmez. Ahmet'e uyarsa Mehmet'e uymayabilir. Kişiye özel kullanıldığında bu bağlamda seçilecek bitkilerin yara yedici bitkiler, efendim kan kesici bitkiler, iltihap kurutucu bitkiler, efendim bir takım vitamin ve mineralleri ihtiva eden bitkiler olabilir. Yani kişinin yapısındaki gereksinimler neyi icap ettiriyorsa bu içeriklere sahip bitkiler seçilmeli. Dolayısıyla keten tohumu bir örnektir, eğir kökü bir örnektir, çemen otu bir örnektir. Arz edeyim ki burada bitkilerin yapısında, içeriğinde bulunan etken maddelerin bu doğru seçimlerle bünyemizdeki o güzel işleri yerine getirmesi mümkündür. Eğer doğru seçemezsek bitkileri, o kombinasyon doğru yapılamazsa bitkilerin yapısındaki etken maddeler işlevsiz kalabilir. Yani tabiri caizse o şifa programları dediğimiz programlar açılmayabilir. Vücut onları kullanmayabilir. Yani bedenimizle buluşmayabilir. Çünkü bitkinin yapısındaki etki düzeninin hedeflediği hedefler bünyemizde yoktur. Yani bünyemizdeki rahatsızlıklarla bitkilerin etki etme biçimi örtüşmüyor olabilir. O zaman bitkilerden hiçbir şekilde istifade edemeyiz. Etken maddeler diye ifade edilen bu bitkilerdeki şifa programları içinde bir iki şey söylemek doğru olur. Bitkilerin yapısında kabızlığa şifa olan ilahi elin yarattığı yüzlerce kimyasal programdan bazılarını burada paylaşabiliriz. Müsilajlar vardır bitkilerin yapısında. Müsilajlar müsil etkili, yani bunlar suda erimeyen lif içerikli maddelerdir. Su emici, suyu emerek bağırsak içerisinde şişer, bağırsak içini yumuşak bir dolguyla hazırlar ve yumuşak bir dürtüyle bağırsak duvarına dürtü yaparak bağırsağı kendi inisiyatifiyle çalışmaya davet eder. Doğal ritmini bozmamak üzere. Cenab-ı Hakk'ın nimetleri sonsuz. Aynı zamanda bu müsilajlar su emici özellikleri yanında bağırsak içerisinde zarar verecek bakterileri, mantarları da emerek hapsederler. Yani hiçbir yan etki göstermeden, yani onları kokuşmasına yol açmadan onları hapsederler ve o şekilde vücut dışına taşırlar. var. Daha birçok hizmetler, iltihap kurutucu özelliği vardır, bağırsak cidarını koruyucu özelliği vardır. Bir izolasyon gibi bağırsağı sarar, bağırsak içerisindeki olumsuzluklardan etkilenmemesi noktasında yardımcı olur. Daha çok şeyler söyleyebiliriz. Helmeli maddeler yine bu bağlamda yumuşatıcı, gevşetici maddeler içermektedir bitkiler. Saponin maddeleri içermektedir. Kronik kabızlığın giderilmesinde çok önemli rolü olan maddelerden söz ediyoruz. Flavonlar vardır, tanen vardır. Tek başına kullanıldığında ya da ağırlıklı olarak bu maddeyi ihtiva eden bitkiler kullanıldığında aksine kabızlık yapabilecek iken doğru kullanıldığında kabızlığı çözen etkili maddeler arasında rol alır. Zira bağırsak kaslarındaki gevşekliği, bağırsağın tembelliğini, bağırsak kaslarındaki faaliyetlerin atıl kalması noktasında tanen maddeleri ciddi bir performans oluşturur. Bağırsak hücrelerinin enerji üretimini destekler. Yani bağırsak kaslarının daha doğru, daha aktif çalışmasına yardımcı olur. Çünkü büzücü özelliği vardır. Sıkıştırıcı, büzücü, kuvvet verici özelliği vardır. Ama Allah'ın hikmetidir. İşte bu güzelliğin yanı sıra gevşetici, yumuşatıcı özellik ihtiva eden maddelerle beraber kullanıldığında herhangi bir sorun oluşturmadan olması gereken dengeli çalışmayı bağırsak florasında kurmuş olur. Bunlar ciddi araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilerdir. Rastgele yapıldığında demin bahsettiğim gibi bizi hiçbir neticeye taşımaz. Tabii aynı zamanda antibakteriyeldir, dezenfektan etkileri vardır, efendim antiseptik etkileri vardır. Doğal antibiyotik etkilere sahiptir bu bitkilerin yapısındaki maddeler. Kasları çalıştırır, damarları aktifleştirir, toplar damarları, atar damarları, lenf damarlarını, olması gerektiği o paslaşmalar ne gerekiyorsa o şekilde doğal bir denge kurucu rolünü üstlenir bitkilerdeki maddeler. İşte bütün bu zenginlikleri yapısında ihtiva eden binlerce bitkiden bahsedebiliriz. İşte bir tanesi keten tohumu dedik. Keten tohumu bitkisi kronik kabızlık şikayetlerinde ek olarak dahili çay kullanımı yanında ek olarak tavsiye edilebilir. Nasıl? Yoğurt lapası şeklinde, yani yoğurda katılarak ezilmiş tohum yenilebilir. Su emici özelliği vardır, iltihap kurutucu özelliği vardır. Birçok faydalı asitleri ihtiva etmektedir. Dolayısıyla yani bu sorun için bir geçici tedbir değil de kalıcı tedbir alma aşamasında ek olarak doğru bir gıda şeklinde keten tohumu, yoğurt lapasını hatırlayabiliriz. Efendim, pırasa yemeği, yani pırasa çok önemli bir nimettir. Bu noktada kronik kabızlık şikayeti çekenlerin pırasayla çok samimi olmaları icap eder. Pırasa yemeğini çok önemsemelerini tavsiye ederim ve çok sık yenmesi gerekir. Şiddetli kabızlığın giderilmesinde bize yardımcı olacak önemli bir beslenme elemanıdır pırasa. Eğir kökü bitkisi dedik. Yemekten önce alınırsa mesela, bu eğir kökün özelliğinden bahsediyorum. Yani kronik kabızlığın ilacıdır demiyorum. Kişiye uygun olması kaydıyla kullanılabilecek bitkilerden bir tanesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla merak edebilirsiniz. Acaba özelliği ne diyebilirsiniz. Özelliği şu: yemekten önce kullanıldığı zaman bağırsaktaki mekanik faaliyeti, yemekten sonra kullanıldığı zaman da sıvı faaliyetini düzenleyici etkiye sahip. Yani iki ayrı etkiyi bağırsağın yapısında, midenin yapısında, sindirim sisteminin yapısındaki karşı karşıya bulunan duruma göre dengeleyen, ayarlayan bir içeriğe sahip. Bu demektir ki yemekten önce kullanıldığı zaman bu bitkinin yapısındaki farklı maddeler açığa çıkıyor, kullanıma sunuluyor. Yemekten sonra kullanıldığı zaman da bir başka maddeler açığa çıkıyor ve kullanıma sunuluyor. Yani biz yiyip içtiğimiz her şeyin bünyemiz tarafından hemen kapış kapış kullanıldığını düşünebiliriz ama bu öyle değil. Çok hücre sistemleri çok hassas, çok titiz, çok disiplinli bir alışveriş anlayışıyla yaratılmıştır. Yani öyle önüne geleni hemen kapması, alması, kullanması, yanlış oldu falan, yok böyle bir şey. Çok ciddi bir disiplinle, ciddi bir sıkı kontrolle, kılı kırk yararak hücre alması gerekenlere alır ve atması gerekenlere atar. Bu ciddi disipline baktığımızda bizim gönderdiğimiz her şeyi alıp kullanmayacağını bilmemiz lazım. Hele rastgele göndermişsek bu hiç olmayacaktır ve hücreyi rahatsız edecektir. Bünyeyi rahatsız edecektir. Dolayısıyla burada doğru bitki seçimi, doğru ölçülerde bitkilerin, gıdaların bünyeye gönderilmesi çok önem arz ediyor. Evet, çemen otu bir örneğimiz. Onu da hemen kısaca arz edeyim. Karnıyarık otu tohumu da yine aynı bağlamda bize yardımcı olabilir ama içerisinde bazı sert etkili maddeler bulunmaktadır. Onun yerine keten tohumunu kullanabilirsiniz, önerebiliriz. Nasıl kullanacaksınız? Bitkilerin doğru seçimi şeklinde yapılmış bir program uygulanırken gıda listemizde besin listemizde örneğin yoğurt çok faydalı olacaktır bu kullanmada. Yoğurda bir miktarda keten tohumu tozu katmanızda yarar var. Bu hassasiyeti göstermenizi rica ediyorum. Doğru gıda listesinde keten tohumuna da yer veriniz. Evet, başka söylenecek çok söz var ama süremiz burada tamamlandı. Özet olarak şunu arz edeyim değerli dostlarım. Efendim ben 10 yıldır, 5 yıldır, 3 yıldır kronik kabızlık yaşıyorum. Bir türlü bunun üstesinden gelemedim diyorsanız yapmanız gerekenleri arz ediyorum. Mutlaka hekime gitmediyseniz hekime gitmelisiniz. Mutlaka sizin bilmediğiniz, uyuyarak gelişen ciddi bir sağlık sorunu alt planda yatabilir. Dolayısıyla bir hekim gözetiminden geçmeniz birinci tavsiyem. Eğer bu aşama tamamlanmışsa sorun yok. İkinci olarak sizin yapınızda kronik kabızlığı hazırlayıcı sebepler ikili görüşmelerle mutlaka tespit edilmeli. Arz etmiştim. Mide ile ilgili, bağırsaklarla ilgili, karaciğerle ilgili, kalp damar sistemiyle ilgili, böbreklerle ilgili, solunum sistemi, sinir sistemi vesaire. Bünyenizin tepeden tırnağa durumuyla ilgili teşhisli hastalıklarınız ve teşhis edilmemiş ama henüz size yansıyan rahatsızlıklar boyutunda neler varsa bunlar dikkate alınarak bitkiler seçilmeli, programlı bir şekilde kullanılmalı. Böyle bir kullanımla beraber yine bu hassasiyetle seçilmiş bir beslenme programı birlikte uygulanmalı. Bu dikkatli çalışmayı 3 ay sürdürmeniz gerekir kronik kabızlıktan kurtulmak için. Daha ziyade kronik kabızlık bağlamında alt planda uyuyarak gelişen diğer o MS gibi ciddi rahatsızlıklara kapı aralamamak adına bunu yapmalısınız. Evet sevgili dostlarım, sorularınız bizim için önemli. Dolayısıyla bize sorularınızı ulaştırmanız için 0543 676 1386 0543 676 1386 numaralı telefonumuzu kullanabilirsiniz. Haftaya inşallah başka bir konu başlığında tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz efendim.
0: İnsana dair. Hazırlayan ve sunan Vahit Aytekin.

0: Özel FM.
1: Özel FM. Allah, Allah, Allah, Allahu Ekber, Allahu Ekber,
0: Allah, Allah, Allah, Allah, Allahu Ekber. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner, 0533 656 77 37, Bahçeli Evler.
4: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
6: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
13: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
15: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
2: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 18.
17: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
18: Huzur-u ilahideyim, huzurların en yücesinde. Kendisine kabul edilmekle en büyük onuru yaşayacağımız huzurda. Ona karşı işlenen her türlü kusura rağmen affeden, bağışlayan huzurda. Kabul edilebileceğimiz en değerli, en aziz huzurda. Bu huzurun sahibi her an bizi gözetliyor, her yaptığımızdan haberdar. Ben onun huzuruna çıkıyorum. Onun dışındaki bütün ilahları reddettiğimin en büyük nişanesi olarak ona bağlılığımı bildiriyorum. Ey Rabbim, kalbimin bütün hücreleriyle senin huzurunda oluşumu hissediyorum. Yönümü sana çevirmekten mutluyum. Biliyorum ki senin dışındaki bütün yönler batıl. Ya Rabbi, sadece senin rızanı kastederek yönelinmesini emrettiğin evine, Kabe'ye yöneliyorum. Sen doğuların, batıların, her yönün sahibisin. Her yerde ve zamanda benimle berabersin. Bütün yönelişim sanadır. Dünyalık ne varsa hepsinden kendimi soyutladım. Mallarım, mülklerim, eşim, çocuklarım, mevkim ve makamım, hepsinin üzerinde hissediyorum kendimi. Biliyorum ki onların hepsini bana imtihan için veren sensin. Hepsini kalbimden çıkarıyor, katına geliyorum. Sana borçlu olduğum varlığımı senin varlığınla beraber hissetmekten tüylerim diken diken oluyor. Gözlerim yaşarıyor ya Rab, senin haşyetinden. Varlığımdan geçiyorum bir anda. İşte benim bedenim, senin şaheserin. Onu huzurunda tazimle kıyama durduruyorum. Huşu ile onu sana boyun eğdiriyor ve rükuğa varıyorum. Korku ve ümit arasında başımı yere koyuyor ve tazimin, huşuğunun doruğuna ulaşıyorum. Senin rızan için namaz kılmaya niyet ediyorum. Tekbir almak için ellerimi kulaklarıma doğru kaldırırken ellerimin tersiyle bütün dünyalıkları, dünyalık düşünceleri arkama atıyorum. Tıpkı kalbimi, bedenimi, yüzümü sana emrettiğin kıblene çevirdiğim gibi avuçlarımın içini de sana kıblene çeviriyorum. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah'ım, sen en büyüksün. İnsanların ilahlaştırdıkları ve ilahlık taslayanlarla hiçbir kıyası kabul etmeyecek kadar büyüksün. Ancak senin gibi bir ilahın huzurunda böyle durabilirim. Sübhanekallahümme ve bihamdik. Ey Allah'ım, seni bütün eksikliklerden ve aşırılıklardan tenzih ederim ve seni hamdinle tesbih ederim. Seni nasıl övmem gerekiyorsa öylece överim. Ve tebârek esmuk ve teâlâ cedduk. Senin ismin ne kadar mübarektir. Senin azametin ve cemalin pek yücedir. Ve lâ ilâhe gayruk. Ve senden başka tapılacak ilah yoktur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Taşlanmış, rahmeti Rahman'dan kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Çünkü o şeytan hep ben namaz kılarken şunu hatırla, bunu hatırla diyecektir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, aleminin Rabbi olan Allah'a aittir. Şükürlerin en mükemmeli sana aittir Rabbim. Sen bana onca nimet vermişsin ki Onları saymaya kalkışsam takatim yetmez. Senin bana verdiklerine karşın vermediklerin, benden kıstıkların benim imtihan vesilem. Sen bana verdiklerinde asla zorunlu değilsin. Senin verişin lütfundandır, keremindendir. Vermeyişinse hikmetindendir Rabbim. Senin hikmetinden sual edemem. Kıstıklarını bana verirsen de biliyorsun ki ben senin kulunum. Sen kullarına karşı vermede cömertsin Rabbim. Ama ben biliyorum ki her halükarda sana karşı şükran nimet içinde hamd etmeliyim. Aleminin mürebbisi olan Allah'ım, sana sonsuz teşekkürler ediyorum. Errahmanirrahim. Rahmansın, Rahimsin. Dünyadaki merhametin bütün yaratıklarına, ister kafir olsun, ister mümin. Kafirlere veriyorsun, ahiretten nasipleri olmasın diye. Müminlere tavsiye ediyorsun, hem dünya hem ahiret iyiliklerini istesinler diye. Rahimsin Rabbim, ahiret yurdunda kafirlere asla merhamet yok. Kitab-ı Kerim'inde cennetlik ve cehennemliklerin azap ve mükafatı hak olarak bulduklarını anlattıktan sonra, azaba düçar olan cehennemliklerin cennetliklerden su ve cennet nimeti istemelerine, bugün kafirlere asla merhamet yoktur dediklerini buyuruyorsun. Kafirlere merhamet edilmeyen o günde ya Rab, benim şu bedenim, senin yaratığın, ona senin rızanı kazanmak için namaz kıldırıyorum. Azabını benden uzak tutmanı senden diliyorum. Maliki yevmiddin, din gününün maliki sensin. Hamd sanadır. O din günü ki senin dininin dışında hiçbir dinin esamesi okunmayacaktır. Senin otoritenin dışında hiçbir otoritenin güç ve kudreti geçerli olmayacaktır. O günde mülk senindir. Senin limenil mülkül yevm, bugün mülk kimindir soruna cevap verecek kudrette ve cesarette kimse yoktur Rabbim. Bu sorunun cevabını yine sen lillahil vahidil kahhar, kahredici güce sahip olan ve tek olan Allah'a aittir diye yine sen vereceksin. Çünkü insanların hepsi can telaşına düşmüştür. Kişi kardeşinden, eşinden, anasından, babasından ve evlatlarından kaçacaktır hesap telaşıyla. Hiçbir şeyin hesap dışı bırakılmadığı, en küçük ayrıntıların dahi hesaba katıldığı o günde فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Her kim zerre miktar hayır işlemişse onun karşılığını görecek ve her kim de zerre miktar şer işlemişse onun karşılığını görecek. Din günü insanların kitaplarının boynuna dolandığı ve oku bakalım kitabını, bugün senin hesabını görmek için nefsin yeter denilecek gün. Ağızların bağlanıp ellerin ve ayakların yaptıklarına şahitlik edeceği gün. Biz hayretler içinde kalacağız, küçük büyük her şeyin yazıldığını gördüğümüzde. Soracağız konuşan ellerimize ve ayaklarımıza, size ne oluyor diye. Onlar cevap verecekler, konuşturuluyoruz diye. Allah'ım, bir kutsi hadiste buyuruyorsun, kul Fatiha'yı okumaya başladığında Allah onun okuyuşuna karşılık verir diye. Tıpkı Resulünün Miraca çıktığında seninle konuştuğu gibi. Kul elhamdülillahi rabbil alemin dediğinde, kulum bana hamd etti buyuruyorsun. Kul errahmanirrahim dediğinde, kulum bana sena etti buyuruyorsun. Kul maliki yevmiddin dediğinde, sen kulum beni temcid etti buyuruyorsun. Hissediyorum Allah'ım senin bana icabetini. Senin benimle konuştuğunu hissetmek, anlamak bütün dünya zevklerinin ötesinde bir şey. Sen bana değer veriyorsun Rabbim. Beni kendine muhatap kabul ediyorsun ve sözlerime övgüyle karşılık veriyorsun. Ahirette kafirlerle konuşmayacağını, onları günahlarından arındırmayacağını ve onların yüzüne bakmayacağını söylüyorsun. Benimle daha dünyada her vakit namazımda konuştuğunu hissettikçe nasıl ayrıcalıklı olduğumu düşünüyor ve zevklerin doruğuna ulaşıyorum ya Rab. Benim övgülerim senin şanına bir şey katmaz. Ama benim şanımı senin yanında yüceltir. Tıpkı kestiğimiz kurbanların kanlarının ve etlerinin sana ulaşmayıp bizim faydalandığımız şeyler olduğu gibi,

kendimize yol olarak seçtik. Ve onun dışındaki bütün yolları reddettik. İsteklerin, dileklerin karşılıksız olarak karşılanacağı tek kapı senin kapın. Sen verdiklerine asla başa kalkmazsın onca verdiklerine rağmen. Kendinden başkasına muhtaç etmediğin bu kulunun beyninden, aklından başkalarına muhtaç olmayı geçirme. Çünkü onlar ihtiyaçları giderir gibi olurlar ama sadece vesiledirler. Bütün ihtiyaçların yegane gidericisi sensin. Biliyorum, benim bu sözümü sen, burası benimle kulum arasında müşterektir, kuluma dilediğini verin diyerek cevaplıyorsun. Dileğimin kabul olması beni mutlu etti Rabbim. Bütün kalbi teşekkürlerimi bir kere daha sana sunuyorum. İhdine sıratel müstakim. Ey Rabbim, bizi sırat-ı müstakime hidayet et. Şu an sırat-ı müstakimin gereklerinden biri üzereyim ya Rab. Namaz kılıyorum. Bütün hallerimi senin itaatinle hallendir. Asla benim hallerim içinde sana isyan olmasın. Benim bu duam katında makbul olan dualardan olsun inşallah. Ve eminim sen kutsi hadiste belirtildiği gibi meleklerine kuluma dilediğini verin buyuruyorsun. Bütün yollar aslında sana çıkar Rabbim. Biz iyi yol üzere de olsak, kötü yol üzere de olsak varışımız sanadır. Bizim sana varışımızı sırat-ı müstakim üzerinden gerçekleştirmeyi nasip et ki sonumuz hüsran olmasın. Sırat-ellezîne en'amte aleyhim. O yol ki kendilerine nimet verdiklerinin yoludur. Kendilerine nimet verdiklerin peygamberler, salihler, şehitler ve sıddıklardır. Onlar senin bu yolun üzerinden hiçbir halde ayrılmadılar. Dünyada rahat yoktur inanana gerçeğiyle beraber çile çekme pahasına, öldürülme pahasına senin yolundan ayrılmadılar. İşte Musa, İsa, Yahya, Zekeriya, Muhammed aleyhisselam, Habil, Habibün Neccar, Hamza, Sümeyye, Yasir ve daha nice adını sayamadıklarımız senin sırat-ı müstakiminin şerefli yolcuları. Biz fakirleri de bu yoldan asla ayırma. Gayril mağlubi aleyhim veladdallin. Kendilerine gazap ettiğin ve dalalete düşenlerin yoluna düşürme bizi. Çünkü onlar dünyanın müzeyyen imkanlarına kandılar. Nefisleri ve şeytan onları senin yolundan uzaklaştırdı. Onlar yeryüzünün ifsatçıları ve müsrifleridir. Onlar senin dinini değiştirdiler ve kitabını arkalarına attılar. Dinlerini parça parça böldüler. Sana isyan ve tuğyan onların dini meşrebi oldu. Ve onlar kendi dinlerine tabi olmadıkça asla başkalarından razı olmazlar. Bizi bu fasit ve facirlerin yolundan uzak eyle Rabbim. Amin. Duamızı kabul buyur Rabbim. Bismillah.

بسم الله الرحمن الرحيم رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla başlarım. Vel asr innel insane lefi husr. Asra yemin olsun ki insan hüsrandadır. İllellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr. Ancak iman edip ameli salih işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. İşte kurtuluş reçetesi. İman ve ameli salih ve ameli salihin yönlendirişiyle

hak ve sabrın tavsiyesi. Allahu Ekber, rükua varıyorum. Nefsimi senin önünde boyun eğdiriyorum Rabbim. Sen her şeyin sahibisin. Bu beden senin eserin. Dik başlı. Kimsenin önünde eğilmek istemeyen, şeytanın pohpohlamalarıyla kendini bir şey sanan, aslında bir hiç olan nefsimi sana ram olmanın hazzına erdiriyorum. Dünyalık itaatin sembolü baş ve boyun eğmek. Şimdi ben senin huzurunda itaatimi bildiriyorum. Sübhane Rabbiyel Azim. Ey benim noksanlıklardan beri olan ulu Allah'ım, seni tesbih ediyorum. Sübhane Rabbiyel Azim. Kemal sıfatlarının sahibi olan yüce Allah'ım, seni tesbih ediyorum. Sübhane Rabbiyel Azim. Büyük olan Rabbim, ben senin aciz bir kulunum. Sana boyun eğdim. Boyun eğileceklerin en yücesisin. Seni tesbih ediyorum. Rükudan doğruluyorum. Semiallahu limen hamide. Rabbim beni işiten, gören ve her halime nigehban olandır. Allah hamd edenin hamd edişini işitti. O zaten ben Fatiha'yı okurken benim tilavetimi işitti. Hamdime, şükrüme icabet etti. Duama karşılık verdi. Şimdi de tesbihime karşılık veriyor. Rabbena lekel hamd. Ey Rabbimiz, hamd sanadır. Allahu Ekber. Tazimin en doruk ifadesi olan secdedeyim. Kimliğimi, kişiliğimi ifade eden yüzümü, şerefimi, iffetimi temsil eden alnımı, değer vermediğim, küçümsediğim, aslında bedenimin hamuru olan toprağa, toprağı ve beni yaratan Rabbimin rızası için koyuyorum. Burnumu sürtüyorum toprağa, Rabbine karşı büyüklenmesin diye. Sübhane Rabbiyel Ala. Yücelerin yücesi olan Rabbim, seni tesbih ediyorum. Sübhane Rabbiyel Ala. Ya Rabbi, ben sana göre en aşağı olan yere alnımı koydum. Sen ise Rabbim, yücelerin yücesisin, seni tesbih ediyorum. Sübhane Rabbiyel Ala. Her şey kendisinin eseri olan Rabbim, seni eksikliklerden tenzih ediyorum. Allahu Ekber. Allah en büyük. Celsede otururken Allah'ım, sana saygımın ifadesi olarak en derli toplu bir şekilde nasıl oturulması gerekirse öyle oturuyorum. Tahiyyedeyim, Miraç hatırasının yadında. Tatlı bir telaş var tahiyyatta. Rabbine mülaki olmanın telaşı. Güzel bir heyecanın tekrarı tahiyyatta gizli. Refiki ile beraber gerçek refikin katına çıkma heyecanı. Hani son peygamberin Muhammed Aleyhisselam senin huzuruna gelmişti de, senin azametin karşısında nutku tutulmuştu, sen onun lisanına talakat vermiştin ve Habibinin ağzından birdenbire ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat ifadeleri dökülmüştü. Her türlü övgü, mali ve bedeni ibadetler Allah'a mahsustur demişti. Selamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selam sana ey nebi. Allah'ın rahmet ve bereketi de sanadır denilmişti. Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin. Selam hem bizlere hem de Allah'ın salih kullarına olsun demişti senin şanlı peygamberin. Bunun üzerine bütün gök ehli sanki hep bir ağızdan eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Şehadet ederim ki Allah'tan başka tapılacak ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve peygamberidir demişlerdi. Baştan sona bir dua olan namazın sonunda salavatlarla peygamber ailesi ve peygamberin soy kütüğü olan İbrahim peygamber ve ailesi de zikredilerek onların hatırasını yad etmekte ve şanlarını yüceltmekteyiz. Ey Rabbim, sen dilersen insanı aziz edersin. Senin yolunda mücahede edenleri asla unutmadığının eseridir Muhammed ve İbrahim ailesinin
mensuplarının namazlarda anılması. Ben kendimi ve bütün Müslümanları İbrahim ve Muhammed Aleyhisselam ailesi içinde zikrediliyor, kabul ediyorum Rabbim. Sen Nuh Aleyhisselam'ın oğlu gemiye binmediğinde Nuh Aleyhisselam ehlimi helak etmeyecektin ya Rab demişti de, sen sana inanmayanlar senin ehlinden değildir demiştim. Eğer Nuh'a inananlar onun ehliyse, ben Muhammed ve İbrahim Aleyhisselam'a inandım, ben de onların ehlindenim. Onun için nerede İbrahim ve Muhammed Aleyhisselam ailesi anılmışsa, orada kendimi de anılmış kabul ediyorum. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Ey Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam ve onun ailesini, İbrahim ve ailesini yad ettiğin gibi güzel bir anışla yad et. Sen hamdinle övülmüşsün ve her şeyden yücesin. İbrahim peygamber ki sana teslimiyette örnek olmuş, ailesi de aynı teslimiyeti göstermiş mübarek bir ailedir. Hani İbrahim Aleyhisselam Allah'ın emriyle karısı Hacer'i ve oğlu İsmail'i Kabe'nin bulunduğu yerde bırakarak Babil'e dönüyordu da karısı Hacer ona sormuştu: ya İbrahim, bunu sana Allah mı emretti? O da evet cevabını vererek karısı Hacer'i ve oğlu İsmail'i kimsenin yaşamadığı Mekke'de kimsesizlerin kimsesi olan Rabbine, emanetçilerin en eminine, en çok korucusu olan Allah'ına emanet ederek gitmişti. O ki Allah'a verdiği sözü yerine getirmek üzere oğlu İsmail'e demişti ki: oğlum, ben seni rüyamda Allah'a kurban ediyor görüyorum kendimi. Salih oğlu ona: Rabbin sana ne emrediyorsa onu yap cevabını vermişti. Hani o ateşe atılmıştı da Cebrail'in kendisine havada ne istediğini sorması üzerine, Allah bana yeter, o ne güzel vekildir, ne güzel Mevla'dır demişti. Can telaşına düşmeden. Daha önceki beni yaşatan da o, öldürecek olan da o sözünü teyit etmişti. Şimdi ben de nice teslimiyet dolu hayatı yaşamış İbrahim, İsmail peygamberleri şanına yakışır biçimde olmasa da lisanım kudretince yad ediyorum. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Ey Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesini bereketlendirdiğin, şanlarını yücelttiğin gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve ailesinin şanlarını da yücel ve onların yadını bereketlendir. Sen övülmüşsün, her şeyden yücesin. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete hasene ve qina azaben nar. Kitab-ı Kerim'inde kafirler dünya hayatını isterler, biz onlara dünya hayatını veririz fakat ahiretten nasipleri olmaz. Müminler ise: ey Rabbimiz, bize hem dünyada hem ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru, merhametlilerin en merhametlisi şeklinde dua ederler buyuruyorsun. Sen bize iki cihan saadeti ver Rabbim. Rabbena firli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hesab. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Ey Rabbimiz, beni, anamı babamı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla. Rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi. Ey Rabbim, Müslümanlar arasında ne güzel bir dualaşma ağı oluşturmuşsun. Her Müslüman bir diğer İslam kardeşine dua halkasıyla bağlı. Gıyaben yapılan samimi duaların makbuliyetini düşündükçe ne kadar kısmetli olduğumun farkına varıyorum. Hem de bu duanın Allah ile irtibatın en doruk noktasında olduğu bir anda olması beni daha da sevindiriyor. Artık ben Muhammed ve İbrahim Aleyhisselam'la birlikte Allah katında anılıyorum ya, bu bana mutluluk olarak yeter. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Aleyküm ve rahmetullah. Allah'ın selam ve rahmeti sizin üzerinize olsun sağ tarafındakiler. Allah'ın selam ve rahmeti sizin de üzerinize olsun sol tarafımdakiler. Sağ ve sol tarafımdaki cemaat, melekler ve benim göremediklerim. Hepiniz Allah'ın selameti içinde olunuz.
onun selameti bir varlığı kapladı mı, artık o varlık mutlulukların en doruk noktasındadır. Çünkü Allahümme entes selam, ey Allah'ım sen selamın kendisisin. Ve minkes selam, selam sendendir. Güvenlik ve esenlik sendendir. Senin cennetinin bir adı da selam yurdudur. Tebarekte ya zel celali vel ikram, ey celal ve ikram sahibi, senin şanın ne yücedir.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Afrika'da susuzluktan çatlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
6: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63. Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
7: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
8: يا رحمن.
9: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
10: Özel FM
11: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
12: Allahumme eyqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahumme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahumme khuz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul khawf mink ve enza' min kulubihimul khawf minel kuffar. قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم

0: erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki davranış vardır ki o ikisinden daha güzel bir şey yoktur. Bunlar Allah'a iman etmek, Müslümanlara faydalı olmaktır. İki davranış daha vardır ki o ikisinden daha kötü bir şey yoktur. Bunlar da Allah'a ortak koşmak, Müslümanlara zarar vermektir. Mahbubi, mahbubi
1: Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaye.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamici bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34. Özkonakkuyumcu.com.
16: Müessesemiz birden fazla toplu yemek organizasyonunu aynı anda gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Vakıf, dernek ve kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza çok özel indirimler sağlıyoruz. Antebim Kebap, Lezzetin Sanat Galerisi, 0216 630 0505, Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
17: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
18: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 23-24. Anne ve baba için yapılması istenen dua. Zira senin Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger ve de ki:
2: Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de şimdi onları merhametinle kolla.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Nefsinle şiddetli bir şekilde mücadele et ki onun yularını ele alasın. Gözünü haramdan ayır. Duygularına hakim ol. İçgüdülerine karşı mukavemetli ol. Onu daima helale ve güzele yönelt. Onunla haram arasında engel ol.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Nice insan nimetlerle yavaş yavaş azaba yaklaştırılmış. Nice insan kendilerine yapılan övgülerle fitneye düşürülmüş. Nice insan da kusur ve günahları insanlardan gizlemekle

0: Özel FM uyarıyor. İslami hizmetlerde mutlaka yerinizi alın. Bu hizmetleri aşk, şevk ve heyecanla yalnız Allah rızası için yapın. Biliniz ki Allah rızası için yapılmayan bir işte, konuşulan bir sözde asla hayır yoktur. Üstelik kişiyi vebal altında bırakır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Allah'ın mescitlerini Allah'a iman edenler imar eder. Afrika'ya mescit inşa etmeye devam ediyoruz. Katkı bedeli 500 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
8: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği. 0212 523 03 30. umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri. 0212 659 1041 İstoç.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.

0: Özel FM. Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, yeniden Mutluluk Yolu programında birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzeriniz olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftaki konumuz kulluk sadece ibadetlerden, bir takım ritüellerden ibaret değil, bir hayat tarzıdır. Yani kulluk sadece namaz, oruç, zekat, hac, belirli İslam'ın esaslarından ibaret değil. Bunun dışında tamamen hayatı kuşatan bir dindir. Hayatın her alanında, ferdi hayatında, ailevi hayatında, sosyal hayatta ne varsa hepsi kulluk bilinci içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Çünkü günümüz insanı dini sıklıkla haftada bir camiye gitmek, cami ziyaretlerinde bulunmak veya Ramazan'da oruç tutmak gibi belirli ritüellere indirgiyor. Demin de dediğimiz gibi işte sanki kulluk deyince namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, imkanı varsa hacca gitmek, bunlar zaten İslam'ın esaslarıdır. Ama tamamı değildir. Dolayısıyla işin ibadet dediğimiz zaman sadece bu anlaşılmamalı tabii ki. Allah rızası için yapılan her şey ibadet sevabı kazandırır. Dolayısıyla çünkü İslam özü olan kulluk beş vakit namazla sınırlı bir eylem değil. Hayatın her anını, her kararını ve her ilişkisini kuşatan kapsamlı bir yaşam tarzıdır. Çünkü ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor Rabbimiz Zariyat suresinin 56. ayetinde. Yaratılışımızın temel gayesini net bir şekilde bu ayet ortaya koyuyor. Kul olmak, peki kulluk sadece ibadet midir? Yani sadece namaz, oruç, hac ve zekat mıdır? Tabii ki demin dediğimiz gibi değil. Çünkü namaz, oruç, zekat ve hac gibi farzlar kulluğun temel taşlarıdır. Elbette ancak asıl kulluk bu ibadetlerin ruhunu hayatın tamamına yaymaktır. Allah'ın azametini tefekkür etmek, verdiği nimetlere şükretmek, onu hiçbir an unutmadan yaşamak, emir ve yasaklarına kayıtsız şartsız teslim olmak. Yani diyelim ki bir insan sabah namazını kıldı, öğleye kadar kafasına göre hareket edebilir mi? Edemez. İslam'a uygun davranması lazım. Helal neyse onu yapabilir ama haram bir şeyle karşılaştığında onu tabii ki terk etmesi gerekiyor, ona yanaşmaması gerekiyor, onu tercih etmemesi gerekiyor. Dolayısıyla hayatın içerisinde yine İslam'ın ana ilkelerine, prensiplerine uygun yaşaması gerekiyor. İşte gerçek kulluk budur. Bir Müslüman iş yerinde dürüstlükle, evinde merhametle, sokakta adaletle, sosyal medyada ahlakla davrandığında kulluğunu icra eder. Evet, aynen böyle. Çünkü iş yerinde dürüst olması gerekiyor. Çalışırken, herhangi bir iş yaparken veya ticaretinde dikkat etmesi gerekiyor. Müşteriyi kandırmaması gerekiyor. Fahiş fiyatta satmaması gerekiyor. Ürünün kusurunu söylemesi gerekiyor varsa. Dolayısıyla iş yerinde de iş yaparken de her işini İslam'ın ahlak kurallarına göre, iş ahlakına uygun bir şekilde yapması gerekiyor. Faiz almaması gerekiyor, faiz vermemesi gerekiyor. Günah olan, haram olan şeylerden sakınması gerekiyor. Helal rızık elde etmek için gereken hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Evinde merhametle davranmalı. Mesela ailede eşine, çocuklarına merhametle, şefkatle, merhametle davranması gerekiyor. Çünkü eş, çoluk, çocuk Allah'ın bir emanetidir. Emanete ihanetlik yapmamak gerekiyor. Yani erkek güçlü kuvvetli diye eşine bağıramaz, çağıramaz, çocuklarını efendim tehdit edemez, dövemez vesaire. Onu eşine ve çocuklarına bazı konularda eğer olumsuz bir şeyler oluyorsa veya olacaksa uyarmakta fayda var. Uyarılır. Güzel bir şekilde izah edilir. Fakat böyle şiddet kullanmak, aşırı bağırmak, çağırmak yok. Güzel şekilde izah edilir. Bu doğru değildir, bu caiz değildir. Buna yanaşmamak gerekiyor diye tembih edilir, izah edilir, sakındırılması çalışılır, sakındırmaya çalışılır. Ama dediğimiz gibi şiddete gerek yok. Evinde anne, baba, çoluğuna, çocuğuna iyi bir şekilde davranması lazım. Aile ahlakı diye bir şey var. İyi bir şeyler yapılınca eşiniz yemek koyar vesaire, elbiselerinizi yıkar, evi temizler, teşekkür edersiniz. Teşekkür ederim, sağ ol, Allah razı olsun. Geçen birisiyle konuşuyoruz. Diyoruz ki, yani evin erkeği eşinin yaptığı şeylerden dolayı teşekkür etmeli. Ya ne alakası var? O evin işlerini yapmaya mecbur değil mi? Ya mecbur değil mi'den ziyade bir şey yapmış. Teşekkür ederiz yemeğe koydun. Teşekkür ederiz yemeği güzel yaptın. Allah razı olsun. Dua edersin. Kötü mü yani? Bu merhametin, şefkatin, merhametin bir göstergesidir. Yoksa efendim nasıl olsa mecburdur. Mecbursa mecbur olduğuna göre bunu zaten yapmak zorundadır. Ben niye teşekkür edeyim? Demek çok yanlıştır. Dolayısıyla ben teşekkür etmeme gerek yok. Nasıl olsa eşim benim evimin yemeğini de yapacak, evi de temizleyecek ve işte bulaşığını da yıkayacak. Evle alakalı ne varsa yapacak. Dolayısıyla ben niye teşekkür edeyim demek doğru değildir. Yani yapılan işlere, yapılan şeylere, iyiliklere teşekkür etmek lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükredemez. Dolayısıyla burada mesela size bir su bile verse teşekkür etmeniz de gerekiyor. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun der mesela. Şimdi karşılıklı dualaşmış olursunuz. Hem böyle teşekkür etmek insanlar içerisinde çok daha böyle birbirlerine karşı merhametin artmasına, şefkatin artmasına, iyiliğin artmasına vesile olur. Öbür türlü kalk al der. Yani su istiyorsunuz. Kalk al yani senin uşağın mı var der yani. Dememesi lazım. Demezse zaten, demiyorsa zaten teşekkür et. Dememesi lazım tabii ki ama senin de ona teşekkür etmen lazım. Diyelim ki çok yakınında su. Mesela onu da duyuyoruz. Öbür odadan eşini çağırıyor bana su ver. Ya zaten yakınında. Kalk al. Şöyle olmalı. Yani bir insanın yapabileceği bir işi kendi yapmalı. Hazreti Ayşe'ye soruyorlar. Hazreti Peygamber evde ne yapardı diye. Kendi yapacağı işleri yapardı diyor. Ve bize de yardım ederdi diyor. Ve ezan okunca da mescide giderdi diyor. Şimdi bu aynı zamanda sünnet. Yani eşine yardımcı olmak, teşekkür etmek, Allah razı olsun diye dua etmek. Bunlar güzel davranıştır. Sokakta adaletle. Yani sokakta, iş yerinde, evde, her yerde adaletle davranmak gerekiyor. Çünkü Allah adaletli olmayı emreder. Adaletli olacaksın. Haksızlık, ahlaksızlığa gerek yok. Sosyal medyada ahlakla davranıldığında kulluğuna icra eder. Evet, insan sosyal medyada da ahlakla davranması kulluğunu icra etmeyi sağlar. Bazıları efendim diyor işte sanal alem orada günah olur mu? Ya günahın sanalı efendim evi yolu diye bir şey yok. Günah her yerde günah, sevap her yerde sevap. Onun için sosyal medyada da olsa orada yalan söylemek, iftira atmak, kendini olduğundan fazla göstermek, efendim İşte orada mahremiyete dikkat etmemek bunlar yanlış. Ahlaka uygun. İslam ahlakı neyi gerektiriyorsa ona uygun davranmak gerekiyor. Dolayısıyla medyada da, işte bilgisayarda da, internette de, sosyal medya dediğimiz alanda da ahlaki prensiplere riayet etmek gerekiyor. Gezintilere dikkat etmek gerekiyor. İslam ahlakına aykırı resim, video gibi şeylere tenezzül ve tevessül edilmemesi gerekiyor. Yani İslam ahlakına uygun davranmak gerekiyor. Yani medya dediğimiz zaman, sanal alem dediğimiz zaman serbest bir alan değil. Orada daha dikkat etmen gereken bir durum. Çünkü her an olumsuz şeylerle karşılaşmak mümkün. Alışverişte hakkaniyeti gözetmek. Alışverişte de hakkaniyeti gözetmek gerekiyor. Alışveriş yapıyor. Efendim, daha aşağı olmaz mı, daha aşağı olmaz mı diyerek esnafı zor duruma düşürmeye çalışıyor. Mesela diyelim ki sabahleyin saat 9 olmuş, 10 olmuş. Esnaf sifta yapamamış. Müşteri de bunu fırsat bilerek, işte üzerinde etiketi olduğu halde mağazadan, herhangi bir dükkandan bir şey alacağı zaman daha aşağı olmaz mı, daha aşağı olmaz mı? Şimdi zaten indirebildiğini indirir. Fiyatta indirim yapma imkanı var. Ama indirim yaptığı halde daha aşağı, daha aşağı deyip daha aşağıya düşürmemek gerekiyor. Bu hakkaniyete uygun değil. Belki verir. Mesela bir esnaf öyle diyor. Bazen diyor, geliyor diyor. Mesela işte bir şey 400 liraysa biz bunu işte hadi 10 lira 20 lira düşürelim. Zaten sonu 400. Bazen işte 350 olmaz mı? 300 olmaz mı? Ya şimdi neredeyse aldığımız fiyata vermek zorunda kalıyoruz bazen. Yani o kadar da sıkıştırmamak gerekiyor. Onun için hakkaniyete uygun olmadı. Ben ne bileyim diyor müşteri, kaç parayı alıyor almıyor. Veya söylediğine ben nasıl inanayım? Dolayısıyla hakkaniyete uygun olmak. Satıcı açısından da hakkaniyete uygun, alıcı açısından da hakkaniyete uygun olmak. Evet. Yani konuşurken hakkını korumak, komşunun hakkını korumak da önemli. Mesela komşuluk konusunda insanın komşularıyla iyi geçinmesi gerekiyor. Komşu komşuya her zaman ihtiyacı olabilir. O açıdan komşunun bir Müslüman için görevleri var. Annesine, babasına, eşine, çocuklarına, komşusuna, akrabalarına karşı görevleri var. Bu görevlerine dikkat etmesi lazım. Yani akrabasına da, komşusuna da, arkadaşına da karşı görevleri var. Bu görevleri en güzel şekilde yerine getirmesi gerekiyor. Evet, ailesine karşı sorumluluklarını yerine getirmek, hatta doğayı ve emaneti korumak, yani doğayı korumak, işte ormanları, piknik alanlarını vesaire, hayvanları, hepsini, doğada ne kadar canlı varsa bitkiler, hayvanlara gereken önem verilmeli. Bunların hepsi kulluğun bir parçasıdır. Evet, bunların hepsi kulluk görevidir. Bu manada da bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü kulluk belli saatlere veya mekanlara hapsedilemez. O tam bir teslimiyet halidir. Ne yazık ki modern hayat bizi kulluğu kişisel bir meseleye indirgiyor, döndürmeye çalışıyor. Dindar ol ama iş hayatına karışma. Yani iş hayatına karışma. Burada faiz de olur, burada olumsuzluklar da olur gibi, işte kandırabilirsin, aldatabilirsin gibi laflar söylenmez. Doğru değil. Dindar ol ama iş hayatına karışma. Ya dindar olursa karışır. Dindar değilse kafasına göre yaşayabilir. Çünkü o kafasına göre davranma durumu, zaten dindar olmadığı için onu bağlayan bir şey yok. Helali haramı bilmiyorsa, bunları veya reddediyorsa onun için her şey yapabilir. Ve yapıyorlar da zaten. Onun için dindar ol ama iş hayatına karışma, şuna karışma, buna karışma diye bir şey yok. Din her şeye karışır. Caizse yaparsın, caiz ise yapmaz. Efendim, dindar ol ama iş hayatına karışma. Efendim, adam diyor ki işte bizim iş yerimizde biz içki satarız, şunu yaparız, bunu yaparız. Din ayrı, bu ayrı diyemez. Çünkü bir mümin haram bir şey. Eğer haramsa onu satmak, onu servis etmek de haramdır. Mesela bir kere şunu soranlar oldu. Ben diyor işte iş arıyordum, bir yerde çalışmam icap etti. Bir kıraathanede, bir şeyde, bir böyle bir mekanda. Orada diyor işte bira da satıyorlar. Orada çalışmam caiz mi? Değil tabii. Başka işe bak. İş mi kalmamış? Bir şey haramsa onu getirmek, götürmek, ticaretini yapmak, satışını yapmak, servisini yapmak doğru değildir. Yani iyi bir şeye vesile olan o iyi bir şey yapmış gibidir. Kötü bir şeye de vesile olan o kötü bir şey yapmış gibidir. Vesile olmaya gerek yok. Yani iş, işte faizli bir iş. Olmaz. Haram. İçkili bir yer. Haram. Yani caiz olmayan bir ortamda bulunmak, orada çalışmak doğru değil. Caiz değil. Dindar olama, iş hayatına karışma denmez. Demin de dediğimiz gibi din her şeye karışır. Bir ölçü koymuştur. O ölçüye uymak durumundayız. Çünkü ayet-i kerimede Rabbimiz öyle buyuruyor. Allah versin bir şey hükmettiği zaman inanan erkek ve kadın başka bir tercih hakkı yok. Senin bir tercih hakkı yok ki soruyorsun hala. Ha, bilmiyor da soruyor. Tamam. Öğrendi mi de gereğini yapması gerek. Namazını kıl ama siyasetten uzak dur. Yani karışma. Herkes ne yaparsa yapsın. Değil. İslam siyasi, hukuki, ahlaki her alana karışır. İdari. Her şeye karışır. Devlet kafasına göre hareket etsin. Olmaz. Her şey İslam'a göre olmalı. İslam'ın ferdi hayatı var, ailevi hayatı var, sosyal hayatı var. Bu sosyal hayat içerisinde devlet ve idari hususlar hepsi vardır. Hukuki, ahlaki, iktisadi bunlar İslam'a uygun olmalı. Onun için Kur'an-ı Kerim'de de öyle buyuruyor Rabbimiz. Kur'an'ın bir kısmını kabul edip de bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Yani böyle yapanlar ahirette de hüsrana uğrar. Bir kısmını kabul ediyor inanç konusunu, ibadet konusunu, namaz, orucu, ama işin işte sosyal durumu, işin ahlaki durumu, işin siyasi, hukuki durumu biz kafamıza göre yaparız, yok. Her şey hakkaniyete uygun, yani İslam'a uygun olması gerekiyor. Ahlakını yaşa ama kazancında esnek ol. Yani ahlakını yaşa, tamam. Anneni babana iyi davran, tamam, ama kazancında, yani para kazanma konusunda esnek ol. Ne demek yani? Ne demek istiyor? Yani orada işte haram bir şey varsa esnek ol. Görmemezlikten gel. Evet, öyle bir şey yok. Yani esnek olunmaz. Ayet ne diyor? Allah ve Resulü bir şey hükmettiği zaman inanan erkek ve kadın onu yapması gerekiyor. Başka bir tercihi yok ki esnek olasın. Bu tür telkinler kulluğu dar bir alana hapsetme çabasıdır. Evet, İslam'ı bilmeyenler veya İslam'a inanmayanlar veya İslam'ı yaşamak istemeyenler, din ayrı, devlet ayrı, din ayrı, siyaset ayrı, din ayrı, işte iş hayatı ayrı, din ayrı, okul ayrı, din ayrı, öyle bir şey yok ki. Din zaten hayat tarzıdır. Hayat tarzı olduğuna göre hayatın içerisinde her şey dini ilgilendirir. Doğumdan ölümüne kadar, her şey. İşte hepsinin de usulü var. Bir çocuk doğduğu zaman isim nasıl koyulur? Çocuk doğduğu zaman nasıl terbiye edilir? Nasıl büyütülür? Nasıl bakılır? Her şey İslam'da çocuk terbiyesine baktığımız zaman, çocuk eğitimine baktığımız zaman, çocuk büyütme konusuna baktığımız zaman bunu görürüz. İslam çocuk dünyaya geldiğinden ta ölümüne kadar her şeye bir usulü, her şeye bir izahı vardır. Demin dediğimiz gibi çocuğun isim koyulması, güzel isim koyun diyor. Çocuğunuz dünyaya geldiğinde isim koyarken sağ kulağına ezan, sol kulağına kahvet getirin diyor. Güzel isim koyun diyor. İşte çocuğunuza işte akika kurbanı kesin diyor. Efendim çocuk konuşmaya başladığı zaman Allah'ın peygamberi, Allah'ını yaratıcı olarak Allah'ı olduğunu, işte peygamberin ismini ve ahlaki kuralları öğretin. Buyuruyor. Çocuğunuzu İslam terbiye üzerine yetiştirin. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki anne babanın çocuğuna bıraktığı en güzel miras güzel ahlaktır, güzel terbiyedir. Anne ve baba çocuğunu güzel terbiye etmekle mükelleftir ve yükümlüdür. Dolayısıyla bu hususlara da dikkat etmek gerekiyor. Evet, İslam hayatı bölünmez bir bütün olarak görür. Kul nefsine, paraya, makama, şöhrete veya herhangi bir yaratılmışa boyun eğmez. Sadece ve sadece Allah'a kul olur. Bu gerçek özgürlüktür. Bu gerçek özgürlük budur. Yani bazıları diyor ki Allah'a kulluk özgürlük mü? Evet, Allah'a kulluk başka şeylere kulluktan kurtardığı için özgürlüktür. Çünkü Allah'a kul olan başkasına kul olmaktan kurtulur. Bundan daha güzel özgürlük ne olabilir? Peki gerçek anlamıyla kulluk nedir? Nasıl bir hayat tarzıdır? Evet. Kulluk yalnızca belli bir ritüellerden ibaret değil. Hayatın her alanında kulluk sadece belirli vakitlerde yapılan ibadetlerden ibaret değildir. Gerçek kulluk bir Müslümanın iş hayatında, her şeyinde, dürüst olmasında, ailesinde, şefkat göstermesinde, komşu haklarına riayet etmesinde ve bunların hepsinde gereken yapılması lazım olduğunu demin de söylemiş olduk. Evet, dolayısıyla bunlar çok önemli. Ailesine şefkat gösterecek, komşu haklarına riayet edecek ve bunlara gereken ne varsa bu konuda dikkat edecek. Evet, Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kulluk niyetle başlar. Çünkü her iş Allah için. İslam'da niyet, amelden kıymetini belirleyen en önemli unsurdur. Evet, gerçekten öyle. Çünkü kulluk niyetle başlar. Her iş Allah için. İslam'da niyet, amellerin kıymetini belirleyen en önemli unsurdur. Dolayısıyla bu hususlara dikkat etmek gerekiyor. Buhari'de ameller niyetlere göredir buyurulmaktadır. Yani her şey Allah rızası için olması gerekir. Evet, değerli Özel FM dinleyicileri, inşallah kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ederiz.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: Özel FM 103.2.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Mutlu Gök programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, birinci bölümde de kulluk sadece belli ibadetlerden ibaret değildir. Yani namaz, oruç, zekattan ibaret değildir. Çünkü kulluk bir hayat tarzıdır. Ferdi, alevi, sosyal hayatta, hayatın her alanında nasıl, nelere dikkat etmeli? Bunların hepsi İslam'a uygun olması istenmektedir. Evet, birinci bölümden bunları izah etmeye çalıştık. İkinci bölümde de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, kulluk niyetle başlar demiştik. Her iş Allah için, İslam'da niyet, amellerin kıymetini belirleyen en önemli unsur olduğuna dikkat çekmiştik. Peygamber Efendimiz de "Ameller niyetlere göredir" hadisiyle yapılan her işin Allah rızası için olması gerektiğini vurgulamıştır. Evet, yani bir işte Allah rızası çok önemli. Allah rızasına dayanmayan hiçbir ameli Allah kabul etmez diyor Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte. Yapılan iş Allah rızası için olacak. Namaz kılıyorsun. Kim için? Ne için? Allah için. Tamam. Ne için? İşte insanlar görsün. Olmaz. O riya olur. Dolayısıyla niyeti halis olmalı. Allah rızası olmalı. Onun için ameller niyetlere göredir diyor. Bir şey yapıyorsun. Niyetin ne? Ne olmalı? Allah rızası olmalı. Onun için ameller niyetlere göre karşılık bulur diyor. Yapılan her işin Allah rızası için olması önem arz eder. Allah rızası için olması gerektiğini her zaman bu hadis de ortaya koymuştur. Bir öğrenci ilim öğrenirken sadece diploma almak için değil, Allah'ın rızasını kazanmak ve topluma faydalı olmak için çalışıyorsa bu onun kulluğunun bir parçasıdır ve sevap alır. Yani bir insan işte diplomam olsun, iyi bir iş bulurum ve kazancım olur, işte ne güzel şekilde geçinir giderim. Sadece işin maddi boyut. Her maddi boyutun bir de manevi boyutu var. İşte bunu Allah rızası için yaparsan sevap kazanırsın. Bir insan okuyor. Ne için? İşte yarın bir gün işte doktor olurum, çok para kazanırım. Veya bir mesleğim olur, çok para kazanırım, rahat eder. Tamam, çok para kazanırsın, rahat edersin, o kadar. Ama Allah rızası için dersen, Allah için yapıyorum ve Allah'ın emrine de uygun yaparsın, ne yapıyorsan, sevap kazanırsın. Hani deniyor ya, işte çalışmak da ibadettir. Doğru, Allah rızası için helal dairesinde çalışırsan, çoluğuna çocuğuna helal rızık temin için çalışırsan, tabii ki sevap alırsın. Tabii ki ibadet sevap alırsın. Dakikalarında sevap alırsın. Evine aldığın efendim yemek, içmek, giymek, giyim, bütün evin ihtiyaçları karşılamak da bir ibadet olur. Verdiğin para sadaka sevabı olur. Hatta işinize verdiğiniz harçlık dahi, çocuklarınıza verdiğiniz harçlık dahi sadaka sevabıdır. Ama niyetiniz Allah rızası olacak. Allah rızasına dayanmayan hiçbir şeyde sevap yoktur. Hayır yoktur zaten Allah rızasının dışında. Sadece işin maddi boyutunda şeyin olur. Alırsın, satarsın vesaire. Veya işte okursun, bir meslek sahibi olursun, bir iş sahibi olursun, bir makam sahibi olursun, o kadar. İşin sadece maddi boyutu olur. Ama niyetin Allah rızası olursa işte o zaman her yaptığın şey sevaba dönüşür. Onun için ameller niyete göredir. Niyetin halis olmalı. Evine misafir çağırıyorsun. Ne için? Ya o bizi çağırdı, biz de onu çağırdık. Ya Allah rızası için çağır. Komşuluk, komşuysa komşuluk için, akrabaysa akrabalık için, silah-ı rahim, gitmek, gelmek vesaire. Bunların hepsini hayra dönüştürmek lazım. Sevaba dönüştürmek lazım. Niyet bu kadar önemli. Adam çalışıyor, niyeti yok. Yani işte çalışıyoruz. Okuyor, işte okuyoruz. Komşu, komşuya gidiyor, işte gidiyoruz, geliyoruz, geliyoruz, gidiyoruz. İşte boşa gidiyorsun, gelirsin. Yani sevap kazanamaz. Yani ailede yaptıkların sevap. Yani iyi şeyler, niyetin halis olursa, bir eş olarak, bir anne olarak, baba olarak, akraba olarak, komşu olarak, ne yapıyorsan Allah rızası için yapılırsa, bunlar sevaba dönüşür. Allah rızası için yapılan her şeyde hayır vardır, sevap vardır. Bir esnaf müşterisine hile yapmıyor ve helal kazanç peşinde koşuyorsa, bu onun Allah'a olan bağlılığının bir göstergesidir ve sevap kazanır. Bir anne çocuğunu İslami terbiye ile yetiştirirken sabır gösteriyorsa, bu da bir nevi ibadettir. Üçüncüsü kulluk. Adaleti ve merhameti gerektirir. Evet, kulluk adaleti ve merhameti gerektirir. Allah'a gerçek kul olmak, onun emrettiğini, ahlaki değerleri hayata geçirmekle mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Fenalığı, çirkinliği yasaklar, o tutasınız diye öğüt verir buyuruyor Rabbimiz Nahl Suresinin 90. ayetinde. Evet, adaletli olmak kulluğun bir gereğidir. Her konuda adaletli olmak. Adalet bir şeyi yerli yerine koymaktır. Doğru olan neyse onu yapmaktır. Hani derler ya, adaletli ol. Niye haksızlık yapıyorsun? Adaletli ol. Niye onu kayırıyorsun? Adaletli ol. Niye burada yanlış işe ses çıkarmıyorsun? Evet. Zalime karşı durmak, mazlumun yanında olmak, hakkı savunmak Müslümanın şiarıdır. Merhametli olmak kulluğun bir tezahürüdür, göstergesidir. Hayvanlara şefkat göstermek, yetimlerin başını okşamak, fakirlerin ihtiyaçlarını gidermek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Evet, gerçekten öyle. Hayvanlara şefkat göstermeli, kedi, köpek, bütün hayvanları kapsar. Şefkatli, merhametli olmak lazım. Bu böcektir, ezgeç. Bu karıncadır, ezgeç. Yok. Şefkatli ve merhametli olmak gerekir. Dördüncüsü de şudur. Kulluk, şükür ve sabırla tamamlanır. Gerçek bir kul nimetlere şükreder, sıkıntılara sabreder. Evet. Gerçekten öyle. Çünkü gerçek bir kul olmak isteyenler Allah'ın verdiği nimetlere şükreder. Çünkü şükür çok önemli. Gerçek bu kul nimetlere şükreder, sıkıntılara da sabreder. Allah rızası için. Çünkü sıkıntılar da bir imtihan. Biz insanı biraz korku, açlık, mallardan, canlardan eksiltmekle imtihan ederiz. Sabredenlere müjdeler olsun buyuruyor Rabbimiz. Dolayısıyla sabredenlere müjdeler var, yani sevap var, ahirette de bunun karşılığı var. Rabbimiz şükrederseniz elbette size daha fazlasını nasip ederim diyor. Yani şükrederseniz nimetlerimi artırırım buyuruyor İbrahim Suresi'nin 7. ayetinde. Evet, şükrederse Allah nimetleri artırır. Bereketini artırır. Hayrını artırır. Hayrını görür. Adam diyor çalışıyoruz çalışıyoruz bir hayrını göremiyor. İşte şükretmek lazım. İsraf etmemek lazım. Hayır yapmak lazım. Allah'tan geldiğini, Allah'ın bir imtihanı olduğunu bilmek lazım. Biz çalışıyoruz. Allah sana güç veriyor, çalışıyorsun. Hasta olsan çalışamazsın. Yani bütün iyilikler Allah'tandır. Nisa suresi 79. ayette öyle buyuruyor. Allah'tan olduğuna göre, Allah'ın nasibiyle olduğuna göre Allah'a şükretmek gerekiyor. İşte bu ayet şükrün önemini hatırlatır. Şükür sadece elhamdülillah demek değil. Bu dille şükür. Yani bu bununla beraber nimetleri Allah yolunda kullanmaktır. Allah'tan bilmek ve Allah yolunda kullanmak. Allah ona, yani şükür Allah'ın verdiği nimetleri Allah yolunda kullanmaktır. Yani şu, öncelikle dille şükür, sonra kalple şükür ve sonra halle şükür. Kalple şükür Allah'tan geldiğini bilmek, halle şükür ne gerekiyorsa onu yapmak. Yani neye şükür ediyorsun? İşte para kazanıyorum. Onun haliyle şükrü fakirlere, fukaralara, ihtiyacı olanlara yardım etmek. Evet. Demek ki şükrün 3 adımı var. 1. Allah'ım sana şükürler olsun demek. 2. Verilenin, bu verilen imkanların Allah'tan olduğunu bilmek. 3. Onları insanlara, ihtiyacı olanlara da vermek. Onlara da yardımcı olmak. Evet, sabır sadece başa gelen musibetlere katlanmak değil, aynı zamanda günahlardan da uzak durmak anlamını taşıyor. Evet, sabır üç şekilde olur. Birincisi, ibadetleri yapmada sabır. Yani çok acele etme. Mesela bazıları namaz kılıyor, acele acele. Ya aceleye gerek yok. Adabına, edebine uygun bir şekilde namazı kılmak gerekiyor. Tadil erkana uyarak. Aceleye gerek yok. Dolayısıyla ibadetleri yapmada sabır, sabırlı olmak, usulüne uygun olması için. İki, günahlardan kaçınmada sabır. Kendini durdurmak, günahlara dalmamak, günahlara karşı sabırlı olmak. Sabrederse o günahı işlemez. Sabredemeyen, o günahtan, keyiften, o imkandan yararlanmak isteyenler işte sabretmemiş oluyor. Sabretse, o an o keyfi yaşamasa, o an o imkandan mahrum olsa, Allah ona daha hayırlısını verecektir, daha fazlasını verecektir, daha değerli olanı yapmış olacaktır. Evet, üçüncüsü de başa gelen sıkıntılara karşı sabretmek. Demek ki ibadetleri yapmada sabır, günahlardan kaçmada sabır ve başa gelen musibetlere karşı da sabır. Çünkü Rabbimiz öyle buyuruyor. Sabredenlere müjdeler olsun. Evet. Beş, modern dünyada kulluk bilinci. Günümüzde kulluk bilincini korumak geçmişe göre daha zorlu bir imtihandır. Kapitalizm bizi tüketme bireyciliğine ve dünyaya bağlılığa çağırırken, dünyevileşmeye davet ederken, İslam bize kulluğun Allah'a tam bir teslimiyet olduğunu hatırlatır. Dijital dünyada, sosyal medyada kulluk, sosyal medyada geçirdiğimiz vakti kontrol etmek, yani vakit israfına kapılmamak gerekiyor. Haramlardan uzak durmak ve faydalı içerikler üretmektir. Evet, iş hayatında kulluk, rüşvetten, hileden ve haksız kazançtan kaçınmaktır. Aile hayatında kulluk, eşlerin birbirine karşı sorumluluklarını yerine getirmeli ve çocuklarını İslami değerlere uygun yetiştirmeli. Onun için de diyoruz, ailede güzel geçim gerekiyor. Sevgi, saygı, sadakat, sabır ve sorumlulukları yerine getirmez. Ailede bu sevgi olursa, Allah rızası için birbirlerini severlerse, birbirlerine haklı ve haklarına riayet ederlerse, birbirlerine zararlı değil faydalı olmaya çalışırlarsa ve saygı olursa, muhabbet olursa, sabır olursa ve sorumluluklarını yerine getirirseler, o ailede huzur ve mutluluk olur ve o ailede yetişen çocuk da iyi bir şekilde yetişmiş olur. Evet, çocukların İslami değerlere uygun da yetişmesine anne baba dikkat etmeli ve yardımcı olmalı. Evet, gerçekten öyle. Bunlar çok önemli hususlardır. Kulluk sadece dediğimiz gibi belirli vakitlerde yaptığımız ibadetler değil, hayatımızın her anını kuşatan bir bilinç ve yaşam tarzıdır. Bir Müslüman yolda yürürken, alışveriş yaparken, iş yerinde çalışırken, ailesiyle vakit geçirirken bile Allah'ın huzurunda olduğunu unutmamalıdır. Evet, hakikaten öyle. Yani dediğimiz gibi kulluk sadece namaz, oruç, hacdan ibaret değil. Bunlarla beraber bir hayat tarzıdır. Hayatın içinde İslam'a uygun davranmaktır. Yani yolda yürürken olsun, alışveriş yaparken olsun, çalışırken olsun, okulda olsun, nerede olsa olsun, Allah'ın huzurunda olduğunu unutmamak gerekiyor. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: Allah'ı görüyormuşçasına ibadet.

Çünkü biz bu dünyaya Allah'a kulluk için geldik. Yaratılış gayemiz Allah'a kulluk. İşin özü budur. Biz bu dünyada bulunuyorsak, Cenab-ı Hak bizi yaratmış, bize hayat vermiş, imkan vermiş. Niçin kainatı yaratmış, insanları yaratmış? Niçin yaratmış? Bana kulluk etsinler diye. İnsanlar Allah'a kulluk için yaratıldığına göre bir kuldur. Allah'ın kulu. Bütün imkanları veren Allah. İçinde yaşadığımız dünyayı yaratan Allah, bizi yaratan Allah ve rızkımızı veren Allah. İçtiğimiz suyu Allah veriyor. Yediğimiz yemekleri Rabbimin nimetleri. Her şey Allah'ın bir nimeti. Bütün her şey Allah'tandır, Allah'ın nasibidir. Bütün iyilikler Allah'tandır buyuruyor Nisa suresinin 79. ayetinde. Her şey Allah'tan. Onun için biz Allah'a kulluk için yaratılmışız. İşin özü budur. Dünyada bir numaralı bizim görevimiz Allah'a kulluk. Allah'a kulluk, Allah'ın emrettiğini yapmak, yasaklarından sakınmakla mümkündür. Budur. Allah'ın emrine uyup yasaklarından kaçınmanın en güzel örneğini Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ortaya koymuştu. Bizim örneğimiz, önderimiz, rehberimiz, peygamberimiz. Evet. Dolayısıyla hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim. Bu rehbere uygun davranan Peygamber Efendimiz'e de onun sünnetine uygun yaşadığımızda, onun öğretilerine uygun davrandığımızda Cenab-ı Hakk'a en güzel kulluk yapmış oluruz. Çünkü Rabbimiz peygamberimiz için buyuruyor ki ey Muhammed sen en güzel yaşayış üzeresin. Yani ferdi hayatın, ailevi hayatın, sosyal hayatın her şeyin Kur'an'a uygun olmuş. Onun için en güzel yaşayış üzeresin buyuruyor. Çünkü Peygamber Efendimiz Kur'an'a uygun yaşardı. Yani canlı Kur'an. Kur'an-ı Kerim ne emretmişse Peygamber Efendimiz onu yapmış ve ashabına ve bizlere de nasıl yapmamız gerektiğini öğretmiştir. Onun için ben nasıl kulluk yapıyorsam siz de öyle kulluk yapın buyuruyor. Örneğimiz o, önderimiz o. Rabbimiz bizim kimi örnek almamızı gerektiğini Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Allah ve ahiret gününe inananlar için Allah Resulü'nde çok güzel örnekler vardır buyuruyor Rabbimiz Ashab suresinin 21. ayetinde. Evet. Dolayısıyla Ali İmran suresinin 31. ayetinde de ey Muhammed de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın buyuruyor. Demek ki Allah'ı sevmenin yolu Peygamber Efendimiz'e tabi olmakla mümkündür. Çünkü Peygamber Efendimiz neye tabiydi? Allah'ın emrine tabiydi. Kur'an'a uygun yaşıyordu. Biz de Peygamber Efendimiz'in yaşadığı gibi yaşarsak Kur'an'a uygun yaşamış oluruz. Onun için ey Muhammed de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Çünkü Allah Peygamber Efendimiz'in yaşayışını sevdi ve ondan memnun oldu ve aynı şekilde bizler de Peygamber Efendimiz gibi yaparsak, onun sünnetine uygun yaşarsak, onun Kur'an'a uygun yaşantısını biz de hayatımıza indirgersek, hayatımıza bunu yansıtırsak, işte o zaman Allah da bizi sever ve günahlarımızı bağışlar. Allah'ın sevdi ve razı olduğu kullardan oluruz. Evet. Dolayısıyla İşte konuda da geçtiği gibi kulluk sadece namaz, oruç, hac, zekattan ibaret değil, bir hayat tarzıdır. Hayatın her alanında kulluk görevlerimizi yerine getirmemiz lazım. Onun için namaz insanı kötülüklerden alıkoyar buyuruyor Rabbimiz. İşte namazı Allah'ın emrine uygun kıldığımızda o namaz insanı çeşitli kötülüklerden, çeşitli günahlardan, olumsuz şeylerden ne yapar? Uzaklaştırır. Bu sebeple işte ibadetler de Allah'a iyi kul olmanın bir göstergesidir. Zaten insanlar Allah'a kulluk için, ibadet için gelmiştir. Kulluk görevlerini yapanlar ferdi hayatında, ailevi hayatında, sosyal hayatında, iş hayatında, ticaret hayatında, hayatın her alanında İslam'ın

0: ama uygun davranmak gerekiyor. Sohbetimizin başlarında da beyan ettiğimiz gibi Allah ve Resulü bir şeye emrettiği zaman inanan erkek ve kadın başka bir tercih hakkı yoktur. Bizim tercihimiz Allah'ın emrine uygun yaşamak olursa o zaman dünya ve ahiret saadetine erenlerden oluruz. İnsanlar genel olarak tabii ki dünyada da ahirette de mutlu huzurlu olmasını istemelidir. Onun için biz namazlarda selam vermeden önce ne diyoruz? Şu duayı yapıyoruz. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kınna azabenler. Ya Rabbi bize dünyada iyilik ver, huzur ver, mutluluk ver. Ahirette de iyilik ver, huzur ver, mutluluk ver ve bizi cehennem azabından koru. İşte Allah'tan dünya ve ahiret saadeti istemek durumundayız. Dünyada huzur ve saadet Allah'ın emirlerine uygun yaşamakla olur. Tabii ki bir takım imtihanlardan geçeceğiz. Bir takım sıkıntılar olur. Bu imtihan gereğidir. Bu sıkıntılar bizim kulluk görevlerimizi sıkıntıya düştüğü zaman bakalım ne yapıyorlar. Dolayısıyla sevinç ve üzüntülerimiz, davranışımız bu sevinçle karşılaştığımızda, sevindiğimizde veya üzüldüğümüzde bizim tavrımız ne olmalı? Bizi sevindirecek işlerde şükrediyorsak tamam. Demin de dediğimiz gibi şükür. Şükrün üç alanı var. Bir, dille şükür. Allah'ım verdiğin nimetlere şükürler olsun. İki, kalple şükür. Ya Rabbi bu imkanı sen nasip ettin. Bütün iyilikler Allah'tan. Allah'ım hamdolsun. Üçüncüsü de hal ile şükür. Yani o halin neye şükrediyorsan insanlara da faydalı olmak gerekiyor. Maddi imkanlarına şükürse o imkanlarına insanlara da. Eğer Allah'a kulluk yaptığın için, ibadetleri yerine getirdiği için, hayır hasanat yaptığın için ise bunun için şükrediyorsan aynı şekilde diğer insanlar da bunu yapmasına sağlaman gerekiyor. Onun için Asır suresi bize bunu öğretiyor. Asra yemin olsun ki bütün insanlar hüsrandadır. Ancak iman eden, salih amel işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Gerileri zarardadır, ziyandadır, sonları perişandır. Sonumuz perişan olmaması için iman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiye etmek durumundayız. Öncelikle bunları yerine getirmek, sonra da eşimize, çocuklarımıza, akrabalarımıza, komşularımıza, tanıdıklarımıza, kiminle diyalog kuruyorsak onlara da bu güzel hasletleri ne yapmamız lazım? Onların da bu hasletlere sahip olmasını istememiz lazım, dua etmemiz lazım. Dünya ve ahiret saadetine gerek insanın ferdi hayatı, gerekse ailevi hayatı, çocuk eşi, çocukları, akrabaları, komşuları, bütün herkes için bu ne olmalı? İstenmeli. Bunun için de gereken gayret gösterilmelidir. Dünya ve ahiret saadeti için elimizden geleni yapmak durumundayız. Demin de dediğimiz gibi yaratılış gayemiz Allah'a kulluk. Allah'a kulluk yapan insan ferdi hayatında, ailevi hayatında, sosyal hayatında ne olur? Dünyası mutlu olur, ahireti cennet olur. Rabbim bizleri İslam'a uygun yaşayanlardan eylesin. İslam'a uygun yaşayanlar aynı zamanda diğer insanların da İslam'a uygun yaşayabilmesi için onlara davet ve tebliğ görevini yapar. Bu şekilde onlar da İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olursa onlar da dünya ve ahiret saadetine erenlerden olur. Bunu bir Müslüman hem kendi için hem ailesi için hem de bütün insanlar için istemelidir. Değerli Özel Efendim dinleyicileri, bu dilek ve temennilerle, dualarla bugün de sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.
1: Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
10: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
11: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem
12: 103.2.
13: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, İzimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.
0: Batı

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Güzellik, sağlamlık, hilesizlik ve söze sadakat hususlarında vazifeni eksiksiz ifa etmeye çok düşkün ol.
1: Her bakımdan dikkatli ve uyanık olun.
0: Başkalarında olan hakkını iyilikle almaya çalış, üzerinde olanı da eksiksiz iade et. Durumun müsait olunca borçlarını kesinlikle erteleme.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
1: Allah!

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Kur'an okumayı, onu dinlemeyi ve manalarını düşünmeyi güzelce yap. Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun. Siyer kitaplarını ve Selefi Salihinin tarihini vaktin el verdiği ölçüde oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM.
11: www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî halakal insâne fî ahseni takvîm. Ve ce'ale lenel furkâne şir'aten ve minhâce. Ve emarana bittibâi şeriatih. Ve nehâna ammâ sivâhâ. Ve salâtu ve selâmu alâ Resûlillah. Muhammedin illezî lâ yantıku anil hevâ. İn huve illâ vahyun yuhâ. والذي جعل من سنته سراج هداية لنا وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Çocuklarla olan Peygamber Efendimizin hatıralarını ve onlardan alınacak ibretleri paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün söze Allah Resulü'nün gayrimüslim bir çocuğu İslam'a davetiyle bunu bize aktaran hatırayla başlıyoruz. Anlatan Enes radıyallahu anh. O der ki, Yahudi bir çocuk vardı. Allah Resulüne hizmet ederdi. Bir gün hastalandı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun ziyaretine geldi. Baş ucuna oturdu. Resulullah çocuğa Müslüman ol dedi. Çocuk babasına baktı. O da yanlarındaydı. Babası Ebu Kasım'a itaat et dedi. Babasından bu sözü duyan çocuk Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuğun yanından çıkarken şöyle diyordu. Onu cehennem ateşinden kurtaran Rabbime hamdolsun. Enes'in anlattıkları burada bitiyor. Ayni rahmetullahi aleyh, Ayni Buhari'nin şerhi Umdetül Kari'nin müellifidir. Yani Buhari'ye şerh yazan ve şerhini Umdetül Kari diye isimlendiren ve Buhari'nin gerçekten en güzel şerhlerinden birisi olan o şerhin müellifidir. O bu çocuğun adının Abdülkuddüs olduğunu söylüyor. Bu hadis-i şerifi naklettikten sonra. Daha sonra hadiste ehli zimmet olan bir insanın özellikle de bu insan komşu ise hastalandığında ziyaret edilebileceğine delil olduğunu söylüyor. Çünkü bunda İslam'ın güzelliklerinin sergilenmesi, onları İslam'a teşvik için ziyaretleşmenin vesile olacağı yakınlık ve kaynaşma vardır diyerek İslam'ın bu konudaki hükmüne dikkat çekiyor. İslam'ın bizden her alanda ve her durumda güzel ahlak, iyi niyet ve içtenlik istediği bir gerçektir. Bu kalbimizde taşıdığımız imanın gereğidir. O dış dünyaya güzel ameller ve davranışlar olarak aksetmelidir. Mümin böyle olduğu zaman çevresi güzelleşecek, her geçen gün tesiri artacak, güzellikler dalga dalga genişleyecektir. Bugün insanlarımızın Allah Resulü'nün bu davranışını sergilemekte zorlandığını veya inandığı doğrulardan uzaklaşarak ya da gevşeklikler göstererek başkalarına yaklaştıklarını görüyoruz. Hak daima en yücedir ve hiçbir şey onun üstünde kabul edilemez. Hiçbir şeye haktan daha üstün mevki verilemez. Bu gerçeği unutmadan her iman ehli mümine yakışır bir vakar, tavır ve ahlakla başka dinden olanlarla bağ kurabilir ve İslam'ın güzelliklerini yansıtarak onların gönlünü kazanabilir ve tebliğde bulunabilir. Başkalarının çerçevelerini çizdiği, planlarını yaptığı, arkasına nice emellerini ve hırslarını gizlediği diyalogların girdaplarında hedefsiz, gayesiz, plansız, projesiz bocalayamaz. Seraplar peşinde koşamaz. Bir başka zihniyeti İslam'dan daha üst makamda gösteremez, üst makama koyamaz. Zihin bulandıracak cümleler, kelimeler kullanamaz. İki taraftan memnun olsun diye herkesin sündürmesine uygun ifadelerle durum idare etmeye kalkışamaz, bilgi gizleyemez. Başkalarına alet de olamaz. Başkalarının projelerine taşeronluk yapamaz. İslam alemine başkalarının pişirdiklerini servisini yapamaz. Başkalarının önünde el ovuşturamaz. Herede İslam'ı, Müslümanları temsil ettiği bir noktada ise asla İslam'a ve Müslümanlara leke getirici davranışlar içine giremez. Bu şekilde tavırlar sergilenmişse bunlar da tevazu diye adlandırılamaz. Bu acziyettir, şaşkınlıktır, şuursuzluktur, vakarsızlıktır. İman taşıyan bir gönül, alnı Allah için secdeye giden müminlerle inandığını inandığı gibi yaşamak için çırpıran, karşılaştığı baskılar sebebiyle yaşayamamanın, çocuklarını Allah'ın emrettiği gibi yetiştirememenin acısını sızısını duyanlarla omuz omuza vermeden, onlarla bağ kurmadan başkalarıyla sonu meçhul diyaloglar peşinde koşamaz. Efendimizin bu Yahudi çocuğu ziyareti hadisesinde bir şey daha dikkatimizi çekiyor. Peygamber Efendimiz'e yakınlık duyan ve hizmet eden bir çocuğun üzerinde babasının tesirini. Çocuk Allah Resulü'nü tanıyor, ahlakını biliyor, farklılıklarını görüyor, ona severek hizmet ediyor. Allah Resulü de şüphesiz onun duygularını biliyor ve hastalanınca hem bu duyguları sebebiyle hem de vefa gereği onu ziyarete gidiyor. Çocuğun gönlünü İslam'a meyilli Müslüman olmayı arzu ediyor. Allah Resulü imanı teklif edince yine de dönüp babasına bakıyor. Bu bakış kendi duygularının müsbet yönde olduğunu, gönlünün Müslümanlığı arzu ettiğini, babasının rızasını beklediğini bildiren bir bakıştır. Babası da çocuğunun duygularını, bakışındaki manayı biliyor ve çocuğuna izin veriyor. Öyle anlaşılıyor ki babası da Allah Resulü'nün kim olduğunun farkında. Onun içinde Ebu Kasım'a itaat et diyor. Ancak hangi duygularla olduğunu bilemiyoruz. Kendisi bu kervana katılmıyor. Yahudilerin ırkçılığı bir iman haline getirdiklerinin emarelerini de görüyoruz. Bütün bunlar anne babanın, çevrenin insan üzerinde ne derece tesiri olduğunun açık misallerindendir. Şimdi buraya kadar söylediklerimizi birkaç kelime içerisinde bir önceki konuşmamızı da şöyle maddeler halinde toplayıp tavsiyeleştiriyoruz. Rabbine kulluk ve ibadetle filizlenip yetişen genç, ailesi için, ülkesi için, insanlık için bir nimettir. Bunun nasıl bir nimet olduğunu idrak edilmeli, sayılarının çoğalması için gayret edilmelidir. Bunun gerçekleşmesi için el ele verilmelidir. Bu filizlenmenin, gelişip yetişmenin temellerini şüphesiz anne ve baba atar. Dünyaya gelişine vesile oldukları yavrularının her iki cihanda da gerçek saadeti elde etmesi için atılacak ilk adımlar onların adımlarıdır. Bunda sakın ihmalkar olmayınız. Çocukların selim fıtratlarının korunması, bu fıtratlar kirlenmeden, lekelenmeden, güzelliklerle beslenerek selim akidenin gönüllerde kök salması için onu bozacak inanış ve zihniyetlere geçit vermeyecek hale getirmesi için çalışılmalıdır. Bu gayret edenlere ayrıca ecir kazandıracaktır. Küçük yavruların dillerinin ilk kelimeleri şekillendirmeye başladığı andan itibaren onlara İslami kelimeler öğretilmelidir. Dillerine, onları inançlarına bağlayacak kelimeler yerleştirilmelidir. Onları güzel kelimelerle alıştırılmalı, çirkin sözlerden uzak tutmalıdır. Onlara öğrettiğiniz kelimeler aile yuvanızın bir aynası olacaktır. Bu gerçeği sakın unutmayınız. Çocuğunuzun doğduğu andan itibaren öğrenme devresine başlattığı bir gerçektir. Eşyaları tutmayı, emeklemeyi, yürümeyi, konuşmayı, çevresindekileri ve daha birçok şey öğrenirler. Bu öğrenme yürüyüşüne siz de ayak uydurarak onlara güzel şeyler öğretiniz. Onların iman esaslarının çekirdeğini sevgiyle yoğurarak yerleştiriniz. Elbette ki mümin iman nurunu aşılama, hakkı tavsiyeleşme gayreti içinde olmalı, çocukları ve yakınlarıyla bağını kaybetmemeli, onların hidayetine vesile olmak için çırpınmalıdır. Ancak iman bütünlüğü gerçekleşmedikçe aynı çatı altında yaşamanın aile sayılmak için yeterli olmadığı gerçeği de asla unutulmamalıdır. Şimdi bu noktaları vurguladıktan sonra, iman nurunu vurguladıktan sonra, iman güzelliğini, her şeyin temelini ve çekirdeği olduğunu vurguladıktan sonra yola ibadetle devam ediyoruz. İbadet, Allah'a kulluğun ifadesidir, nişanesidir. Ona kul olmak ve bu kulluğun gereğini yerine getirmek, başka bir şeye kul olunamayacağının, Allah rızasının her rızanın üzerinde olacağının ilanıdır. Biz Rabbimizi bilmek, ona ibadet ve taatta bulunmak, hayat akışımızı onun rızasına göre sürdürmek, hatalar işleyince ona sığınmak, yardıma muhtaç olduğumuzda ondan yardım dilemek, onun emir ve yasaklarına uyarak iki cihan huzur ve saadetini yakalamak, yaratılış gayesi

gerçek saadet ve huzurun gönüllerde hissedildiği ve yaşandığı, yeryüzünde bereketin arttığı, ilim ve irfanın yaygınlaştığı, insani değerlerin yerli yerine bulduğu tarihi bir gerçektir. Kaybı da ne yazık ki huzur, saadet ve bereketin kaybına sebep olmuş, değerler yerinden oynamış, cehalet, dalalet ve zulüm, hatta bereketsizlik, kıtlık kol gezmeye başlamıştır. İbadet insanı arındırır, gönlünü manevi duygularla doldurur. Varlığın, yaşamanın, yaşarken kendisine bahşedilen nimetlerin farkına vardırır. Rabbine ibadet eden insanın basireti artar. Önünü ve gelecek ufukları daha iyi görür. Karşılaştığı hadiseleri daha iyi değerlendirir. Hayattan zevk alır. Rabbine şükreder. O başıboş, hedefsiz ve gayesiz değildir. Bunun idrakindedir. Nereye nasıl yürüyeceğini bilir. İbadet ve taat zevkinden mahrum olanlar, bu zevki tatmayanlar, hissetmeyenler, kendi yaratılışlarındaki hikmeti bilmeyenler, niçin yaşadığının farkında olmayan, ne gaye uğruna yaşadıklarını idrak etmeyen zavallılardır. Ve gün gelecek pişmanlık içinde kıvranacaklardır. Ancak bu pişmanlık fayda vermeyen bir pişmanlık olacaktır. Zümer suresi 56. ayet-i kerime. Nefsin, yazıklar olsun bana. Allah'a karşı azgınlık içinde oldum. Hak ve hakikatle alay edenlerden, ona hafife alanlardandım diyeceği ve pişmanlıkla kıvranacağı günden, o günden sakının. İlahi ikazı, bu ilahi ikazı, hayatlar sönüp ümitler bitmeden bu keçeyi hatırlatmak içindir. Gerçeklerin anlanıp kavranacağı, yapılan hatalardan pişmanlık duyulup dönüleceği, hakka gönül verileceği yer dünyadır. Sakınış zamanı dünya hayatıdır. İradenin kullanıldığı, imtihanın kazanıldığı yer dünyadır. Kaybedildiği yer de dünyadır. Zikr-i Hakim'de cennet ehlinin cennetteki hali tasvir edilirken üzerinde durup düşünmemiz gereken bir inceliğe dikkat çekilir. İman edenler ve gönüllerinde iman nuru taşıyarak onların yolundan yürüyen nesilleri var ya, işte biz onların zürriyetinden gelen bu insanları da onlara katarız. Onların amellerinden de hiçbir şey eksiltmeyiz. Her insan kazandıkları karşılığı rehindir. Bu ayet-i kerimede cennet nimetlerinin, mümin gönüllerin kendi neslinden gelen ve gönlünde iman nuru taşıyan insanlarla bir araya gelmesiyle daha da kemal bulunacağına, sevince sevinç, coşkuya coşku katılacağına işaret vardır. Ayrıca hayırlı bir neslin asırlar sonra da İslam'a gönül vererek, hizmet ederek hak yolda yürümeye devamı için anne ve babaların zemin hazırlamasına teşvik vardır. Bu ecirlerine ecir katacak, cennette buluşma saadeti yaşatacaktır. Bu farklı bir nimettir ve dile getirenler üzerinde düşünülmesi gereken bir teşvik ve inceliktir. İbrahim Aleyhisselam'ın gelecek nesli için duasını zikretmiştik. Bu duada yer alan kelimeler üzerinde iyi düşünülmeli ve onlardan ibret alınmalıdır. Eşya zıddıyla daha iyi tanınır. Şu ayeti kerimeye de manayı diğer bir açıdan tamamlamakta, daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak açısından bakarak değerlendiriniz. Ayet-i kerime, Zümer 15. ayet-i kerime şöyle buyuruyor. De ki, gerçekten hüsrana uğrayanlar kıyamet günü hem kendilerini hem de ailelerini hüsrana sürüklemiş olanlardır. Bilesiniz ki kesin, açık ve net hüsran işte bu hüsrandır. Evet, gerçek saadet cennette aile ve gelecek nesillerle bir araya gelişle kemal bulduğu gibi insanı binlerce kere kahretmesi, pişmanlıkla kıvrandırması gereken zarar ve hüsran da aile ile birlikte hüsrana sürükleniş, ebedi azabın pençesinde kıvranıştır. Onların hüsranına ve sonunda azaba sürüklenişine zemin hazırlayanın acı ve ızdırabı şüphesiz daha dehşetli olacaktır. Bilinen bir gerçeği tekrar hatırlatıyoruz. Dünya hayatından sonraki pişmanlık fayda vermeyen pişmanlıktır. İbadet, lügatte kullukta bulunmak, taat etmektir. İtaatte bulunmaktır. Taat demektir.

0: Şer-i şerifte Allah rızası için yapılmasında sevap olan amellerin bu niyetle yapılmasıdır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hac etmek gibi. Taat da yaklaşık bu manaya gelir. Ancak taat ister niyet ederek ister niyet etmeden yapılmış olsun, yapılmasından dolayı ecir kazanılan bütün amellere denilir. Kur'an okumak, muhtaca yardım etmek gibi. Haliyle daha geniş manalıdır ve bütün ibadetler de taat çerçevesi içerisinde yer alır. Şimdi taata isterseniz ibadete, taatın bir parçası olan Kur'an-ı Kerim öğretmekle başlayalım. Kur'an Allah'ın kitabı, Rabbimizin kullara hitabı, bu ümmetin en büyük mucizesidir. Fıkıh usulü alimleri Kur'an'ı şöyle tarif ediyorlar. Kur'an, Resulullah'a indirilen, bir bütün halinde Mustafa kaydedilip korunan, Peygamber Efendimiz'den tevatür yoluyla asırlar boyu hiçbir şüphe taşımayacak şekilde nakledilen kitaptır. Sonra da şu ilgi bilgiyi ekliyor, dile getiriyorlar. O hem nazım hem de manadır. Yani Allah nasıl vahyetmiş, Resulü bize nasıl tebliğ etmiş ise Kur'an odur. Aynı manaya gelen başka kelimeler Kur'an olamaz. Açıklamaya veya anlaşılma için tefsir sadedinde kullanılması caiz olsa da farklı kelimelerle aynı manaya gelecek cümlelere ayet denilmez. Tercüme veya meallere de Kur'an denemez. Böyle yapıldığında Kur'an'ın birçok mucizevi inceliğini kaybedeceği de bir gerçektir. Dolayısıyla tefsirler, mealler Kur'an'ın aslını korumak şartıyla ve Kur'an'ın anlaşılmasına yardımcı olması gayesiyle yapılmalıdır. Böyle yapıldıklarında da faydalı olurlar. İster Arapça, ister Türkçe, ister bir başka dilde, nasıl olursa olsun aynı manayı ifade eden cümlelerle ibadet edilemez. Bu konuyla ilgili söylenecek çok söz var, ancak yerinin burası olmadığı, biz çocuklar dünyasında ve çocukların eğitimi dünyasında yola devam etmek zorunda olduğumuzu tekrar vurguluyoruz. Biz çocuklarımıza kitabımızı Allah'ın vahyettiği, Resulünün tebliğ ettiği şekliyle öğretmek zorundayız. Bu bizim annelik, babalık görevlerimiz arasındadır. Yapılmayışı ciddi bir kusurdur. Kur'an tilaveti bizim yavrularımıza sunacağımız en güzel hediyelerden biridir. Yavrularımız böylece Rabbimizin kitabıyla bağ kuracak, onu vahyedildiği gibi okuyacak, onu okumanın onuruna yaşayacak, ayrıca dil ve telaffuz kabiliyetleri gelişecektir. Peş peşe gelen farklı ses iniş ve çıkışlarına, kalınlaşma veya incelmelere, uzatma veya kısaltmalara dilleri alışacak ve kendi dillerini de daha iyi ve net kullanır hale geleceklerdir. Bu onların kendine güvenlerini ve maneviyatlarını yükseltecektir. Bir müminin Rabbinin kitabını okumayı bilmemesi ciddi bir kusurdur. Anne baba tarafından bu imkan hazırlanmamış ise bu da anne babanın ciddi bir kusurudur. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh, Allah Resulü vefat ettiğinde henüz çocuk denilecek yaşlardaydı. O henüz 10 yaşına gelmeden muhkem olan Kur'an'ı hıfzettiğini söyler. Bir Müslüman ibadetlerini sıhhatli olarak yerine getirebilecek derecede Kur'an ezberlememişse bu çok daha tehlikeli ve ciddi bir eksikliktir. Üzerinde her ferdin durup düşünmesi gereken, affedilmesi zor bir ihmaldir. Ömür varken bir an önce telafi edilmeli, hayatı birçok açıdan manasız hale getiren bir kusur, bu kusur yok edilmelidir. Allah Resulü'nün ikazına dikkat ediniz. اِنَّ الَّذ۪ي لَيْسَ ف۪ي جَوْف۪ه۪ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ Hafızasında Kur'an bulunmayan bir insan harabe bir ev gibidir. Çocuklarımızın, dolayısıyla gelecek neslimizin hayatını da harabeye çevirmek isteyen zihniyet iğrenç bir zihniyettir. Atılan adımların da iblisi razı etmeye yönelik adımlar olduğu açıktır. İblisin kendisine uşak olanları Allah'ın gazabından kurtaramayacağı, kurtarmaya da çalışmayacağı kesindir. O gün en yakın dostun bile dostu aramayacağı, sormayacağı, soramayacağı gündür. Her yapılan şey belli bir oranda emek ister. Sonu güzel şeyler şüphesiz emek sarf etmeye değer şeylerdir. Kur'an öğrenmeye çalışmak sonu en güzel şeylerdendir. Her türlü eme, her türlü sıkıntıya göğüs germeye değer. Ayşe validemizden nakledilen bir hadis-i şerifte اَلَّذ۪ي يَقْرَعُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذ۪ي يَقْرَعُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَوْ ف۪يهِ وَهُوَ عَلَيْكِ شَاقٌ لَهُ اَجْرًا. Kur'an okuyan ve okuyuşunda mahir olan biri meleklerle beraberdir. Kur'an'ı harfi harfe tutturarak okumaya çalışan, kesik kesik okuyan ve okurken zorlanan bir insan bu azmi ve gayreti sebebiyle iki kat ecir alır buyuruluyor. Bu bir müjde, bu bir teşviktir. Bu hadis-i şerif de hem Buhari'de hem Müslim'de, ayrıca Sünen-i Ebu Davud'da, Tirmizi'de de nakledilen bir hadis-i şeriftir. Ve şimdi hepimizin bildiği bir hadis-i şerif. Hayrukum men taallemel Kur'ane ve allemehu. En hayırlılarınız Kur'an'ı öğreten ve öğretenlerinizdir. Bu da Sahih-i Buhari'de, Sünen-i Ebi Davud'da, Sünen-i Tirmizi'de yer alan yine bir başka hadis-i şeriftir. Kur'an'ın fazileti ve tilavetiyle ilgili daha nice hadis-i şerif vardır. Hadis kitaplarının tefsir veya Fedailül Kur'an ile ilgili bölümlerine bakan kardeşlerimiz bu hadislerle karşılaşacaklar ve onlardan istifade edeceklerdir. Kur'an'ı tilavet ne kadar teşvik edilse yeridir. O, zikirlerin efendisi, iki cihan saadetini elde etme düsturudur. Onun emirlerini öğrenmek ve onları hayata aksettirmek her müminin görevidir. Onun buyruklarını anlama, onu müzakere ise ayrı bir değer taşır. Onu müzakere için bir araya gelindiği meclisler, sekinet ve rahmetin tecelli ettiği en hayırlı meclislerdendir. Allah Resulü وَمَجْتَمَا قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّنْ بُيُوتِ اللّٰهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّك۪ينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ buyurmuştur. Eğer bir topluluk Allah evlerinden birinde toplanır, Allah'ın kitabını okur, onu anlamaya çalışır, aralarında müzakere eder, ilim ve irfanlarını genişletirlerse, üzerlerine huzur, sükunet ve vakar iner. Onları rahmet kaplar. Melekler kuşatır ve Allah onları katındaki melekler arasında anar. Böyle buyurur. Çocuklarımızın da bu ilahi hitaptan feyz almasını arzuluyorsak, meleklerle kuşatılan meclislerde bulunmasını istiyorsak, şartlar ne olursa olsun ihmalkar davranmamalı, üzerimize düşeni yerine getirmeliyiz. Çağlayarak akan ırmaklar önlerine gerilen bentlerle durdurulamazlar. Onlar akmaya, aktıkça birikmeye devam ederler. Biriktikçe güç kazanırlar. Biriktikçe yükselir ve giderek basınçlarını artırırlar. Bentleri yıkarak aşarak yeniden çağıldamaya başlarlar. İbadet deyince İlk akla gelen de şüphesiz namazdır. Günde 5 vakit olarak farz oluşu sebebiyle de en çok eda edilen ibadettir. Mümine günde 5 kere Rabbinin huzuruna durma, gönlünü temizleme, maneviyetle doldurma imkanı verir. Allah Resulü'nden namazın sağladığı gönül temizliği ile ilgili olarak şöyle bir hadis gelir. Sizden birisinin kapısının önünde akıp giden bir nehir olsa, o kişi de bu nehirde günde 5 defa yıkansa, üzerinde herhangi bir kir kalır mı? Sahabeler kalmaz dediler. Namaz da bunun gibidir. Allah onunla hataları siler, yok eder buyurdu. Bu hadis-i şerif müttefakun aleyh, yani hem Buhari'de hem Müslim'de yer alan bir hadis-i şeriftir. Hem Buhari'de hem de Sahih Müslim'de yer alan bu rivayet Ebu Hureyre'den gelir. Müslim'in Cabir İbn Abdullah'tan naklettiği bir rivayet aynı manayı biraz değişik lafızla vurgular. Orada şöyle buyurulur: "Meselü salavatil khamsi kemeseli nehrin gamrin ala babi ahadikum yagtesinu minhu kulle yevmin khamse marrat." Beş vakit namaz sizden birisinin kapısının önünden akan ve o insanın her gün içinde beş kere yıkandığı gür ve berrak bir nehre benzer. O sadece hataları temizlemez, insanı da yüceltir, ona iman safiyeti verir, duyguları da berraklaştırır, ahlakını da güzelleştirir, çirkinliklere düşmesine de engel olur. Bunun için Zikr-i Hakim'de şöyle buyurulur: "Ütlü mâ uhiye minel kitâbi ve akimis salâh. İnnes salâte tenhâ anil fahşâi vel munkar. Ve lezikrullâhi ekbar. Vallahu ya'lemu mâ tasna'ûn." Kitaptan sana vahyedileni oku. Namazı hakkıyla eda et. Şüphesiz namaz fuhşiyattan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ın zikir ne büyüktür. Allah yaptıklarınızı her yönüyle bilir. Bu ayet-i kerime Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesidir. Namaz iman nuru ile dalalet karanlığı arasındaki perdedir. Namaz müminin miracıdır. Elbette ki ibadetler ve namazla ilgili söylenecek çok söz var. Hatırlatmaya vesile olur ümidiyle bu kadarla yetinerek çocuklarını ibadete yönelişe doğru dönüyoruz. Onlar küçük yaşlardan itibaren anne ve babalarını, kendileri birlikte olduğu diğer büyüklerini namaz kılarken gördükçe heves edecekler. Onları taklit etmeye çalışacaklardır. Onlar gibi rükuya, secdeye gideceklerdir. Allahu Ekber diyecekler çocukça telaffuz ederek. Belki de Allah Resulü'nde olduğu gibi namaz kılanın sırtına çıkmaya çalışacaklar. Bacaklarının arasından geçeceklerdir. Böylece namazla tanışacaklar, onu benimseyecekler, onu büyüklüğün, büyümenin bir alameti sayacaklar, giderek şuuruna ereceklerdir. Hikmet sebeplerinden birisi de bu olsa gerektir ki Allah Resulü, namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın, onları kabirlere çevirmeyiniz buyuruyor. Burada namazlarından bir kısmını buyurulurken kastedilen sünnet ve diğer nafile namazlardır. Farz namazın cemaatle kılınmasının faziletinde şüphe yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nafile namazların evde kılınmasını tavsiye ediyor ve müminlerin yuvalarının bu namazlarla canlılık kazanacağına, aydınlanacağına dikkat çekiyor. Cabir'den gelen bir hadis-i şerifte de bu mana açık olarak dile getiriliyor. Sizden biri camide namazını kıldıktan sonra namazından bazılarını da evinin nasibi olarak ayırsın. Allah bu namaz sebebiyle evinde hayırlar lütfeder. Bu hadis-i şerif Sahih-i Müslim'de Salatul Musafirin bölümünde yer alan bir hadis-i şeriftir. Şimdi Allah Resulü'nün bir başka irşadına kulak veriyoruz. Meselul beytillezî yüzkerullâhu fîhî vel beytillezî lâ yüzkerullâhu fîhî meselul hayyi vel meyyit. İçerisinde Allah'ın anıldığı bir ev ile Allah'ın alınmadığı bir ev arasındaki fark, ölü ile canlı arasındaki fark gibidir. Bu hadis-i şeriflerin muradı izaha ihtiyaç duyurmayacak kadar açıktır. Anlayan, anlamak isteyenler için evlerimizle ilgili çok şey ifade eder. Çocuklar böyle bir atmosferin içinde yetişmeli, anne ve babasını büyüklerini namaz kılarken görmelidirler. İbadet duygularını büyüklerinde hissetmelidirler. Böyle bir ev içinde yetişen küçük çocuklara zaman zaman "Haydi yavrum, gel abdest alalım, gel sen de bizimle namaz kıl" denerek çeşitli vesileler ve üsluplarla namaza alıştırmaya başlamalarında elbette ki fayda vardır. Temyiz yaşına gelen bir çocuk her geçen gün ibadetin, namazın ne demek olduğunu daha iyi kavrayacak, o da büyükleri gibi Rabbine secde edecektir. Temyiz çağının da kendine göre basamakları vardır. 7 yaşına gelen bir çocuk artık öğrenme kavrama yaşına gelmiştir. Allah Resulü bu yaştaki bir çocuğa artık namaz kılmasının emredilmesini istiyor. Şüphesiz her zaman olduğu gibi bu yaştaki çocuğa da daha çok sevdirme ve teşvik yolu kullanarak namaz öğretilmeye başlanılmalıdır. Çünkü bu devrede çocuğun bilgi edinme, öğrenme kabiliyeti hızla gelişir. Çevresindeki eşyanın farklı özelliklerini keşfeder. Bu özellikleri kavrar, onları farklı özelliklerine göre sınıflandırabilir ve dahasını da merak eder. Birçok şeyin aslını, sebebini daha şuurlu bir şekilde araştırır hale gelir. Merakını çeken şeylere karşı oldukça dikkatlidir. İlgisini onlara yoğunlaştırır. Dolayısıyla çocuğun bu gelişme seyri iyi takip edilmeli ve eğitim öğretim açısından da iyi değerlendirilmelidir. Yavrularımızda güzel hasletlerin filizlenip gelişmesi, yetişmesi için gereken tohumlar da daha çok bu devrede atılır. Şahsiyeti gelişir ve temel oluşmaya başlar. Gönüllerine bu hasletlerin sevgisi yerleştirilir ve filizlenip kök salması için beslenir, korunur, kollanır. Yavrularımızı namaza alıştırmak ve ibadetlerinin devamlılığını sağlamak, onlara ancak ve ancak Rahman'a kulluk edileceği şuurunun vereceği gibi, zamanın akışıyla namaz vakitlerinin tekrar edişi, namaz kılmak için abdestin tekrarlanışı sebebiyle devam ve istikrar, bedeni ve manevi temizlik şuuru da verecektir. İradesini güçlendirecek, üşenme duygusuna, irade ve azmin galibiyetini sağlayacaktır. Onu harekete geçiren duygularıyla beraber bedenini de hareketlendiren ve bunun Allah rızası için olduğu duygusunu gönlüne yerleştiren bir güç kaynağı olacaktır. Bu sebeple namaz çocuk eğitiminde en çok üzerinde titrenilmesi gereken ibadet olmalıdır. Lokman Hakim'in oğluna yaptığı şu tavsiyelere dikkat ediniz. Yavrum, namaz kıl, iyiliği emret. Yeryüzüne iyilik ve hayrın hakim olması, yayılması ve istikrar bulması için gayret, kötülüğün engellenmesi için de mücadele et. Başına geleceklere karşı da sabırlı ol. Kendini sıkıntılara katlanmaya hazırla. Şüphesiz bunlar hak davayı omuzlayan ve onun için gayret edenlerin uğruna fedakarlıklar sergiledikleri, acı ve sıkıntıları göstermeleri gereken işlerdendir. Bu ayet-i kerime Lokman suresinin 17. ayet-i kerimesidir. Allah Resulü'nün küçük yaşlardan itibaren çocuklara ibadet ve mescit sevgisi aşılamasını arzu ettiği, hem sözlü hem de fiili hadislerinde açık ve net olarak anlaşılmaktadır. Onları mescide getirişi, mescide gelişlerinde hoş karşılaması, onlara yakın ilgi gösterişi, 7 yaşına gelen ve artık tam bir eğitim devresine giren çocuklara namaz kılmalarının emredilmesini istemesi bunun misallerindendir. Bu konuyla ilgili elbette ki başka örnekler de vardır. Ancak daha önce Allah Resulü'nün اِذَا عَرَفَ يَم۪ينَهُ عَنْ شِمَالِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلَةِ Sağını solundan ayırt etmeye başladığında onlara namaz kılmayı emredin buyurduğunu nakletmiştik. Bu anne ve babalardan küçük yaştan itibaren çocuklarının namazlarıyla ilgilenmelerini isteyiştir, onları bu yönde irşattır. Nitekim bilinen ve sıkça tekrarlanır hale getirilen bir hadis-i şerifte Allah Resulü şöyle buyurur. Çocuğa 7 yaşına gelince namaz öğretin, 10 yaşına gelince gerekirse dövün. Bu rivayet Tirmizi'nin Sebre'den naklettiği bir rivayettir. Aynı sahabiden Ebu Davud'un nakli şöyledir. 7 yaşına gelince çocuklara namaz kılmalarını emredin, 10 yaşına ulaştıklarında gerekirse dövün. Yine Sünen-i Ebu Davud'da yer alan ve bunu teyit eden bir rivayet daha vardır. Rivayet Abdullah İbni Amr İbni As'tan gelir. Muru evladakum bis salati ve hum ebna'u seb'in vadribuhum aleyha ve hum ebna'u aşrin ve ferriku beynehum fil madaci. 7 yaşına geldiklerinde çocuklarınıza namazı emredin, 10 yaşına geldiklerinde gerekirse dövün ve yataklarını birbirinden ayırın. 7 yaşına gelen bir çocuk daha önceden de zikredildiği gibi normal şartlarda eğitim ve üretim için en uygun yaşlardadır. Bu yaştan 10 yaşına kadar çocuğa namaz öğretilmesi ve namaz kılmaya alıştırılması için 3 yıl vardır. Gayret eden bir anne, baba için 3 yıl çocuğa sevdirerek namaz öğretmek ve onu namaza alıştırmak için basite alınamayacak bir zaman dilimidir. Bu yıllar çocuğun alışkanlıklarının oturmaya, iradesinin giderek güçlenmeye başladığı devredir. Ergenlik de giderek yaklaşmakta, fiziki gelişme de hızlanmaktadır. Artık namaz konusunda kaybedilecek zaman yoktur. namaz kılmamakta direnen, gevşek davranan veya ihmal eden çocuğa artık küçük yaşlardaki kadar hoşgörülü davranılmaz. Çocuk bu konuda da ebeveyninin kararlılığını hissetmeli, kendisine sayısız nimetler bahşeden Rabbine ibadette kusur göstermemelidir. Çocuğun bugününü, yarını, ebedi hayatını düşünen anne baba bu konuda ihmalkar olmamalıdır. Yemesi, içmesi, okuması, kul ve hak hukukuna riayetin nasıl son derece önemliyse bu da en az onlar kadar önemlidir. Hadiste geçen 10 yaşına geldiklerinde gerekiyorsa onları dövün buyruğu bazı kimselerce yadırganmış, çocuk gerektiğinde dövülmeli mi yoksa çocuğa hiç dokunulmamalı mı çerçevesinde tartışmalar olmuş, çocuk hiçbir şekilde dövülmemelidir tezine savunanlarca da hadisteki buyruk rahmet peygamberi böyle şey söylemez denilerek farklı şekillerde tevil edilmeye çalışılmıştır. Bazen de hadisin sıhhati konusunda şüpheler belirtilmiştir. Bilinmesi gereken gerçek şudur. Bu ifadeyi denildiği gibi rahmet peygamberi söylüyor. Kendisi asla çocuk dövmeyen Allah Resulü söylüyor. Kendiliğinden konuşmayan Rabbinin vahyiyle konuşan Resul söylüyor. Çünkü gerektiğinde bu noktaya gelineceğini biliyor. Biz onun ne demek istediğini anlıyoruz. Sevgi ve şefkat dövmesiyle diğerlerinin arasındaki farkı da anlıyoruz. Çocuğun her istediğini yerine getirilerek onun şımartılmasının çocuğa merhamet, şefkat olmadığını da biliyoruz. Biz çocuğumuza hayatın gerçeklerini anlatmaz, ona hayata atılmadan önce doğru ve yanlışları, olabilecekleri ve olmayacakları öğretmezsek hayatın bunları ona daha acı öğreteceği kesindir. İşte o zaman biz çocuğumuza zulmetmiş, insafsızlık etmiş oluruz. Biz ona Rabbini ibadet şuurunu aşılamaz, dolayısıyla onun ebedi hayatını karartırsak, işte o zaman merhametsizlik, düşüncesizlik ve kötülük etmiş oluruz. Kelime-i tevile, sağa sola sündürmeye, köşe bucak dolaştırmaya ihtiyaç yoktur. Kırılan bir bardak, karalanan bir duvar için çocuğuna rahatlıkla dövebilenlerin, hele de insafsızca vurabilenlerin merhamet edebiyatı yapmasını yadırgamak da hakkımızdır. Her dilde kelimelerin kullanıldığı asıl manalar vardır. Başka manaya kullanıldığında delalet eden bir şey olmadığı sürece bir kelimeyi asıl manasından başka bir manaya hamletmek dil kaidelerine aykırıdır. İlim ehlinden ve dil alimlerinden hiçbiri de bu hadisi başka manada anlamamıştır. Günümüzdeki sündürmeler, çarpıtmalar da irade zayıflığı ve özentiden başka bir şey değildir. Çocuğu şefkatle dövmenin, ciddiyet ve kararlılığı ona hissettirmenin yolları vardır. İslamiyet bir çocuğun yüzüne vurulmasını asla hoş karşılamaz. Bu çocuğu alçaltıcı ve şahsiyetini ezicidir. Tehlikeli yerlerine vurulması, zarar verebilecek sopa, tehlikeli alet kullanılması da insafsızlıktır. Parmak uçlarıyla koluna, kabalarına vurulması, canının yakılması fakat kendisine zarar verilmemesi, dövmede haddin aşılmaması asıldır. Bir çocuk dayak yediğinde aradan yıllar geçince de annem veya babam beni haklı olarak dövmüştü ve son derece ölçülü davranmıştı diyebilmelidir. Yediği dayağın şefkat dayağı olduğunu ve bir hedefinin bulunduğunu bilmelidir. Dayak hiçbir zaman gaye değildir. Esasen diğer cezalandırma yolları da gaye değildir. Elbette ki mükafatlandırma cezalandırmadan daha iyi bir yoldur. Tesir gücü de daha fazladır. Ancak bütün bunların fayda vermediği, cezalandırmaya başvurmak zorunda kaldığı da bir hayat gerçeğidir. Bu sadece çocuklar için böyle değildir, büyükler için de böyledir. Eğer aksi olsaydı ceza kanununa, cinayet hukukuna ihtiyaç olmazdı. Olmasını arzu etmesek de bazı şeyler vardır ve hayatın gerçekleridir. İbadet konusunda da kararlılığı göstermek için gerektiğinde cezalandırma da bu hayat gerçeklerinden biridir. Hiç dövmemek veya cezalandırmamak çocuğu şımarık, bencil, arsız hale getirebilir. Dini görevlerini yapmadığı, güzel alışkanlıklar edinmediği gibi büyük küçük tanımaz, çevresindeki insanlara değer vermez, kendi istek ve menfaatlerinden başkasını düşünmez bir insan haline gelebilir. Böyle bir durum onun hem dünyada hem de ahirette iyiliğini isteyen ve ona karşı şefkat besleyen ve onu terbiye ile birinci derecede mesul anne ve babanın ömürde bir veya birkaç kere onu dövmesinden bin kat daha kötüdür. Aynı zamanda bu çocuğa karşı da işlenmiş bir kötülüktür, haksızlıktır. Bugün sudan bahanelerle çocuklarını döven, aşağılayıcı ve yaralayıcı sözlerle onu rencide eden, kendi komplekslerini peş peşe saydıkları cümlelerle ortaya döken, çocuğun çocukluk gereği yaptığı bir yaramazlıktan anlayışlı davranmak yerine yeri yerinden oynatan ve bütün öfkesini çocuktan çıkartan birçok anne ve babaların olduğu ve hayat akışı içinde onlarla sık karşılaştığımız da bir gerçektir. Hatta çocuğunu başkasının evinde, ev sahibinin veya başkalarının çocuğuna, eşyasına zarar verince görmemezlikten, duymamazlıktan gelen, kendisinden bir şey isteyip onu rahatsız edince, ona zarar verince fırtınalar koparanları görüyoruz. Ve daha neler neler. Anlayışla karşılanabilecek, affedilebilecek bir hatada çocuğunun suratında tokat patlatan veya çocuğunu aşağılayanlardan büyük bir kısmının iş, ibadet ve namaza gelince çocuk hamisi kesildiğini, çocuklarla ilgili peş peşe güzel kelimeler sıraladıklarını da görüyoruz. Bu kelimeleri her zaman hatırlamalarını ümit ediyoruz. Çocukların bir gün kendileri ile beraber Allah huzuruna çıkacağını ve ömrünü nasıl geçirdiğinin hesabını vereceğini ve o andaki durumunu da her yönüyle düşünerek çocuklarına şefkat göstermelerini tavsiye ediyoruz. Elbette ki Allah Resulü'nün dövün emri her fırsatta veya fırsat buldukça vurun manasına değildir. Yaptığı ihmal ve inat sizi bu noktaya getirebilir. İbadetin yerine getirilmesi konusunda kararlılığınızı ortaya koyun. Bir çocuğun küçük yaşlardan namaza alışması, ergenlik çağına yaklaşıp namaz üzerine farz olma günleri geldiğinde artık namazlarını eda konusunda şuurlu hale gelmesi bu derece mühimdir. Terbiyede buna gereken ehemmiyet verilmelidir demektir. Rabbimizin şu emrine dikkat ediniz. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قُوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْل۪يكُمْ نَارًا Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi cehennem ateşinden koruyun. Bu ayet-i kerime Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesidir. Kendimizi ve ailemizi ateşten korumak istiyorsak, gerçek şefkat ve merhametin ne olduğunu idrak etmeliyiz. Rabbimizin Resulüne, onun şahsında hepimize hitap ettiği şu emri celiline ve taşıdığı mana derinliğine üzerinde iyi düşünerek dikkat ediniz. وَأْمُرْ اَحْلَكَ بِالصَّلَاتِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Ailene namazı emret. Kendin de bütün titizliğinle onu edaya sabret. Ayet-i kerimeyi tek cümle içinde ancak bu kadar meallendirebiliyoruz. Ancak ayette geçen istabir kelimesi üzerinde birkaç cümle ile de olsa durmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bu kelime sabır ile aynı kökten olsa bile dilimize sadece sabret diye ifade edilemez. Onun için başına bütün titiz dinle ifadesini yerleştirmeyi tercih ediyoruz. Bunun da yeterli olduğunu zannetmiyoruz. Çünkü istibar kelimesi İbni Ata'nın da işaret ettiği gibi sabır çeşitlerinin en şiddetlisi, en ağırı, en fazla mücadele isteyenidir. Sadece dişini sıkıp bir iki kereliğine sabır değildir. Devamlı mücadele vererek sabır ve sebat göstermek, bıkmamak, yılmamak, yapılan ve devam edilen işin ehemmiyetine inanarak azmi elden bırakmadan ona devam edebilmek demektir. Bu ayet-i kerimenin indirilişinden sonra Allah Resulü'nün her sabah Hazreti Ali ile kızı Fatıma'nın kapısına varıp onları namaza kaldırdığı, namaz diyerek onlara seslendiği nakledilir. Hazreti Ömer'in de ev halkını gece namaz için kaldırdığı kaynaklarımızda yer alır. Bununla ilgili elbette ki daha çok paylayacaklarımız var. Ama yaşanan hayatın içinde ifade etmeye çalışırsak, bunlarla ilgili sözlerimizi misallere dökerek paylaşma zorluğunda olduğumuz ortaya çıkacaktır. Bunun için nasip olursa bir sonraki sohbetimizde bu noktadan başlayacak, yeniden yola devam edeceğiz. Çocuklarımızı namaza alıştırmanın ehemmiyetini vurgulamaya çalışacağız. Bugün vaktimiz dolarken bu noktada kalıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hem namaza hem diğer ibadetlere inşallah yeniden vurgu yapacağız. Allah'ın selamı, feyzi ve bereketi üzerinize olsun. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kala'yı dinlediniz.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-i İmran 26-27. Müminlerin duası. De ki, ey mutlak otorite sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine otorite verirsin, dilediğinden de otoriteyi çeker alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil edersin. Hayrın tamamı senin elindedir. Çünkü sen her bir şeye kadirsin. Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın. Gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın. Ve ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımlarımız devam ediyor. Bir kişilik yemek ikramı 90 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70. iyilikzamani.org.tr.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 22. 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
9: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara, insanın dili, denizde kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar.
2: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Güzellik, sağlamlık, hilesizlik ve söze sadakat hususlarında vazifeni eksiksiz ifa etmeye çok düşkün ol.
1: Her bakımdan dikkatli ve uyanık olun.
0: Başkalarında olan hakkını iyilikle almaya çalış, üzerinde olanı da eksiksiz iade et. Durumun müsait olunca borçlarını kesinlikle erteleme.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır. Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
4: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
6: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
7: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
9: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
10: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: Özel FM. Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Kurtubi'nin El Camiül Ahkamil Kur'an isimli tefsirine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 17. cilt. Haşr suresi 10. Onlardan sonra gelenler derler ki: Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi mağfiret eyle. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz şüphesiz ki sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Bu buyruğa dair açıklamalarımızı dört başlık halinde sunacağız. 1. Ashabtan sonra gelenlerin kendilerinden öncekilerine karşı tutumları. Onlardan sonra gelenler buyruğu ile kastedilenler, tabiin ve kıyamet gününe kadar İslam'a girecek olanlardır. İbn Ebi Leyla dedi ki, insanlar üç ayrı mertebededir. Muhacirler, Medine'yi yurt edinip imana sahip olanlar ve onlardan sonra gelenler. Sen bu mertebelerden dışarıda kalmamaya gayret göster. Kimi ilim adamı şöyle demiştir: güneş ol, gücün yetmezse ay ol, gücün yetmezse ışık saçan bir yıldız ol, yine gücün yetmezse küçük bir yıldız ol ve nur cihetinden asla ayrılma. Bunun anlamı şudur: sen muhaciri ol. Şayet buna imkan bulamıyorum dersen ensari ol. Eğer buna imkanın olmazsa onların amellerine benzer işler yap. Eğer gücün yetmezse onları sev ve Allah'ın sana emrettiği şekilde onlar için mağfiret dile. Mus'ab bin Sa'd şöyle demiştir: İnsanlar üç konumdadır. Bunların ikisi geçip gitti, geriye birisi kaldı. Sizin erişebileceğiniz en güzel konum geriye kalan bu konumda yer edinebilmektir. Cafer bin Muhammed bin Ali babasından, o dedesi Ali bin el-Hüseyin radıyallahu anhuma'dan rivayete göre dedesine bir adam gelerek ona, ey Resulallah sallallahu aleyhi ve sellemin kızının oğlu, Osman hakkında ne dersin diye sormuş. Hüseyin radıyallahu anh dedi ki, ey kardeşim, sen yüce Allah'ın haklarında fakir muhacirler içindir dediği kimselerden misin? Adam hayır deyince bu sefer, Allah'a yemin ederim eğer sen bu ayetin sözünü ettiği kimselerden değilsen, o halde Allah'ın haklarında onlardan evvel Medine'yi yurt edinip imana sahip olanlar diye buyurduğu kimselerden olmalısın. Adam yine hayır deyince bu sefer şöyle dedi: Allah'a yemin ederim eğer sen üçüncü ayetin sözünü ettiği kimselerden de değilsen, andolsun ki İslam'ın dışına çıkmış olursun. O da yüce Allah'ın, onlardan sonra gelenler derler ki, Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi mağfiret eyle ayetidir. Denildiğine göre Muhammed bin Ali bin el-Hüseyin radıyallahu anh babasından şunu rivayet eder: Iraklılardan bir kesim Ali bin el-Hüseyin'e gelerek Ebu Bekir ve Ömer'e, sonra da Osman'a dil uzattılar, çokça sövüp saydılar. Onlara şöyle dedi: sizler ilk muhacirlerden misiniz? Onlar hayır dediler. Bu sefer, peki daha önceden imana sahip olup Medine'yi yurt edinmiş olan kimselerden misiniz? Yine hayır dediler. Bu sefer onlara şöyle dedi: sizler bu iki fırkadan uzak olduğunuzu, onlardan olmadığınızı belirttiniz. Ben de tanıklık ederim ki sizler yüce Allah'ın haklarında. Onlardan sonra gelenler derler ki, Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi mağfiret eyle. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz şüphesiz ki sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin dediği kimselerden değilsiniz. Haydi kalkınız, Allah size layıkınızı versin. Bunu En-Nehas zikretmiştir. 2. Ashabı sevmenin gereği. Bu ayet-i kerime ashabı sevmenin vücubuna delildir. Çünkü onlardan sonra gelen kimselere onları sevmeye, onları dost bilmeye ve onlar için mağfiret dilemeye devam etmeleri şartı ile feyden pay ayrılmıştır. Onlara ya da onlardan birisine dil uzatan yahut o kimse hakkında kötü şeyler itikad eden bir kişinin feyde hiçbir hakkı yoktur. Bu görüş Malik'ten ve başkasından da rivayet edilmiştir. Malik, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından herhangi bir kimseye buğz eden veya kalbinde onlara karşı bir kin besleyen bir kişinin Müslümanların feyinde herhangi bir hakkı yoktur dedikten sonra Yüce Allah'ın onlardan sonra gelenler ayetini okumuştur. 3. Taşınır ve taşınmaz ganimet mallarında yapılması gereken doğru uygulama. Bu ayet-i kerime ilim adamlarının bu ustaki görüşleri arasından sahih olanın taşınır ganimet mallarının paylaştırılması, akarın ve arazilerin ise bütün Müslümanları kapsayacak şekilde paylaştırılmaksızın bırakılması olduğuna delil teşkil etmektedir. Nitekim Ömer radıyallahu anh da böyle yapmıştır. Şu kadar var ki veliyül emr içtihat edip bir uygulamada bulunacak olursa, insanların bu usta görüş ayrılığı da olursa, o kendi kanaatine uygun uygulamaya bakar. Bu ayet-i kerime de bunu hükme bağlamaktadır. Çünkü Yüce Allah fe'ye dair haber verip onun üç kesime ait olduğunu belirtmiştir. Bunlar muhacirler ve ensardır. Bunların da kim oldukları bilinmektedir. Diğerleri, onlardan sonra gelenler derler ki, Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi mağfiret eyle diyen kimselerdir. İşte bu, bütün tabi'in ve kıyamet gününe kadar onlardan sonra gelecekler hakkında umumidir. Sahih hadiste belirtildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabristana gitmiş ve şöyle demiş. Ey müminler topluluğunun diyarında sakin olanlar! Esselamu aleykum! Şüphesiz bizler de inşallah size kavuşacağız. Bununla birlikte keşke kardeşlerimizi görsen diye arzu ederdim. Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz deyince şöyle buyurdu. Hayır, siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise henüz daha dünyaya gelmemiş olanlardır. Ve ben havzın kenarına onlardan önce ulaşmış olacağım. Nesai Es-Sünenül Kubra 1. cilt 95, Muvatta 1. cilt 29, Müsned 2. cilt 300. Böylelikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onlardan sonra gelecek olan herkesin onların kardeşleri olduğunu beyan etmektedir. Yoksa Es-Süddi ve El-Kelbi'nin dedikleri gibi bunlar bundan sonra hicret eden kimseler değildir. Yine El-Hasen'den onlardan sonra gelenler buyruğu hicretin sona ermesinden sonra Medine'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitmek maksadıyla yerlerinden ayrılanlardır dediği de rivayet edilmiştir. 4. Müslüman ümmetin kendisinden önce geçmiş olan müminlere karşı tutumu. Yüce Allah'ın yakulun yani derler buyruğu hal konumunda nasb durumundadır. Kailin yani diyenler olarak demektir. Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi mağfiret eyle buyruğu ile ilgili iki türlü açıklama söz konusudur. Birincisine göre onlar bu ümmetten daha önce geçmiş olan kitab ehlinden iman edenlere mağfiret dilemekle emrolunmuşlardır. Ayşe radıyallahu anha dedi ki, onlara o kimselere mağfiret dilemeleri emrolunduğu halde onlar kalkıp onlara dil uzattılar, sövdüler. İkinci açıklamaya göre muhacir ve ensara da önden geçenlere mağfiret dilemeleri emri verilmiştir. İbn Abbas dedi ki, Yüce Allah bu hususta fitneye düşeceklerini bildiği halde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına mağfiret istenmesine emir buyurmuştur. Ayşe radıyallahu anha dedi ki, sizler Muhammed'in ashabına mağfiret dilemekle emrolunduğunuz halde onlara dil uzattınız. Bense peygamberinizi şöyle buyururken dinlemişimdir. Bu ümmetin sonradan gelenleri önceden gelenlerine lanet okumadıkça bu ümmet yok olmayacaktır. İbn Kesir tefsir 4. cilt 340'ta belirttiğine göre hadisi Beğavi rivayet etmiştir. İbn Ömer dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim. Ashabıma sövenleri görecek olursanız siz de Allah sizden ve onlardan en şerlilerinize lanet etsin deyiniz. Dipnot Tirmizi 5. cilt 697 hadisin münker olduğu kaydıyla Taberani Evsat 8. cilt 191. El-Avvam bin Havşeb dedi ki, ben bu ümmetin ilklerine yetiştim. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının güzel yanlarını söz konusu edin ki kalpler onlara ısınsın. Aralarındaki anlaşmazlıkları söz konusu etmeyin. O vakit insanların onlara karşı cüretkarlıklarını arttırırsınız diyorlardı. Eşşabi dedi ki, Yahudilerle Hristiyanlar bir hasletleriyle Rafizilerden daha faziletlidirler. Yahudilere sizin dininize mensup olanların en hayırlıları kimlerdir diye soruldu. Onlar Musa'nın ashabıdır demişlerdir. Hristiyanlara da dininize mensup olanların en hayırlıları kimlerdir diye sorulduğunda onlar da İsa'nın ashabıdır demişlerdir. Fakat Rafizilere dininizin mensuplarının en kötüleri kimlerdir diye sorulduğunda onlar da Muhammed'in ashabıdır diye cevap vermişlerdir. Halbuki onlara mağfiret dilemeleri emrolunduğu halde onlara sövdüler. O bakımdan kıyamet gününe kadar onlara karşı kılıç çekilmelidir. Onların hiçbir sancakları ayakta durmamalı. Ayakları yerde sağlam basmamalı. Söz birlikleri olmamalıdır. Savaş için bir ateşi yaktıkları her seferinde Allah onların kanlarını dökmek ve delillerini çürütmek suretiyle söndürmüştür. Allah bizi de sizleri de saptırıcı hevalardan muhafaza buyursun. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin ve kıskançlık bırakma. Şüphesiz ki sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Haşr suresi 11. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi o münafıklık edenleri? Onlar kitap ehlinden kafir olan kardeşlerine derler ki, eğer siz çıkarttırılırsanız andolsun biz de sizinle çıkarız. Sizin aleyhinizde hiçbir kimseye ebediyen itaat etmeyiz. Eğer sizinle savaşılırsa muhakkak size yardım ederiz. Halbuki Allah da şahitlik eder ki muhakkak onlar hiç şüphesiz yalancıdırlar. Yahudiler münafıkların herhangi bir din ve kitaba inanmadıklarını bilmekle birlikte kendilerine verdikleri yardımcı olmak sözüne aldanmış olmalarının hayret edilecek bir husus olduğu ifade edilmektedir. Bu münafıklar arasında Abdullah bin Ubey bin Selul, Abdullah bin Nebtel ve Rıfa bin Zeyd de vardı. Rafia bin Tabut ile Evs bin Kayzi'nin de bunlar arasında olduğu söylenmiştir. Bunlar hepsi Ensardan olmakla birlikte münafıklık etmişler ve Kurayza ve Nadiroğulları Yahudilerine eğer siz çıkartılırsanız andolsun biz de sizinle çıkarız demişlerdi. Bu sözlerin Nadiroğullarının Kurayzalılara söylediği sözlerden olduğu da söylenmiştir. Sizin aleyhinizde hiçbir kimseye ebediyen itaat etmeyiz sözleriyle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kastetmektedirler. Sizinle savaşmak hususunda ona itaat etmeyeceğiz demektir. Bu buyruk gaybın bilinmesi açısından Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetinin gerçekliğinin bir delilidir. Çünkü Nadir oğulları yurtlarından çıkartıldığı halde münafıklar çıkmadılar. Onlarla savaşıldığı halde münafıklar onlara yardımcı olmadılar. Nitekim Yüce Allah, Allah da şahitlik eder ki muhakkak onlar söz ve davranışlarında hiç şüphesiz yalancıdırlar diye buyurmaktadır. Haşr suresi 12. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer onlar çıkarttırılırlarsa andolsun ki onlarla birlikte çıkmazlar. Eğer onlarla savaşılırsa şüphesiz onlara yardım etmezler. Onlara yardım etseler bile muhakkak gerisin geri dönerler. Sonra da kendilerine yardım olunmaz. Eğer onlar çıkarttırılırlarsa andolsun ki onlarla birlikte çıkmazlar. Eğer onlarla savaşılırsa şüphesiz onlara yardım etmezler. Onlara yardım etseler bile muhakkak bozguna uğrayanlar olarak gerisin geri dönerler. Sonra da kendilerine yardım olunmaz. Bir açıklamaya göre onlara yardım etmezler, isteyerek onlara yardımcı olmazlar. Onlara istemeyerek yardım etseler bile muhakkak gerisin geri dönerler. Anlamın şöyle olduğu da söylenmiştir. Onlara yardım etmezler, onlara sürekli yardımcı olmazlar demektir. Bu her iki ifadede kullanılan zamirlerin aynı olmaları halinde böyledir. Bu iki zamirin farklı oldukları da söylenmiştir. Yani andolsun Yahudiler çıkartılacak olurlarsa münafıklar onlarla birlikte çıkmazlar ve eğer onlarla savaşılacak olursa onlara yardımcı olmazlar. Onlara yardım etseler bile yani Yahudiler münafıklara yardımcı olsalar dahi muhakkak gerisin geriye dönerler. Bir başka açıklamada şöyledir. Eğer onlar çıkartırılırlarsa andolsun ki onlarla birlikte çıkmazlar. Yani Allah onların Yahudiler çıkarttırılacak olursa onlarla birlikte çıkmayacaklarını bilmiştir. Eğer onlarla savaşılırsa şüphesiz onlara yardım etmezler. Onların böyle davranacaklarını Allah bilmiştir demektir. Daha sonra şöyle buyurmaktadır. Muhakkak gerisin geriye dönerler. Bu buyruğu ile de olmayacak bir şey eğer o olacak olsaydı ne şekilde olacağını haber vermektedir. Bu da Yüce Allah'ın eğer geri döndürülürlerse yine kendilerine yasaklanan şeylere geri dönerler. El-En'am 28 buyruğunu andırmaktadır. Onlara yardım etseler bile buyruğunun eğer biz onlara yardım etmelerini dileseydik bu işi onlara süslü gösterirdik. O zaman da muhakkak gerisin geriye dönerlerdi anlamında olduğu da söylenmiştir. Haşr suresi 13. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin korkunuz kalplerinde Allah korkusundan çok yer etmiştir. Bu onların iyi anlamayanlar topluluğu olmalarındandır. Gerçekten sizin korkunuz ey Müslümanlar kalplerinde, yani Nadir oğullarının kalplerinde, bir görüşe göre de münafıkların kalplerinde Allah korkusundan çok yer etmiştir. Zamirin her iki kesime raci olması da mümkündür. Yani onlar sizden Rablerinden korktuklarından daha fazla korkarlar. Bu onların iyi anlamayanlar topluluğu olmalarındandır. Yani Allah'ın azamet ve kudretini bilemeyişlerindendir. Haşr suresi 14. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar sizinle topluca ancak surlarla çevrilmiş kasabalarda yahut duvarlar arkasından savaşırlar. Kendi aralarında savaşları şiddetlidir. Sen onları bir arada sanırsın ama kalpleri darmadağınıktır. Bu onların akıllarını kullanmayan bir topluluk olmalarındandır. Onlar, Yahudiler sizinle topluca ancak surlarla çevrilmiş, kendilerini size karşı koruyacaklarını sandıkları etrafı yüksek duvarlarla çevrilmiş kasabalarda yahut korkaklıkları ve sizden korkmaları sebebiyle arkalarında gizlenecekleri duvarlar arkasından savaşırlar. Cudur yani duvarlar lafzı genel olarak çoğul okunmuştur. Ebu Ubeyde ve Ebu Hatim'in tercihi budur. Çünkü bu Yüce Allah'ın surlarla çevrilmiş kasabalarda buyruğuna benzemektedir ve bu da çoğuldur. İbn Abbas, Mücahit, İbn Kesir, İbn Muhaysin ve Ebu Amr ise tekil olarak cidar yani duvar diye okumuşlardır. Çünkü tekil de çoğulun anlamını ifade eder. Bazı Mekkeli kıraat alimlerinin cim harfini düşürüp dal harfini de sakin olarak cedr diye okudukları da rivayet edilmiştir ki bu da duvar lafzının tekil söyleniş şekillerinden birisidir. Bu okuyuşun onlar hurmalıklarının ve ağaçlarının arkasından sizinle savaşırlar anlamında olması da mümkündür. Çünkü baharın başlangıcında hurma ağaçlarının meyveleri tomurcuklanmaya başlandığında ecdaran nahl yani hurma tomurcuk verdi denilir. El cidru ise bir çeşit bitki olup bunun da tekili cidratundur. Bu lafız cim harfi ötreli, dal harfi de sakin olarak cudur yani duvarlar diye de okunmuştur ki bu şekli tekil olan el cidarın çoğuludur. Bununla birlikte tekilindeki elifin kitab yani kitap lafzının elifine, çoğulundaki elifin ise ziraf yani zarifler lafzının elifine benzemesi de mümkündür. Bunun benzeri bir lafız kullanımı da nakatun hicanun, hecin bir dişi deve ile nukun hicanun, hecin dişi develer lafzıdır. Çünkü tesni olarak hicanen yani iki hecin deve denilir. Buna göre tekil ile çoğul lafzı lafız itibariyle birbirine benzemekle birlikte anlam itibariyle farklılık göstermektedir. Bu açıklamayı İbn-i Cinni yapmıştır. Kendi aralarında savaşları yani birbirlerine düşmanlıkları şiddetlidir. Mücahit dedi ki kendi aralarında sözlü ve andolsun böyle yapacağız diye tehdit savurmak şeklindeki savaşları şiddetlidir. Es-Süddi de şöyle demiştir. Maksat onların kalplerinin ayrılıklarıdır. Öyle ki onlar hiçbir iş üzerinde görüş birliğine varmazlar. Kendi aralarında savaşları şiddetlidir buyruğunun şu anlama geldiği de söylenmiştir. Onlar bir düşman ile karşılaşmayacak olurlarsa kendi aralarında kendilerinin oldukça güçlü ve çetin kuvvet sahibi olduklarını söylerler. Ancak düşman ile karşılaştıklarında yenilirler, bozguna uğrarlar. Sen onları mücahide göre Yahudilerle münafıkları, yine ondan gelen bir rivayete göre sadece münafıkları, Es-Sevri'ye göre müşriklerle kitap ehlini bir arada sanırsın ama kalpleri darmadağınıktır. Katade de şöyle açıklamıştır. Sen onları bir arada sanırsın. Bir iş ve bir görüş etrafında toplu olduklarını zannedersin. Ama kalpleri darmadağınıktır. Ayrılık içerisindedir. Çünkü batıl ehlinin görüşleri farklı farklıdır. Şahitlikleri de farklıdır. Hevaları, yani din ve mezhep görüşleri ayrı ayrıdır. Bununla birlikte hak ehline düşmanlıkta birleşirler, bir aradadırlar. Yine Mücahit'ten şöyle açıkladığı rivayet edilmiştir. Yüce Allah, münafıkların dininin Yahudilerin dinlerinden farklı olduğunu kastetmiştir. Bu buyruk, Müslümanların onlara karşı manevi güçlerini pekiştirmek içindir. Şair de şöyle demiştir. Birliği bozan bir niyetin şikayetini Allah'a arz ederim. Çünkü bugün bu niyet darmadağınıktır. Halbuki dün bir arada idi. İbn Mesud'un kıraatinde onların kalpleri daha ileri derecede darmadağınıktır şeklindedir. Onların ayrılıkları, ihtilafları daha çetindir anlamındadır. Bu onların akıllarını kullanmayan bir topluluk olmalarındandır. Onların bu şekildeki darmadağınıklıkları ve kafirlikleri kendisiyle Allah'ın emirlerini kavrayacakları akıllarının olmayışındandır. Haşr suresi 15. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunların halleri kendilerinden az öncekilerinki gibidir. Onlar yaptıklarının vebalini tatmışlardır. Onlar için çok acıklı bir azap da vardır. İbn Abbas dedi ki, Yüce Allah bu buyrukla Kaynuka oğullarını kastetmektedir. Allah müminleri Nadir oğullarından önce onlara karşı muzaffer kılmıştı. Katade de bununla Nadir oğullarını kastetmektedir der. Allah Kurayza oğullarından önce müminleri onlara karşı muzaffer kıldı. Mücahid'in görüşüne göre de maksat Bedir günü bozguna uğrayan Kureyş kafirleridir. Buyruğun Nadir oğullarından önce Nuh aleyhisselamdan itibaren Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Yüce Allah'ın küfürleri sebebiyle kendilerinden intikam almış olduğu herkes hakkında genel olduğu da söylenmiştir. Vebalini, küfürlerinin cezasını tatmışlardır anlamındadır. Söz edilenlerin Kurayza oğulları olduğunu söyleyenler yaptıklarının vebalini buyruğunu Sa'd bin Muaz'ın verdiği hükmü kabul ederek savaşı bırakanlar hakkında yorumlar. Sa'd bin Muaz Kurayza oğulları hakkında savaşçıların öldürülmesi ve kadın ve çocukların esir edilmesi şeklinde hüküm vermişti. Bu Eddahak'ın görüşüdür. Kastedilenlerin Nadir oğulları olduğunu söyleyenler ise yaptıklarının vebalini sürgüne gönderilmeleri ve yurtlarından uzaklaştırılmaları diye açıklar. Nadir oğullarının sürgüne gönderilmeleriyle Kurayza oğulları hakkında hükmün uygulanması arasında 2 yıllık bir zaman geçmiştir. Bedir gazvesi ise Nadir oğulları gazvesinden 6 ay önce olmuştur. Bundan dolayı Yüce Allah az öncekilerini diye buyurmuştur. Bazıları da Nadir oğulları gazvesinin Uhud'dan sonra olduğunu söylemiştir. Onlar için ahirette çok acıklı bir azap da vardır. Haşr suresi 16 ve 17. ayet-i kerimeler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların durumu şeytanın insana kafir ol dediği zamanki durumu gibidir. Kafir olunca muhakkak ki ben senden uzağım çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Sonra ikisinin de akıbetleri orada ebedi olmak üzere ateşin içinde kalmalarıdır. Zulmedenlerin cezası işte budur. Onların durumu şeytanın insana kafir ol dediği zamanki durumu gibidir buyruğu, Yüce Allah'ın münafık ve Yahudilere yardım sözünde durmayıp, onlara verdikleri yardımcı olmak vaadini yerine getirmeyişlerine bir örnektir. Atıf harfi hasfedilerek ve onların durumu şeytanın durumu gibidir demeyişi, atıf harfinin hasfedilmesinin çokça görülen bir şey oluşundan dolayıdır. Nitekim aradaki atıf harflerini hasfederek sen akıllısın, sen kerimsin, sen alimsin demek de böyledir. Ayette kimin kastedildiğine dair rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edildiğine göre şeytanın kendisine kafir ol dediği insan yanında Sara'ya tutulan bir kadına dua etmek üzere bırakılmış rahip bir kimseydi. Şeytan ona teşvikte bulunarak o kadın ile ilişki kurdu. kadın da hamile kaldı. Daha sonra rezil olmak korkusu ile o kadını öldürdü. Şeytan o kadının yakınlarına bulunduğu yeri gösterdi. Manastırına gelerek rahipten manastırından inmesini istediler. Şeytan ona kendisine secde edecek olursa onu ellerinden kurtaracağı vaadinde bulundu. Rahip ona secde edince ondan uzak olduğunu belirterek rahibi kadının yakınlarıyla baş başa bıraktı. Bunu Kadı İsmail ile Ali bin el-Medini, Sufyan bin Uyeyne'den diye rivayet etmişlerdir. Sufyan Amr bin Dinar'dan, o Urve bin Amir'den, o Ubeyd bin Rifaha ez-Zuraki'den, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den diye rivayet etmişlerdir. Bu rahibe dair haberi İbn Abbas ve Vehb bin Münebbih uzunca zikretmişlerdir. Her ikisinin lafızları arasında farklılık vardır. İbn Abbas'ın bu ustaki rivayeti. İbn Abbas Yüce Allah'ın şeytanın durumu gibidir buyruğu hakkında dedi ki, Fetret döneminde Bersisa diye anılan manastırında 70 yıl boyunca ibadet etmiş ve bu zaman zarfında bir göz açıp kırpacak kadar bir süre dahi Allah'a isyan etmemiş bir rahip vardı. Bu rahip iblisi gerçekten bitkin düşürmüştü. İblis şeytanların azgınlarını toplayarak dedi ki, aranızdan benim yerime Bersisa'nın hakkından gelecek bir kimse yok mu? Ebyad adındaki ve peygamberler ile uğraşmakla görevli olan şeytan, ki aynı zamanda vahiy veriyormuş gibi ona vesvese vermek maksadıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Cebrail suretinde görünen budur. Bunun üzerine Cebrail gelmiş, ikisinin arasına girdikten sonra eliyle bu Ebyad'ı itmiş ve Hind'in en uzak yerine düşmüştür. İşte Yüce Allah'ın büyük bir güç sahibidir. Arşın sahibinin nezdinde yüksek bir mevkii vardır. Et-Tekvir 20 buyruğu bunu anlatmaktadır. Dedi ki, senin adına onun hakkından ben gelirim. Bunun üzerine Ebyad rahiplerin kılığına büründü. Başının ortasını da tıraş etti ve Bersisa'nın manastırına gitti. Ona seslendi. Fakat rahip ona cevap vermedi. Çünkü ancak 10 günde bir namazından başka bir yere dönerdi ve 10 günde bir orucunu açardı. Kesintisiz olarak 10-20 hatta daha fazla süre oruç tutardı. Ebyad, Bersisa'nın kendisine cevap vermediğini görünce o da manastırının dip taraflarında ibadete yöneldi. Bersisa namazını bitirdikten sonra Ebyad'ın rahiplere yakışır çok güzel bir şekilde namaz kılmakta olduğunu gördü. Bundan dolayı ona cevap vermediğine pişman oldu. Ne istiyorsun deyince Ebyad, seninle birlikte olmayı, senin edebinle edeplenip senin amelini örnek almayı ve hep birlikte ibadet edelim istiyorum. Rahip, seninle uğraşacak vaktim yok deyip yine namazına döndü. Ebyad da namaza koyuldu. Bersisa, Ebyad'ın çok gayretle ibadet ettiğini görünce ona, ihtiyacın ne diye sordu. Ebyad, izin ver de yanına çıkayım dedi. Ona izin verdi ve Ebyad bir sene onunla birlikte kaldı. 40 günde sadece bir gün oruç yiyordu. Namazından başka bir yere 40 günde bir dönüyordu. Bazen 80 güne kadar sürdüğü de olurdu. Bersisa onun bu gayretini görünce kendisinin yaptığını küçümsemeye başladı. Sonra Ebyad ona şöyle dedi. Benim Allah'ın kendileri vasıtasıyla hastayı, müptelayı ve deliyi şifaya kavuşturduğu bir takım dualarım vardır deyip bu duaları ona öğretti. Ebyad iblisin yanına varınca Allah'a yemin ederim o adamı helak ettim dedi. Sonra bir adama musallat olup boğazını sıkmaya koyuldu. Daha sonra onun akrabalarına insan suretinde görünerek dedi ki, sizin bu adamınız delirmiş, onu tedavi edeyim mi? Onlar evet dediler. Bu sefer onu etkileyen kadın cinne gücüm yetmiyor. Fakat siz bunu alın Bersisa'ya götürün. O Allah'ın ismi azamını bilir. Allah'tan bu adı anılarak bir şeyler istenirse verir. O adı anılarak ona dua edilirse duayı kabul eder dedi. Bu adamı alıp Bersisa'ya götürdüler. O da bu duaları okudu, şeytan onu bırakıp gitti. Daha sonra Ebyad insanlara bu işleri yapıp duruyor. Sonra onlara Bersisa'ya gitmelerini söylüyor. Götürdükleri hastalar da iyileşiyorlardı. Üç erkek kardeşi olan kralların kızlarından birisine gitti. Babaları bir kraldı. Bu kral ölmüş, sonra da kardeşini yerine tayin etmişti. Bu kızın amcası İsrailoğulları arasında bir hükümdardı. Ebyad bu kıza işkence etmeye ve boğazını sıkıştırmaya koyuldu. Daha sonra yakınlarına kızı tedavi etmek isteyen bir doktor suretinde gelip onun bu şeytanı çok azgındır, ona güç yetirilemez. Fakat siz bu kızı alıp Bersa'ya götürün, onun yanında bırakın. Şeytanı geleceği vakit onun için dua edecek ve iyileşecek dedi. Yakınları Bersa bizim bu isteğimizi kabul etmeyecektir dediler. Şeytan onlara şöyle dedi. Onun manastırının yanında siz de bir manastır inşa ediniz. Sonra da kızı oraya bırakıp bu kız senin yanında bir emanettir. Mükafatını Allah'tan bekleyerek onu tedavi et deyiniz. Bersa'dan kızı yanında bırakmasını istediler. Kabul etmeyince bir başka manastır inşa ederek kızı oraya bıraktılar. Bersa namazını bırakıp kızı ve kızın güzelliğini görünce oldukça etkilendi. Şeytan kıza geldi ve boğazını sıkıştırmaya koyuldu. Namazını bırakıp kıza dua etti. Şeytan onu bırakıp gitti. Daha sonra yine namazına yöneldi. Şeytan tekrar kıza geldi ve boğazını sıkıştırmaya başladı. Bu arada Bersa görecek şekilde üstünün başının açılmasını da sağlıyordu. Sonra şeytan ona gelerek ne oluyor sana dedi. Sen onunla yat, onun benzerini bulamazsın. Bundan sonra da tevbe edersin. Şeytan bu telkinlerini sürdürüp durdu. Sonunda o kız ile birlikte oldu. Kız da hamile kaldı ve hamileliği görülmeye başladı. Bu sefer şeytan ona yazıklar olsun sana, sen rezil oldun. Onu öldür de öyle tevbe et ve rezil olma. Şayet sana gelip kızlarının nerede olduğunu soracak olurlarsa onun şeytanı geldi onu alıp götürdü dersin. Bunun üzerine Bersa kızı öldürdü ve geceleyin onu gömdü. Şeytan elbisesinin bir ucunu yakalayarak toprağın dışında kalmasını sağladı. Bersa namazına geri döndü. Daha sonra şeytan kızın kardeşlerinin rüyasına girip Bersa kız kardeşinize şunları şunları yaptı ve onu öldürdükten sonra şu şu tepede gömdü dedi. Kardeşleri böyle bir şeyin olamayacağını kabul etmekle birlikte Bersa'ya kız kardeşimize ne yaptın dediler. O şeytanı onu alıp gitti dedi. Onlar da rahibi tasdik ettiler ve çekip gittiler. Daha sonra yine şeytan rüyalarına girerek kız kardeşiniz şöyle şöyle bir yerde gömülüdür. Onun elbisesinin bir ucu da toprağın dışındadır dedi. Denilen yere gidip kız kardeşlerini buldular. Rahibin manastırını yıktılar. Oradan onu indirip boğazına ip dolayarak krala götürdüler. Kralın önünde yaptıklarını itiraf etti. Kral da öldürülmesini emretti. Asılacağı vakit şeytan beni tanıyor musun dedi. O Allah'a yemin ederim ki hayır deyince sana o duaları öğreten arkadaşın benim dedi. İsrailoğullar arasında en çok ibadet eden kişi sen iken Allah'tan korkmadın mı, utanmadın mı? Hem kendini rezil edecek şekilde bu yaptığın işler sana yetmedi mi? Bu yaptıklarını da ikrar ettin ve senin gibi insanları da rezil ettin. Şayet sen bu halinle ölecek olursan senden sonra senin benzerlerinden hiçbir kimse asla iflah olmayacaktır. Bersa peki ne yapayım deyince şeytan bir tek hususta bana itaat et. Ben de seni onlardan kurtaracağım. Onların seni görmemelerini sağlayacağım dedi. Bu nedir deyince şeytan bana sadece bir defa secde edeceksin dedi. Bersa yapayım deyip Allah'tan başka ona secde etti. Şeytan ey Bersa dedi işte senden istediğim buydu ve niye

vardı. Bu kız kardeşleri bakire olup ondan başka da kız kardeşleri yoktu. Her üçünün de savaşa gitmeleri gerekti. Kız kardeşlerine kimin göz kulak olacağını bilemedikleri gibi kimin yanında güvenip bırakacaklarını, kime emanet edeceklerini de bilemediler. Nihayet kız kardeşlerini İsrailoğullarının o abid kişisi yanında bırakmak üzere görüş birliğine vardılar. Ona içten içe güven duyuyorlardı. O abide gidip kız kardeşlerini yanında bırakmak istediklerini söylediler. Bunu kabul etmesini istediler. Böylelikle kız kardeşleri onun gözetimi altında ve onun yakınında kalacak, savaştan geri dönünceye kadar onu görüp gözetecekti. Abid bunu kabul etmeyerek onlardan ve kız kardeşlerinden Allah'a sığındı. Onların isteklerini kabul edinceye kadar ona ısrar edip durdular. Nihayet şöyle dedi: "Onu benim manastırımın karşısındaki bir eve yerleştirin." Onlar da kız kardeşlerini öyle bir eve yerleştirdiler. Sonra onu bırakıp gittiler. Bir süre o abidin komşusu olarak kaldı. Ona manastırından yemek götürüyor, bu yemeği manastırın kapısında bırakıyordu. Sonra kapısını kilitleyip manastırına çıkıyordu. Arkasından kıza evinden çıkıp kendisine koyduğu yemeği almasını söylüyordu. Şeytan yumuşak bir şekilde hayır işlemekte onu teşvik edip durdu. Kızın evinden gündüzün çıkmasının büyük bir iş olduğunu ona telkin ediyor ve birilerin onu görüp de ona bağlanma ihtimalini hatırlatarak korkutuyordu. Bu şekilde bir süre devam etti. Daha sonra iblis ona gelerek hayır ve mükafat şevkini artırmaya çalıştı ve ona şöyle dedi: "Bu kıza verdiğin yemeği kendin götürüp onun evine bırakacak olursan elbette ki bu senin alacağın ecir ve mükafatı daha bir artıracaktır." Bu telkinlerini sürdürüp durdu. Nihayet abid kıza götürdüğü yemeği alıp evine kadar bırakmaya başladı. Bu şekilde de bir süre devam etti. Sonra yine iblis ona geldi. Onu hayra teşvik etti ve hayır işleme arzusunu harekete geçirerek dedi ki: "Sen onunla konuşsan, onunla sohbet etsen de o da senin sohbetinle sıkıntısını giderse. Çünkü o çok ileri derecede yalnızlıktan sıkılmış bulunuyor." İblis bu ustaki telkinlerini sürdürüp durdu. Nihayet manastırının üst tarafından ona bakıp bir süre onunla konuşmaya başladı. Bundan sonra iblis yine ona gelerek dedi ki: "Bu kızın yanına insen de manastırının kapısında oturup onunla konuşsan, o da kendi evinin kapısında oturup seninle konuşursa bu onun için daha bir yalnızlığını giderici olur." Bu ustaki telkinlerini sürdürdü. Nihayet abidin manastırından inmesini, manastırının kapısında oturup o kızla konuşmasını, kızın da evinden çıkmasını sağladı. Bu şekilde bir süre konuşmaya devam ettiler. Daha sonra iblis ona gelerek yaptığı bu davranışı dolayısıyla hayır ve mükafat alacağı arzusunu uyandırdı. Teşviklerde bulunup dedi ki: "Manastırının kapısından çıkıp da evinin kapısına yakın bir yerde otursan bu onun için daha bir teselli edici olur." Bunu da yaptırıncaya kadar bu telkinlerini sürdürdü. Nihayet bir sürede böylece devam etti. Arkasından yine iblis gelerek onu hayır işlemeye ve kıza karşı yaptığı bu tutumu dolayısıyla elde ettiği güzel sevapları telkine koyuldu ve ona şöyle dedi: "Evinin kapısına yaklaşıp sen onunla, o da evinden çıkmaksızın konuşsan." dedi. Abid bunu da yaptı. Manastırından iniyor, kızın evinin kapısında oturup onunla konuşuyordu. Bu şekilde bir süre devam ettikten sonra yine iblis ona gelerek şöyle dedi: "Onunla birlikte eve girsen, onunla konuşsan, böylece de kimseye yüzünü göstermesine imkan tanımasan senin için daha güzel olur." Bu telkinlerini de sürdürdü ve nihayet eve de girdi. Bütün gün boyunca kızla konuşmaya başladı. Akşam oldu mu manastırına çıkıp gidiyordu. Bundan sonra yine iblis ona geldi. Kızı ona güzel gösterip durdu. Nihayet abid eliyle baldırına vurdu, onu öptü. İblis kızı gözünde güzel göstermeye ve davranışını ona hoş göstermeye devam edip durdu. Sonunda kız ile birlikte oldu ve kız hamile kaldı. Ondan bir çocuğu doğdu. İblis ona gelerek: "Peki ya bu kızın kardeşleri gelip senden bir çocuğunun olduğunu görürlerse sen ne yapacaksın? Senin rezil olmayacağından yahut da onların seni rezil etmeyeceklerinden emin değilim. Git onun oğlunu tut, kes ve göm. Şüphesiz ki kız kardeşlerinin kendisine yaptığını öğrenecekler korkusuyla senin bu yaptığını gizleyecektir."

0: sabit bunu da yaptı. Bu sefer ona şöyle dedi: sen onun oğlunu öldürmüşken ona yaptıklarını kardeşlerinden gizleyeceğini mi zannediyorsun? İyisi mi onun da boğazını kes ve oğluyla beraber onu da göm. İblis bu telkinlerini sürdürüp durdu. Nihayet o kızın da boğazını kesti ve oğluyla birlikte onu da çukura gömdü. Üzerine çok büyük bir kaya örttü ve dümdüz bir şekilde de toprakla kapattı. Manastırına çıkıp orada yine kendisini ibadete verdi. Bu haliyle Allah'ın dilediği kadar bir süre kaldı. Nihayet kızın kardeşleri savaştan geri döndü. Adamın yanına gelerek kız kardeşlerini sordular. Vefat haberini onlara bildirdi ve kız Allah'tan rahmetler diledi, ağlayıp "O çok iyi bir kızdı. İşte bu da onun kabri. Onu görün." dedi. Kardeşleri kabrine giderek kabri başında ağladılar. Allah'tan ona rahmetler dilediler. Günlerce kabri başında durduktan sonra yakınlarına geri döndüler. Geceleyin yataklarına çekilip uyduklarında şeytan onlara bir yolcu suretinde göründü. En büyüklerine başlayarak ona kız kardeşlerinin durumunu sordu. O da ona abidin sözlerini, ölmüş olduğunu ve abidin o kıza rahmetler okuduğunu, kız kardeşlerinin mezarını kendilerine nasıl gösterdiğini bildirdi. Şeytan bunların yalan olduğunu söyleyerek, "Abid kız kardeşiniz ile ilgili size doğruyu söylemedi. O kız kardeşinizi gebe bıraktı. Ondan bir oğlu oldu, boğazını kesti. Daha sonra da sizden korkarak kız kardeşinizin de boğazını kesti. Ondan sonra bu kız kardeşinizi girenin sağ tarafında kalan kapının arkasına kazdığı bir çukura gömdü. Haydi gidip eve girin. Girenin sağında kalan tarafı bulun. Şüphesiz siz kız kardeşinizi ve oğlunu size söylediğim şekilde orada göreceksiniz." Daha sonra yine ortancasının rüyasına girdi, ona da aynı şeyleri söyledi. Sonra küçüklerine gitti, ona da aynı şeyleri söyledi. Kardeşler uyandıklarında herkes gördüğü rüyadan hayret içerisinde uyanmış oldu. Biri diğerine, "Ben şaşılacak bir rüya gördüm." deyip birbirlerine neler gördüklerini söylediler. En büyükleri, "Bu karmakarışık, doğruyla ilgisi olmayan bir rüyadır. Bunu bırakın da işimize bakalım." dedi. En küçükleri, "Ben o yere gidip oraya bakmadan işime gitmeyeceğim." dedi. Nihayet hep birlikte gittiler. Kız kardeşlerinin kaldığı eve girdiler, kapıyı açtılar. Rüyalarında kendilerine belirtilen yeri tespit ettiler. Kız kardeşleriyle oğlunun kendilerine söylendiği şekilde boğazlarının kesilmiş olduğunu gördüler. Abide durumu sordular. O da iblisin etkisiyle onlara yaptığı bu işin doğru olduğunu söyledi. Kardeşler bunun üzerine o abide hükümdarlarını davet ettiler. Abid manastırından indirilip asılmak üzere getirildi. İdam edecekleri ağaca onu getirdiklerinde şeytan ona gelip şöyle dedi: "O kadın hakkında seni fitneye düşürüp sonunda seni o kadını gebe bırakacak noktaya getiren, onun ve oğlunun boğazını kesmeni telkin edenin ben olduğumu biliyorsun. Bugün bana itaat edecek ve seni yaratan Allah'ı inkar edecek olursan seni içinde bulunduğun bu halden kurtarırım." Nihayet abid Allah'ı inkar edip kafir oldu. Kafir olunca da bu sefer şeytan onu ve ona musallat olanları baş başa bıraktı. Onlar da onu asıp idam ettiler. İşte şu, onların durumu şeytanın insana kafir ol dediği zamanki durumu gibidir. Kafir olunca muhakkak ki ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Zulmedenlerin cezası budur ayeti onun hakkında nazil olmuştur. İbn Abbas dedi ki, Yüce Allah bunu Yahudilerle birlikte münafıklara misal vermiştir. Şöyle ki, Yüce Allah peygamberine Nadir oğullarını Medine'den sürmesine emredince münafıklar onlara, "Yurdunuzdan çıkmayın. Eğer Müslümanlar sizinle savaşırlarsa biz sizinle birlikte oluruz. Sizi çıkartırlarsa yine sizinle birlikte çıkarız." diye gizlice haber gönderdiler. Bunun üzerine Nadir oğulları peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile savaştılar. Fakat münafıklar onlara yardımcı olmadı. Şeytanın abid Bersisa'dan uzak olduğunu belirttiği gibi onlardan uzak kaldılar. Artık bu dönemden sonra rahipler ancak takiye yaparak ve kendilerini gizleyerek ortada görünüyorlardı. Fasıklar ve günahkar kimseler de Yahudi ilim adamlarına bir takım buhtanlarda ve çirkin isnatlarda bulundular. Nihayet rahip Cüreyc'in durumu ortaya çıktı. Allah da onun kendisine isnat edilen günahtan uzak olduğunu ortaya çıkardı. Dipnot: bir çoban ile zina edip hamile kalmış bir kadın, söz edilen abid Cüreyc'den hamile kaldığını söyleyerek iftirada bulunmuş Cüreç de bunun üzerine bu kadının henüz süt emen yavrusuna "Baban kim?" diye sormuş. Çocuk "Koyun çobanı" diye cevap vermiştir. Bundan sonra artık rahipler rahatladı ve insanların arasına çıkmaya başladılar. Anlamın şöyle olduğu da söylenmiştir. Münafıkların Nadir oğullarına verdikleri sözde durmayışları iblisin Kureş kafirlerine "Bugün insanlardan sizi yenebilecek yoktur. Ben de muhakkak sizin yardımcınızım." El-Enfal 48 demesine benzer. Mücahit dedi ki, burada insandan kasıt şeytanın kendilerini aldatması hususunda bütün insanlardır. Yüce Allah'ın insana kafir ol dediği zaman buyruğu da şeytanın insanı ben kafirim diyecek hale gelinceye kadar aldatması demektir. Şeytanın çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım sözü ise bir gerçek değildir. O şeytanın insandan uzak olduğunu anlatmak maksadıyla kullandığı bir ifadedir. Bu Yüce Allah'ın muhakkak ki ben senden uzağım diye aktardığı sözünün bir tekididir. Nafi, İbni Kesir ve Ebu Amr inni yani muhakkak ki ben lafzındaki ye'yi üstün okumuşlar. Diğerleri ise sakin yani hareketsiz bir met harfi olarak okumuşlardır. Sonra ikisinin yani şeytanın ve o insanın da akıbetleri orada ebedi olmak üzere ateşin içinde kalmalarıdır. Buyruğundaki halidin yani ebedi olmak üzere buyruğu hal olarak nasbedilmiştir. Ayeti rahip ve şeytan hakkında özel olarak kabul eden kimseler için bunun tesniye yani ikisinin akıbetleri lafzı açıkça anlaşılır. Bunun insan türü hakkında böyle olduğunu kabul edenlere göre de mana şöyle olur. Her iki kesimin ya da her iki sınıfın da akıbeti. Akıbete huma yani ikisinin de akıbetleri lafzının nasb ile gelmesi ise kendinin haberi olduğundan dolayıdır. Bunun ismi ise ennehuma finnar yani ateşin içinde kalmaları buyruğudur. El-Hasen ise bunun aksine olarak fekâne akıbetuhuma yani ikisinin de akıbetleridir diye okumuştur. El-Ameş ise halidâni fîhe yani ikisi de orada ebedidirler diye ref ile okumuştur. Ancak bu okuyuş Musaf'ın yazısına muhaliftir. Ref ile okunması bu lafzın ennenin haberi olmasına ve zarfın ateşin içinde anlamındaki lafzın mülga olması irab durumunun göz önünde bulundurulmamasına binaendir. Bir başka programda okumamıza kaldığımız yerden devam etmek üzere hepiniz Allah'a emanet ediyorum.
1: Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz. Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM. En güzel ezgi

0: sketch. Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası.
1: Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik. Elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Âl-ü İmran 8-9. İlimde derinleşenlerin duası. Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma ve bize katından bir rahmet bahşet. Çünkü yalnız sensin, hiç karşılıksız, sınırsızca lütfeden. Rabbimiz, geleceğinden kuşku duyulmayan o günde sen insanlığı bir araya toplayacaksın. Çünkü Allah vaadinden asla yüz çevirmez.

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.
3: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
4: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve hulâtaha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihim el havf mink ve enza' min kulubihim el havf min el kuffar. Allahümme akdif fi kulubihim el iman. Allahümme aslih şe'nehum. Allahümme a'izzahum bil islam ve a'izzel islam bihim. Allahümme a'inhum ala hamli rayetil cihad.

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Çok sevgili dinleyicilerim, değerli öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi, en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 65. sayfası ve devamı üzerinde duracağız. Bu sayfada, sayfa 65'te, sayfa başında El-Lugatul Arabiyyatu Sehletun, Arap dili kolaydır anlamıyla tercüme edebileceğimiz bir cümle var. Bir önceki sayfada, sayfa 64'te, 6. alıştırmada Ma atvele hazel racule, ma ekbere hazel beyte ve ma ecmele hazihi seyyarate cümlelerinin örnek olarak verildiği ve taaccüp fiili, şaşırma, beğenme veya hayret etme diye anlam yüklediğimiz bu usulü, bu üslubu programımızın önceki bölümünde öğrenmiştik. Bir giriş yapmıştık daha doğrusu. Bu sayfada, sayfa 65'te yer alan, sayfa başında 4 numarayla kaydedilen cümleden 10. cümleye kadar olan bölümü size ödev olarak tevdi etmiştim. Umarım siz bunlar üzerinde çalıştınız. Şimdi ben cevaplarını verince kendi cevaplarınızı kontrol etme fırsatı bulmuş olun inşallah. Efendim, El-Lugatul Arabiyyatu Sehletun, Arap dili kolaydır anlamında bir cümle. Burada parantez içerisinde verilen esheleyi kullanarak Arapça ne kadar da kolay, Arap dili ne kadar da kolay anlamındaki cümleyi ma eshelel lugatel arabiyyete şeklinde oluşturmuş olmalıydınız. Ma eshelel lugatel arabiyyete, Arap dili ne kadar da kolay. Beşinci cümle en nucumu kesiratun, yıldızlar çoktur anlamında bir cümle. Şimdi parantez içerisinde verilen eksera ifadesini kullanarak yıldızlar ne kadar da çok anlamındaki taaccüp üslubunda cümlemizi kurmamız gerekiyor. Ma ekseran nucume demiş olmalıydınız. Ma ekseran nucume, yıldızlar ne kadar da çok. Altıncı cümle ellebenu hasenun, süt güzeldir anlamını taşıyor bu cümle. Şimdi süt ne kadar da güzel anlamındaki cümleyi şöyle oluşturalım. Ma ahsenel lebene, ma ahsenel lebene, süt ne kadar da güzel. Cümle 7, hazihi seyyaratu seriatun, bu araba hızlıdır. Şimdi bu araba ne kadar da hızlı anlamında cümleyi şöyle oluşturacağız. Ma esra'a hazihi seyyarate, ma esra'a hazihi seyyarate, bu araba ne kadar da hızlı. Cümle 8, el-kameru cemilun, ay güzeldir. Peki bu cümleyi ay ne kadar da güzel anlamında şöyle oluşturalım. Ma ecmelel kamera, ne güzel ay. Ma ecmelel kamera, ay ne kadar da güzel, ne güzel ay. Cümle 9, hazel kamisu vesihun, bu gömlek kirlidir. Şimdi bu cümleyi bu gömlek ne kadar da kirli anlamını ifade edecek şekilde dönüştürelim. Ma evseha hazel kamisa, ma evseha hazel kamisa, bu gömlek ne kadar da kirli. 10. cümle hazel faslu nazifun, bu sınıf temizdir. Şimdi bu cümleyi bu sınıf ne kadar da temiz anlamını ifade edecek şekilde şöyle ifade edelim, şöyle oluşturalım. Ma en zafe hazel fasle. Ma en zafe.

Soğuk anlamında bərid, ucuz anlamında rahis, sonra kolay anlamında sehl, çok anlamında kesir, güzel anlamında hasen, kirli anlamında vesih, temiz anlamında nazif sıfatlarını ma efale veznine aktararak ne kadar da uzun, ne kadar da büyük, ne kadar da güzel, ne kadar da soğuk, ne kadar ucuz, ne kadar kolay, ne kadar çok, ne kadar güzel, ne kadar hızlı, ne kadar kirli, ne kadar temiz gibi anlamları elde ederiz. Öyleyse söz konusu bir sıfat. Tavil, kebir, cemil, barit gibi veya rahis, kesir, hasen, seri gibi, vesih veya nazif gibi herhangi bir sıfatı, sıfat anlamı taşıyan bir kelimeyi alır, ma efale veznine aktarır ve böylece taaccüp fiili üslubunu elde etmiş oluruz. Taaccüp üslubunda dikkat ederseniz ma efale'den sonra genellikle haza ya da hazihi ismi işareti kullanıldı verilen cümlelerde. Hayret edeceğimiz, beğeneceğimiz, şaşkınlığımızı, şaşırdığımızı ifade edeceğimiz veya beğeni ifade edeceğimiz sözcük müzekkerse ma ef'ale hâzâ, müennesse ma ef'ale hâzihi üslubunu kullanacağız. Şunu kastediyorum. Mesela birisinin boyunun uzunluğuna hayret edeceksek, şaşıracaksak, şaşırdığımızı ifade edeceksek bir şahsın, bir kişinin ma atvele hâze şahsa ya da ma atvele hâze racule diyeceğiz. Ancak bir otomobilin mesela bir arabanın güzelliğine hayretimizi ifade edeceksek ma ecmele hâzihi seyyârate diyeceğiz. Yani beğendiğimizi ya da şaşırdığımızı ifade edeceğimiz varlık ya da nesne cinsiyet bakımından ne tür bir cinsiyete sahipse ona göre kullanacağımız ismi işareti değiştireceğiz veya tercih edeceğiz. Müzekkerse hâzâ, müennesse hâzihi ismi işaretini kullanacağız. Ma ef'ale hâzâ ya da ma ef'ale hâzihi şeklinde bir efendim kalıp ifadeyi kullanarak herhangi bir şeyi beğendiğimizi veya herhangi bir şeye karşı şaşkınlığımızı ifade etmiş olacağız. Bu üzerinde durduğumuz, çalıştığımız konu sarf kitaplarında fiili taaccübi evvel, birinci şaşırma fiili, birinci beğeni fiili şeklinde tercüme edebileceğimiz bir başlıkla yer alır. Ma ef'ale, bir de bunun ikinci bir formu var. Şu an kitabınız bu ikinci şeklini vermediği için ben de oraya doğrusu değinmek istemiyorum. Efendim, taaccüp fiili üslubunu tamamladık. Şimdi ders kitabınızda 65. sayfada 7 numaralı alıştırmaya geçelim. 7 numaralı alıştırmanın başlığı şöyle. Teemmelil emsilete thumma qra'il kelimatil atiyete vektubha ma'a zabti avahiriha. Teemmel el emsile, örnekleri incele. Summa qra'il kelimatil atiye, sonra aşağıdaki kelimeleri oku. Ve kutubha ma'a zabti avahiriha, ve sonra sonlarını vurgulayarak yaz. Peki örneklere bakalım. Muhammedun, başına nida edatı olan ya getirilmiş ve ya Muhammedu şekline dönüşmüş. Hamidun, başına nida edatı, nida harfi olan ya getirilmiş ve ya Hamidu şeklinde yazılıp okunmuş. Ustaz kelimesinin, ustazun kelimesinin başına, bu ismin başına nida edatı olan ya getirilmiş ve ya ustazu şeklinde okunmuş. Öyleyse sonu tenvinle biten bir ismin başına nida edatı olan ya'yı getirdiğimiz zaman sonunda yer alan tenvinin düştüğüne, bir anlamda seslendiğimiz, ünlediğimiz, kendisini çağırdığımız kişinin ya da varlığın artık marifeleştiğine dikkat edelim.
Ha mesela Muhammed kelimesi bir özel isimdir. Özel isimler haddi zatında marifedir.

0: Muhammed, Hamid gibi kelimelerin başında lam-ı tarif bulunmasa bile biz bu isimleri özel isim olmaları münasebetiyle zaten marife diye değerlendiririz. Ancak bunların başında nida edat olan ya geldiği zaman sonlarında yer alan çift harekeden birisi düşer. Yani tenvin düşer, tek hareke kalır. Muhammedun ya Muhammedu şekline, Hamidun ya Hamidu şekline dönüşür. Ustaz kelimesinin bu ismin başına ya nida harfini getirdiğimiz zaman ya ustazun deme imkanımız kalmaz. Ya ustazu demek durumunda oluruz. Birinci grup örnekler bunlar. İkinci grup örneklere bakalım şimdi. İkinci grup örneklerde birinci ifade şu: Uhtu Hamidin. Hamid'in kız kardeşi. Peki bu ifadenin bir isim tamlaması olduğuna dikkat edelim sevgili öğrencilerim. Uhtu Hamid'in terkibinde, ki anlamının Hamid'in kız kardeşi olduğunu az önce ifade ettim. Uht kelimesi mudaf, Hamid kelimesi mudafun ileyhtir. Yani uhtu tamlanan, Hamid'in ise tamlayandır. Bir isim tamlamasının başına nida harfi olan ya'yı getirdiğimiz zaman mudafı mansub okuruz. Yani ya uhte Hamid'in şeklinde okuruz. Bu söylemiş olduğum hususun şu an üzerinde çalıştığımız bölümde zaten kaydedildiğini görüyorsunuz. Uhtu Hamid'in başına ya nida harfi getirilmiş ve nasıl okunmuş? Ya uhte Hamid'in. Hey Hamid'in kız kardeşi, hey Hamid'in bacısı şeklinde bir anlam var. Yani Hamid'in kız kardeşine seslenen kişi onu çağıracağı zaman ya uhtu Hamid'in şeklinde uht kelimesinin son harfi olan ta'nın dammesiyle değil fethasıyla efendim konuşmak, yani bu ismi bu harekeyle seslendirmek zorundadır. Bu harfe bu harekeyi vermek zorundadır. Ya uhtu Hamid'in dersek yanlış olur. Ya uhte Hamid'in demeliyiz. O zaman bunun kuralı neymiş efendim? Burada üzerinde durduğumuz terkipte size kazandırılmak istenen bilgi şu: bir isim tamlamasının başına nida harfi getireceksek, nida harfi geldiğinde mudaf mansub olur. Ya uhte Hamid'in örneğinde olduğu gibi. Peki Abdullah'ı, bu isme seslenelim, Abdullah'ı çağıralım. Bize bakmasını istediğimizde, bize dönmesini istediğimizde, kendisine ünlediğimizde, seslendiğimizde Abdullah'ı nasıl çağıracağız? Ya Abdullah, böyle mi çağıracağız? Hayır. Nasıl çağıracağız peki? Ya Abdallah, ya Abdallah diye çağıracağız. Yani abd kelimesinin son harfi olan dalin harekesi damme değil, fetha olacak. Peki o zaman bir alemin, alem ne hocam? Yani özel ismin, Arap dilinde özel isimlere alem denir. Bir alemin, bir özel ismin başına nida edatı getirdiğimiz zaman şayet bu alem sonunda tenvin taşıyorsa, çift hareke taşıyorsa tenvin düşer, hareke sayısı teke iner. Muhammedun ya Muhammedu, Hamidun ya Hamidu örneklerinde olduğu gibi. Velev ki başına nida harfi getirdiğimiz isim özel isim olmasın, ustadun örneğinde olduğu gibi özel isim olmayan bir isim olsun, yine aynı şekilde başına nida edat olan ya'yı getirdiğimiz zaman sonunda yer alan çift harekeden birisi düşer. Ustazun başına ya getirdiğimiz zaman ya ustazu şekline dönüşür. İkinci olarak söylememiz gereken, daha doğrusu söylediğimiz ve şu an tekrar mahiyetinde dikkatinizi çekmek istediğim şey de şudur efendim. Bir isim tamlamasının başına nida edat olan ya'yı getirdiğimiz zaman mudafı mansup kılarız. Ne demek hocam mudafı mansup kılmak? Yani birinci elemanın, isim tamlamasının birinci elemanı olan mudafı fethalı okuruz. Peki bu bilgilerden hareketle şimdi burada 7. alıştırmada verilen Ya Aliyu ile başlayan efendim nida edatının başına getirildiği isimleri okuyalım. Ya Aliyu, Ya Abbasu, Ya Raculu, Ya Bintu, Ya Şeyhu, Ya Meryemu, Ya Abdallahi, Ya Abdallahi, Ya Binte Halidin, Ya Binte Halidin, Ya Sa'iqas Seyyarati, Ya Sa'iqas Seyyarati, Ya Ümme Sa'din, Ya Ümme Sa'din, Ya Abdurrahmani, Ya Abdurrahmani, Ya Rabbel Ka'beti, Ya Rabbel Ka'beti, Ya İmamel Mescidi, Ya İmamel Mescidi, Yebne Abbasin, Yebne Abbasin. Parantez içerisinde verilen ifadeye gelince Ebu Bekir'in, bunun başına ya nida harfini getirdiğimiz zaman Ya Eba Bekir'in şeklinde okuruz. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, 7. alıştırmada bir ismin başına nida edat olan ya'yı getirdiğimiz zaman sonundaki tenvini düşürdüğü, yani onu marifeleştirdiğini öğrenmiş olduk. Beraberinde de bir isim tamlamasının başına nida edat olan ya'yı getirdiğimiz zaman mudafın mansup okunması gerektiği bilgisine sahip kıldık sizi. Efendim şimdi bu sayfada, sayfa 65'te yer alan 8. alıştırmaya geçelim. Alıştırma 8. Et-temrinu thamin, 8. alıştırma veya temrin semaniye, alıştırma 8. Teemmelil emsilete thumma ayyin fima yedi cem'al muennethis salim vadbıt ahirahu. Teemmelil emsile, örnekleri incele. Thumma ayyin fima yedi, sonra aşağıda gelenler içerisinde tayin et, belirle. Neyi tayin edeyim, neyi belirleyeyim? Cem'al muennethis salim, cem'enes salimi, yani kurallı dişil çoğulu belirle. Vadbet ahirahu, ve sonunu harekele. Yani sonunu tespit et, tayin et. Peki örnekleri inceleyelim bakalım. Elif, ba, cim şeklinde sıralanan örnekler görüyoruz. A, B, C diye de anlayabiliriz. Ra'eytu seyyaraten, bir araba gördüm. Bunun hemen paralelinde yer alan cümle Ra'eytu seyyaratin, arabalar gördüm, otomobiller gördüm anlamında bir cümle. Ba maddesinde Se'eletil müdiretu talibete, müdire kız öğrenciyi sordu. Bu okuduğum cümlenin hemen sol tarafında paralelinde yer alan cümle Se'eletil müdiretu talibati, Se'eletil müdiretu talibati, müdire kız öğrencileri sordu. Cim maddesi Qara'tul mecellete, dergiyi okudum. Sol tarafında paralelinde yer alan cümle ise Qara'tul mecellati, dergileri okudum. Efendim burada dikkatinizin çekilmesi istendiği, dikkatinizin yoğunlaşmasının beklendiği, bir diğer ifadeyle yani öğrenmeniz istenilen husus şu: cem müennes salim konumunda olan, yani kurallı dişil çoğulu olan bir isim şayet bir fiil cümlesinin nesnesi bir diğer ifadeyle mef'ulün bihi olursa, o takdirde nasb alameti fetha olmaz, fethaya vekalet eden, fethaya niyabet eden. Ne demek hocam bunlar ya, vekalet etmek, niyabet etmek, ben anlamıyorum bunları derseniz, fethanın yerini tutan kesradır. Ha öyleyse cem müennes salim bir ismin nasb alameti, yani bir fiil cümlesine nesne olduğunda onun nesne oluşunu gösteren alamet, işaret fetha değil de fethanın yerini tutan, fethanın yerine geçen kesradır. Ra'eytü seyyaraten cümlesinde seyyaraten mef'ulün bih'tir. Nasb alameti açık fethadır. Seyyara kelimesinin son harfi olan kapalı ta üzerindeki fetha söz konusu bu cümlede seyyaranın mef'ulün bih olduğunu gösterir. Ancak ra'eytü seyyaratin cümlesinde seyyaratin bu cümlenin mef'ulün bih'idir ve bunun nasb alameti, mansupluk alameti fethanın yerini tutan kesradır. Se'eletil mudiratu et-talibete cümlesinde et-talibete mef'ulün bih'tir, mansuptur. Nasb alameti et-talibe kelimesinin son harfi olan ta-merbuta üzerindeki fethadır. Se'eletil mudiratu talibati cümlesinde et-talibati bu cümlenin mef'ulün bih'idir, mansuptur. Nasb alameti fethanın yerini tutan kesradır. Cim maddesindeki qara'tul mecellete cümlesinde de durum aynıdır. El mecellete bulunduğu yerde mef'ulün bih'tir, mansuptur. Nasb alameti fethadır. Qara'tul mecellati cümlesinde el mecellati cümlenin mef'ulün bih'idir, mansuptur. Nasb alameti fetha yerine açık kesradır. Efendim, siz bu bilgilerden hareketle bu sayfada, sayfa 65'te ve devamı sayfa 66'da bulunan cümlelerdeki cem ve nes salimleri belirleyin, harekelerini koyun. Gelecek programda inşallah bu alışmanın çözümüyle bismillah demiş olalım. Gelecek bölümde görüşmek ümit ve duasıyla. Fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

Özel FM. Molotov, Molotov, Rashashi, Rashashi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
2: Özel efendim.

Ey peygamber, ağızlarıyla inandık deyip kalpleriyle inanmamış olanlardan ve Yahudilerden küfürde yarış edenler seni üzmesin. Onlar yalana kulak verirler, sana gelmeyen diğer bir topluluğa kulak verirler, kelimeleri yerlerinden değiştirirler. Eğer size bu verilirse alın, bu verilmezse sakının derler. Allah birini şaşırtmak isterse, sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada rezillik var ve yine onlar için ahirette de büyük bir azap vardır. Onlar yalana çok kulak verirler ve çok haram yerler. Eğer sana gelirlerse ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adaletli davrananları sever.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme. Bütün bunlarda sünneti takip et.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

ve seslendim Rabbime. Dua ile yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın.

sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et. Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. Çünkü malını saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Gereksiz su tüketiminin önlenmesine hepimiz katkıda bulunalım. Suyumuzu israf etmeyelim. Dişlerimizi fırçalarken ya da tıraş olurken muslukları açık bırakmayalım. Duş alırken ihtiyacımız kadar su kullanalım. Gereksiz yere sifon kullanmayalım. Bozuk musluklarımızı ve tesisatımızı mutlaka onaralım. Kapı önü ve balkonlarımızı temizlerken hortumla su tutmak yerine süpürge kullanalım. Bahçemizi sulamak için buharlaşmanın az olduğu gece saatlerini tercih edelim. Arabamızı yıkarken kova ve sünger kullanalım, hortumla yıkamayalım. Çamaşır ve bulaşık makinelerimizi tam dolunca çalıştıralım. Su kullanımında tasarruflu olmayı çevremizdekilerle de paylaşalım. Suyumuzu israf etmeyelim. Unutmayalım, Allah israf edenleri sevmez.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Davud peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşyaya kapılma.
1: Alimlerle arkadaşlığı asla kesmeyin. Sürekli onların sohbetinde bulunun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Güzel FM.
1: Huzur-u ilahideyim, huzurların en yücesinde. Kendisine kabul edilmekle en büyük onuru yaşayacağımız huzurda. Ona karşı işlenen her türlü kusura rağmen affeden, bağışlayan huzurda. Kabul edilebileceğimiz en değerli, en aziz huzurda. Bu huzurun sahibi her an bizi gözetliyor. Her yaptığımızdan haberdar. Ben onun huzuruna çıkıyorum. Onun dışındaki bütün ilahları reddettiğimin en büyük nişanesi olarak ona bağlılığımı bildiriyorum. Ey Rabbim, kalbimin bütün hücreleriyle senin huzurunda oluşumu hissediyorum. Yönümü sana çevirmekten mutluyum. Biliyorum ki senin dışındaki bütün yönler batıl. Ya Rabbi, sadece senin rızanı kastederek yönelinmesini emrettiğin evine, Kabe'ye yöneliyorum. Sen doğuların, batıların, her yönün sahibisin. Her yerde ve zamanda benimle berabersin. Bütün yönelişim sanadır. Dünyalık ne varsa hepsinden kendimi soyutladım. Mallarım, mülklerim, eşim, çocuklarım, mevkim ve makamım, hepsinin üzerinde hissediyorum kendimi. Biliyorum ki onların hepsini bana imtihan için veren sensin. Hepsini kalbimden çıkarıyor, katına geliyorum. Sana borçlu olduğum varlığımı senin varlığınla beraber hissetmekten tüylerim diken diken oluyor. Gözlerim yaşarıyor ya Rab, senin haşyetinden. Varlığımdan geçiyorum bir anda. İşte benim bedenim, senin şaheserin. Onu huzurunda tazimle kıyama durduruyorum. Huşu ile onu sana boyun eğdiriyor ve rükuğa varıyorum. Korku ve ümit arasında başımı yere koyuyor ve tazimin, huşunun doruğuna ulaşıyorum. Senin rızan için namaz kılmaya niyet ediyorum. Tekbir almak için ellerimi kulaklarıma doğru kaldırırken, ellerimin tersiyle bütün dünyalıkları, dünyalık düşünceleri arkama atıyorum. Tıpkı kalbimi, bedenimi, yüzümü sana emrettiğin kıblene çevirdiğim gibi, avuçlarımın içini de sana kıblene çeviriyorum. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah'ım, sen en büyüksün. İnsanların ilahlaştırdıkları ve ilahlık taslayanlarla hiçbir kıyası kabul etmeyecek kadar büyüksün. Ancak senin gibi bir ilahın huzurunda böyle durabilirim. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Ey Allah'ım, seni bütün eksikliklerden ve aşırılıklardan tenzih ederim ve seni hamdinle tesbih ederim. Seni nasıl övmem gerekiyorsa öylece överim. Ve tebârek esmuk ve teâlâ cedduk. Senin ismin ne kadar mübarektir. Senin azametin ve cemalin pek yücedir. Ve lâ ilâhe gayruk. Ve senden başka tapılacak ilah yoktur. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Taşlanmış, rahmeti Rahman'dan kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Çünkü o şeytan hep ben namaz kılarken şunu hatırla, bunu hatırla diyecektir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, aleminin Rabbi olan Allah'a aittir. Şükürlerin en mükemmeli sana aittir Rabbim. Sen bana onca nimet vermişsin ki onları saymaya kalkışsam takatim yetmez. Senin bana verdiklerine karşın vermediklerin, benden kıstıkların benim imtihan vesilem. Sen bana verdiklerinde asla zorunlu değilsin. Senin verişin lütfundandır, keremindendir. Vermeyişinse hikmetindendir Rabbim. Senin hikmetinden sual edemem. Kıstıklarını bana verirsen de biliyorsun ki ben senin kulunum. Sen kullarına karşı vermede cömertsin Rabbim. Ama ben biliyorum ki her halükarda sana karşı şükran nimet içinde hamd etmeliyim. Aleminin mürebbisi olan Allah'ım, sana sonsuz teşekkürler ediyorum. Errahmanirrahim, Rahmansın, Rahimsin. Dünyadaki merhametin bütün yaratıklarına, ister kafir olsun, ister mümin. Kafirlere veriyorsun, ahiretten nasipleri olmasın diye. Müminlere tavsiye ediyorsun, hem dünya hem ahiret iyiliklerini istesinler diye. Rahimsin Rabbim, ahiret yurdunda kafirlere asla merhamet yok. Kitab-ı Kerim'inde cennetlik ve cehennemliklerin azap ve mükafatı hak olarak bulduklarını anlattıktan sonra, azaba düçar olan cehennemliklerin cennetliklerden su ve cennet nimeti istemelerine, bugün kafirlere asla merhamet yoktur dediklerini buyuruyorsun. Kafirlere merhamet edilmeyen o günde ya Rab, benim şu bedenim, senin yaratığın, ona senin rızanı kazanmak için namaz kıldırıyorum. Azabını benden uzak tutmanı senden diliyorum. Maliki yevmiddin, din gününün maliki sensin. Hamd sanadır. O din günü ki senin dininin dışında hiçbir dinin esamesi okunmayacaktır. Senin otoritenin dışında hiçbir otoritenin güç ve kudreti geçerli olmayacaktır. O günde mülk senindir. Senin limenil mülkül yevm, bugün mülk kimindir soruna cevap verecek kudrette ve cesarette kimse yoktur Rabbim. Bu sorunun cevabını yine sen lillahil vahidil kahhar, kahredici güce sahip olan ve tek olan Allah'a aittir diye yine sen vereceksin. Çünkü insanların hepsi can telaşına düşmüştür. Kişi kardeşinden, eşinden, anasından, babasından ve evlatlarından kaçacaktır hesap telaşıyla. Hiçbir şeyin hesap dışı bırakılmadığı, en küçük ayrıntıların dahi hesaba katıldığı o günde فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Her kim zerre miktar hayır işlemişse onun karşılığını görecek ve her kim de zerre miktar şer işlemişse onun karşılığını görecek. Din günü insanların kitaplarının boynuna dolandığı ve oku bakalım kitabını, bugün senin hesabını görmek için nefsin yeter denilecek gün. Ağızların bağlanıp ellerin ve ayakların yaptıklarına şahitlik edeceği gün. Biz hayretler içinde kalacağız. Küçük büyük her şeyin yazıldığını gördüğümüzde soracağız konuşan ellerimize ve ayaklarımıza, size ne oluyor diye. Onlar cevap verecekler, konuşturuluyoruz diye. Allah'ım, bir kutsi hadiste buyuruyorsun, kul Fatiha'yı okumaya başladığında Allah onun okuyuşuna karşılık verir diye. Tıpkı Resulünün Miraca çıktığında seninle konuştuğu gibi. Kul Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğinde kulum bana hamd etti buyuruyorsun. Kul Errahmanirrahim dediğinde kulum bana sena etti buyuruyorsun. Kul Maliki Yevmiddin dediğinde sen kulum beni temcid etti buyuruyorsun. Hissediyorum Allah'ım senin bana icabetini. Senin benimle konuştuğunu hissetmek, anlamak bütün dünya zevklerinin ötesinde bir şey. Sen bana değer veriyorsun Rabbim. Beni kendine muhatap kabul ediyorsun ve sözlerime övgüyle karşılık veriyorsun. Ahirette kafirlerle konuşmayacağını, onları günahlarından arındırmayacağını ve onların yüzüne bakmayacağını söylüyorsun. Benimle daha dünyada her vakit namazımda konuştuğunu hissettikçe nasıl ayrıcalıklı olduğumu düşünüyor ve zevklerin doruğuna ulaşıyorum ya Rab. Benim övgülerim senin şanına bir şey katmaz. Ama benim şanımı senin yanında yüceltir. tıpkı kestiğimiz kurbanların kanlarının ve etlerinin sana ulaşmayıp bizim faydalandığımız şeyler olduğu gibi sana ulaşan bizim takvamız ya Rab. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Sadece sana kulluk eder ve sadece senden yardım dileriz. Ya Rabbel Alemin, itaat edilecek yegane merci sensin. Senin dinini kendimize yol olarak seçtik ve onun dışındaki bütün yolları reddettik. İsteklerin, dileklerin karşılıksız olarak karşılanacağı tek kapı senin kapın. Sen verdiklerine asla başa kalkmazsın onca verdiklerine rağmen. Kendinden başkasına muhtaç etmediğin bu kulunun beyninden, aklından başkalarına muhtaç olmayı geçirme. Çünkü onlar ihtiyaçları giderir gibi olurlar ama sadece vesiledirler. Bütün ihtiyaçların yegane gidericisi sensin. Biliyorum, benim bu sözümü sen, burası benimle kulum arasında müşterektir, kuluma dilediğini verin diyerek cevaplıyorsun. Dileğimin kabul olması beni mutlu etti Rabbim. Bütün kalbi teşekkürlerimi bir kere daha sana sunuyorum. İhdines sıratel müstakim. Ey Rabbim, bizi sırat-ı müstakime hidayet et. Şu an sırat-ı müstakimin gereklerinden biri üzereyim ya Rab. Namaz kılıyorum. Bütün hallerimi senin itaatinle hallendir. Asla benim hallerim içinde sana isyan olmasın. Benim bu duam katında makbul olan dualardan olsun inşallah. Ve eminim sen kutsi hadiste belirtildiği gibi meleklerine kuluma dilediğini verin buyuruyorsun. Bütün yollar aslında sana çıkar Rabbim. Biz iyi yol üzere de olsak, kötü yol üzere de olsak varışımız sanadır. Bizim sana varışımızı sırat-ı müstakim üzerinden gerçekleştirmeyi nasip et ki sonumuz hüsran olmasın. Sıratallezine en'amte aleyhim. O yol ki kendilerine nimet verdiklerinin yoludur. Kendilerine nimet verdiklerin peygamberler, salihler, şehitler ve sıddıklardır. Onlar senin bu yolun üzerinden hiçbir halde ayrılmadılar. Dünyada rahat yoktur inanana gerçeğiyle beraber çile çekme pahasına, öldürülme pahasına senin yolundan ayrılmadılar. İşte Musa, İsa, Yahya, Zekeriya, Muhammed aleyhisselam, Habil, Habibün Neccar, Hamza, Sümeyye, Yasir ve daha nice adını sayamadıklarımız senin sırat-ı müstakiminin şerefli yolcuları. Biz fakirleri de bu yoldan asla ayırma. Gayril mağdubi aleyhim veladdallin. Kendilerine gazap ettiğin ve dalalete düşenlerin yoluna düşürme bizi. Çünkü onlar dünyanın müzeyyen imkanlarına kandılar. Nefisleri ve şeytan onları senin yolundan uzaklaştırdı. Onlar yeryüzünün ifsatçıları ve müsrifleridir. Onlar senin dinini değiştirdiler ve kitabını arkalarına attılar. Dinlerini parça parça böldüler. Sana isyan ve tuğyan onların dini meşrebi oldu. Ve onlar kendi dinlerine tabi olmadıkça asla başkalarından razı olmazlar. Bizi bu fasit ve facirlerin yolundan uzak eyle Rabbim. Amin. Duamızı kabul buyur Rabbim. Bismillah.

Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Vel asr, innel insane lefî husr. Asra yemin olsun ki insan hüsrandadır. İllellezîne âmenû ve amilus sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bil sabr. Ancak iman edip ameli salih işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. İşte kurtuluş reçetesi. İman ve ameli salih. Ve ameli salihin yönlendirişiyle hak ve sabrın tavsiyesi. Allahu Ekber. Rükûa varıyorum. Nefsimi senin önünde boyun eğdiriyorum Rabbim. Sen her şeyin sahibisin. Bu beden senin eserin. Dik başlı. Kimsenin önünde eğilmek istemeyen, şeytanın pohpohlamalarıyla kendini bir şey sanan, aslında bir hiç olan nefsimi sana ram olmanın hazzına erdiriyorum. Dünyalık itaatin sembolü baş ve boyun eğmek. Şimdi ben senin huzurunda itaatimi bildiriyorum. Sübhane Rabbiyel Azim. Ey benim noksanlıklardan beri olan ulu Allah'ım, seni tesbih ediyorum. Sübhane Rabbiyel Azim. Kemal sıfatlarının sahibi olan yüce Allah'ım, seni tesbih ediyorum. Sübhane Rabbiyel Azim. Büyük olan Rabbim, ben senin aciz bir kulunum. Sana boyun eğdim. Boyun eğileceklerin en yücesisin. Seni tesbih ediyorum. Rükudan doğruluyorum. Semiallahu limen hamide. Rabbim beni işiten, gören ve her halime nigehban olandır. Allah hamd edenin hamd edişini işitti. O zaten ben Fatiha'yı okurken benim tilavetimi işitti. Hamdime, şükrüme icabet etti. Duama karşılık verdi. Şimdi de tesbihime karşılık veriyor. Rabbena lekel hamd. Ey Rabbimiz, hamd sanadır. Allahu Ekber. Tazimin en doruk ifadesi olan secdedeyim. Kimliğimi, kişiliğimi ifade eden yüzümü, şerefimi, iffetimi temsil eden alnımı değer vermediğim, küçümsediğim, aslında bedenimin hamuru olan toprağa, toprağı ve beni yaratan Rabbimin rızası için koyuyorum. Burnumu sürtüyorum toprağa, Rabbine karşı büyüklenmesin diye. Sübhane Rabbiyel Ala. Yücelerin yücesi olan Rabbim, seni tesbih ediyorum. Sübhane Rabbiyel Ala. Ya Rabbi, ben sana göre en aşağı olan yere alnımı koydum. Sen ise Rabbim, yücelerin yücesisin, seni tesbih ediyorum. Sübhane Rabbiyel Ala. Her şey kendisinin eseri olan Rabbim, seni eksikliklerden tenzih ediyorum. Allahu Ekber. Allah en büyük. Celsede otururken Allah'ım, sana saygımın ifadesi olarak en derli toplu bir şekilde nasıl oturulması gerekirse öyle oturuyorum. Tahiyyedeyim, Miraç hatırasının yadında. Tatlı bir telaş var tahiyyatta. Rabbine mülaki olmanın telaşı. Güzel bir heyecanın tekrarı tahiyyatta gizli. Refik'i ile beraber gerçek refik'in katına çıkma heyecanı. Hani son peygamberin Muhammed Aleyhisselam senin huzuruna gelmişti de senin azametin karşısında nutku tutulmuştu. Sen onun lisanına talakat vermiştin ve Habibinin ağzından birdenbire ettehiyyatu lillahi ve salavatü ve tayyibat ifadeleri dökülmüştü. Her türlü övgü, mali ve bedeni ibadetler Allah'a mahsustur demiştin. Selamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selam sana ey nebi. Allah'ın rahmet ve bereketi de sanadır denilmişti. Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin. Selam hem bizlere hem de Allah'ın salih kullarına olsun demişti senin şanlı peygamberin. Bunun üzerine bütün gök ehli sanki hep bir ağızdan Eşhedü en la ilahe illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة ederim ki Allah'tan başka tapılacak ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve peygamberidir demişlerdi. Baştan sona bir dua olan namazın sonunda salavatlarla peygamber ailesi ve peygamberin soy kütüğü olan İbrahim peygamber ve ailesi de zikredilerek onların hatırasını yad etmekte ve şanlarını yüceltmekteyiz. Ey Rabbim, sen dilersen insanı aziz edersin. Senin yolunda mücahede edenleri asla unutmadığının eseridir Muhammed ve İbrahim ailesinin mensuplarının namazlarda anılması. Ben kendimi ve bütün Müslümanları İbrahim ve Muhammed aleyhisselam ailesi içinde zikrediliyor, kabul ediyorum Rabbim. Sen Nuh aleyhisselamın oğlu gemiye binmediğinde Nuh aleyhisselam ehlimi helak etmeyecektin ya Rab demişti de sen sana inanmayanlar senin ehlinden değildir demiştin. Eğer Nuh'a inananlar onun ehliyse ben Muhammed ve İbrahim aleyhisselama inandım. Ben de onların ehlindenim. Onun için nerede İbrahim ve Muhammed aleyhisselam ailesi anılmışsa orada kendimi de anılmış kabul ediyorum. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Ey Allah'ım, Muhammed aleyhisselam ve onun ailesini, İbrahim ve ailesini yad ettiğin gibi güzel bir anışla yad et. Sen hamdinle övülmüşsün ve her şeyden yücesin. İbrahim peygamber ki sana teslimiyette örnek olmuş. Ailesi de aynı teslimiyeti göstermiş mübarek bir ailedir. Hani İbrahim aleyhisselam Allah'ın emriyle karısı Hacer'i ve oğlu İsmail'i Kabe'nin bulunduğu yerde bırakarak Babil'e dönüyordu da karısı Hacer ona sormuştu. Ya İbrahim, bunu sana Allah mı emretti? O da evet cevabını vererek karısı Hacer'i ve oğlu İsmail'i kimsenin yaşamadığı Mekke'de kimsesizlerin kimsesi olan Rabbine, emanetçilerin en eminine, en çok korucusu olan Allah'ına emanet ederek gitmişti. O ki Allah'a verdiği sözü yerine getirmek üzere oğlu İsmail'e demişti ki, oğlum, ben seni rüyamda Allah'a kurban ediyor görüyorum kendimi. Salih oğluna Rabbin sana ne emrediyorsa onu yap cevabını vermişti. Hani o ateşe atılmıştı da Cebrail'in kendisine havada ne istediğini sorması üzerine Allah bana yeter, o ne güzel vekildir, ne güzel Mevla'dır demişti. Can telaşına düşmeden. Daha önceki beni yaşatan da o, öldürecek olan da o sözünü teyit etmişti. Şimdi ben de nice teslimiyet dolu hayatı yaşamış İbrahim İsmail peygamberleri şanına yakışır biçimde olmasa da lisanım kudretince yad ediyorum. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Ey Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesini bereketlendirdiğin, şanlarını yücelttiğin gibi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve ailesinin şanlarını da yücel ve onların yadını bereketlendir. Sen övülmüşsün, her şeyden yücesin. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete hasene ve qina azaben nar. Kitab-ı Kerim'inde kafirler dünya hayatını isterler. Biz onlara dünya hayatını veririz fakat ahiretten nasipleri olmaz. Müminler ise ey Rabbimiz, bize hem dünyada hem ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru, merhametlilerin en merhametlisi şeklinde dua ederler buyuruyorsun. Sen bize iki cihan saadeti ver Rabbim. Rabbena firli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hesab. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Ey Rabbimiz, beni, anamı babamı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla. Rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi. Ey Rabbim, Müslümanlar arasında ne güzel bir dualaşma ağı oluşturmuşsun. Her Müslüman bir diğer İslam kardeşine dua halkasıyla bağlı. Gıyaben yapılan samimi duaların makbuliyetini düşündükçe ne kadar kısmetli olduğumun farkına varıyorum.
hem de bu duanın Allah ile irtibatın en doruk noktasında olduğu bir anda olması beni daha da sevindiriyor. Artık ben Muhammed ve İbrahim Aleyhisselam'la birlikte Allah katında anılıyorum ya, bu bana mutluluk olarak yeter. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ın selam ve rahmeti sizin üzerinize olsun sağ tarafındakiler. Allah'ın selam ve rahmeti sizin de üzerinize olsun sol tarafındakiler. Sağ ve sol tarafımdaki cemaat, melekler ve benim göremediklerim. Hepiniz Allah'ın selameti içinde olunuz. Onun selameti bir varlığı kapladı mı, artık o varlık mutlulukların en doruk noktasındadır. Çünkü Allahümme entes selam. Ey Allah'ım, sen selamın kendisisin. Ve minkes selam, selam sendendir. Güvenlik ve esenlik sendendir. Senin cennetinin bir adı da selam yurdudur. Tebarekte ya zel celali vel ikram. Ey celal ve ikram sahibi, senin şanın ne yücedir.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafik işaret ve levhalarına mutlaka uyunuz. Uymamaktan utanç duyunuz.
0: Özel efendim 103.2.

Özel FM uyarıyor. Gerek şahsi işlerinizde, gerek İslami hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse önemseyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakarane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde hayırlı neticeler alınır. Hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmetlerde Allah

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gelirin ne kadar az olursa olsun, ondan fakir ve yoksullara bir hak ayır.
2: Her akşam yatmadan önce kendinizi hesaba çekin. Gün boyu işlemiş olduğunuz günahlardan tövbe edin ve yaptığınız güzel işler için de şükredin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Lillahi darrukum ya abna al-qassam. Tevfikun rabbaniyun azim. Ve himmetun sıddiqiyetun aliyah.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Nice insan nimetlerle yavaş yavaş azaba yaklaştırılmış. Nice insan kendilerine yapılan övgülerle fitneye düşürülmüş. Nice insan da kusur ve günahları insanlardan gizlemekle aldanmışlardır.
0: Özel efendim.

0: 6 milyar 810 milyon civarında insanın yaşadığı bir dünyada benim kimliğim nedir ve nelere dayanır? Beni ben kılan ve aziz eden kimliğim ne olmalıdır? Kimlik, insanın bedeninden, cesedinden daha ehemmiyetlidir. Beden, ceset her canlıda bulunur. Ama kimlik sahibi olmak biz insanlara astır. Ben, Hazreti Adem'in iki oğlundan, kendisini öldürmek isteyen kardeşi Kabil'e, "O Kabil, seni mutlaka öldüreceğim," demişti. Öbürü Habil, "Allah ancak muttakilerden kurbanı kabul eder," demişti. Habil, Kabil'e demişti ki,
1: "Andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehenneme atılacaklardan olasın. Çünkü zalimlerin cezası budur,"
0: diyen Habil'im. Haksız yere adam öldürmek ve kardeş katili olmaktansa ölmeyi seçebilenim. Ben, Kabil gibi yanlışını ve kötü niyetini başkasına fatura etmeyen, tersine dinin emirlerine riayet edenim. Ben, Allah'a baş kaldırmayan ve yaratılış serüvenine boyun eğenim. Ben, Nuh Aleyhisselam'ın gemisini inşa eden işçi ve o gemiye binen kişiyim. Aklımı vahyin önüne koyarak peygambere itiraz etmeyenim. Ben, İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği tevhide inanan muvahhidim. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atarlarken o ateşi söndürmek için su taşıyan, saki ve gözyaşı döken taraftarıyım. Yuh size ve Allah'tan gayrı tapındıklarınıza diyebilen inanmış dava adamıyım.

Ben mutmain olmak için aklını zorlayan ve sonunda Allah'ın emirlerine teslim olanım. Ben Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin kurduğu tuzağa razı olmayan kardeşiyim. Hile ve hüdaya bulaşmayanım. Yüce Peygamber Yusuf Aleyhisselam'a teklifte bulunan Aziz'in karısına Rabbim, ben zindana bu kadınların beni kendisine davet ede geldikleri şeye tercih edenim diye verdiği cevabıyım. Ben Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a karşı verdiği savaş yeriyim. Sihri ve sihirbazlığı yok sayan irfan ve itikat ehliyim. Irmaktan geçerken suyu tatmayan itaatkar askerim. Sen ve Rabbin savaşın, biz buracıkta oturanlarız diyenlerden beriyim. Buzağı ilah edinmeyenlerden, kendilerine sunulan yüce davayı hazmedememiş köle ruhlu değilim. Köleliğin adını değiştiren isimlendirmeleri sezebilenim.

ruh ve kafa köleliğine isyan edenim. Modaya kapılan züppe entelektüel değilim. Gaybe inanan ve peygamberi sınamayanım. Ben Eyüp Aleyhisselam sabrıyım. Ben peygamberler kervanının sonuncuyu ve hepsinin varisi Hz. Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun bağlısıyım.

Ben, peygamberler kervanının sonuncusu ve hepsinin varisi Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun bağlısıyım. Onun bir beşer olduğunu bilir ve fakat beşerliği benim beşerliğimle aynı olmadığının farkında olan bir müminim. Ben, peygamberin getirdiği Kur'an'ın bugün için ve tüm zamanlar için geçerli olduğuna inanan ve tüm insanlığa yol gösteren bir rehber olduğunu şeksiz gümansız kabul edenim. Ben, Kur'an'ı hayat rehberi edinen ve onun nurlu yolunda yürüyen bir yolcuyum. Ben, peygamberin kutlu davası için kendini Allah yoluna adayan ve bu uğurda dünya güçlerini hiçe sayan bir inanç sevdalısıyım. Ben, bir ırka mensubum fakat ırkımın özelliklerini bayraklaştırmayanım. Kavmiyet davasını gütmenin cahiliye olduğuna iman edenim. Ben, Filistinliyim, Habeşliyim, Doğu Türkistanlıyım, Cezayirliyim, Mısırlıyım, Faslıyım, Tunusluyum, Bosnalıyım, Çeçenistanlıyım. Ben, Zenciyim, Esmerim, Sarıyım, Kızılım, Arabım, Türküm, Kürdüm, Farisiyim, Çerkezim, Lazım, Beloçum, Peştunum, Tacikim, Özbekim.

Ben Sasani İmparatorluğunu yıkan o asil komutanım dediği kişiyim. Ben liberallerin peşine takılan bir türedi değilim. Ben kendi benliğimin farkında olanım. Benliğimi davamın içinde eritebilenim. Ben toprak damlarda büyüyen ve toprak kadar mütevazi olanım. Ben Allah'a isyan edenin karşısında gazaba gelen ve her varı yok sayanım. Ben kin bağlamam ama tarihi de unutmam. Yüce ruhumla affedenim. Bu affımı istismar edenin ebabil kuşu gibi tepesine çökenim. Ben zekamı bir taklitçiliğe kurban etmeyenim. Atalarımın yanlış aktarmacıklarını sorgulayanım. Ben fetret insanı değilim. Yarı batıcı, yarı İslamcı bir galat olmaktan kurtulan yolunu çizebilen müminim. Ben bu çağda yaşayan, çağın hastalıklı ruhunu fark eden ve o hasta ruh ve ruhlarla mücadele edenim. Ben Allah'ı, insanın da eşyanın da yaratıcısı ve yaşatıcısı olduğunu asla unutmayanım. Ben de malım da çocuklarım da bana verilen bir lütuf olduğunu bilenim. Bunları bana verene göre yerli yerine koyabilenim. Ben bu dünyanın, bu ülkenin sahibiyim. Vaktim doldu, geri dönüyorum. Ben, sen ve biz X değiliz.

0: düşünen insanlar için.
1: Yeri geldiği zaman elhamdülillah dolu dolu Allah'ı seviyoruz deriz. Çünkü o Allah'a inanıyoruz. Peki inanıyoruz, bu inandığımız Allah'ı seviyor muyuz? Elhamdülillah Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz nereden belli olacak? Allah'ı sevdiğimizin, sevmemizin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtirken, bir insan Allah'ı seviyorsa dönsün baksın Allah'ın değeri nedir yanında? Veya Allah beni seviyor mu? Ben Allah'ı seviyorum. Allah beni seviyor mu acaba? Allah'ın yanında benim durumum nedir? Derse dönsün baksın Allah'ın durumu onun yanında nedir? Yani Allah'ın değeri o insanın yanında nedir? Ki o insanın Allah'ın yanındaki değerinin ölçüsü budur. Allah denildiği zaman Allah için ne yapabiliyoruz? Veya Allah'ın dışında sevdiklerimiz için ne yapabiliyoruz? Allah'ın dışında mahlukat olan sevdiklerimiz veya tutkularımız için ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun rızası için ne yapıyoruz? İşte Allah'ın sevgisi budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Karayollarımızda egolarımızı tatmin için hırsla, hırçınlıkla savaş tankları gibi taşıt kullanmıyoruz.
0: Özel efendim. 103.2.